Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden.
2: Melenden suyu getiriyoruz, içme suyu.
1: Evet hocam. Evet.
2: Onu içmiyoruz bile yani. Bundan araba yıkıyoruz, yol yıkıyoruz. İçme suyunu bakkaldan alıyoruz. 2 gün yağmur yağmıyor, hemen yağmur bombası atalım. Bir yere bir dolu vuruyor, hemen dolu topu koyalım. Ya yok böyle bir çözüm dünyada. Ama nasıl anlatacağız bunu?
3: Çok yakında böyle birkaç ay içinde vatandaşlarımız eskiyi aradıklarında bir agentla, onlara çok kibarca konuşan ve çok da hızlı yanıt veren bir agentla karşılaşabilirler. Bunu ilk defa burada söylemiş olayım. Bunu yayına aldığımızda size ilk özel duyuru olacağız.
1: Harika.
0: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: End is near, so I fade.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

over this land. This land is no one land.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Arktik ren geyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya Tundra ren geyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurtuluş Savaşı'nda askerlere gönderilen göynek kumaşları yeniden dokunuyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan göynek kumaşları Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeniden üretilmeye başlandı. Milli Mücadele döneminde Kastamonu'daki dokuma tezgahlarında üretilerek orduya gönderilen pamuklu kumaşlar tarihi örneklerden yararlanarak yeniden dokunuyor. Milli Mücadele dönemi ve sonrasında askerlerin iç giyiminde kullanılan göynek kumaşlarının önemli bir bölümü Kastamonu'da bulunan dokuma tezgahlarında üretildi. Tezgahlarda dokunan pamuklu kumaşlar işlenerek iç giyim haline getirildikten sonra cephedeki askerlere gönderildi. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan dokuma tezgahlarında ise dönemde kullanılan göynekli kumaşların yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı. Enstitü Müdürü Ayten Can Aslan bölgenin kültürel değerlerini araştırarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Kastamonu'nun zengin bir dokuma kültürüne sahip olduğunu belirten Can Aslan, 1940'lı yıllarda yapılan bir sayımda kentte 16 binin üzerinde dokuma tezgahı bulunduğunu aktardı. Can Aslan, Milli Mücadele döneminde Kastamonu'daki dokuma tezgahlarının önemli bir işlev üstlendiğini belirterek cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan kumaşların kentte dokunduğuna ilişkin izlere ulaştıklarını ifade etti. Sandıklarda yapılan araştırmalarda cepheye gönderilen göyneklerden bazı örneklerin bulunduğunu aktaran Can Aslan, saha çalışmaları sonucunda özellikle askerlerin iç giyiminde kullanılmak üzere göynekli kumaşların dokunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kastamonu'da yalnızca pamuklu kumaşlar değil, keten, kenevir ve ipekten dokumalar da üretiliyor. Enstitüde görev yapan usta öğretici Duray Güneş de sandıklardan çıkarılan yöresel kumaş örneklerini inceleyerek aynı özelliklerde yeniden dokuduklarını ifade etti. Güneş, Kurtuluş Savaşı sırasında askerlerin iç giyimi için dokunup cepheye gönderilen göynekli kumaşları yeniden gün yüzüne çıkarmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Kumaşların pamuktan üretildiğini belirten Güneş, bu özelliği sayesinde kışın sıcak, yazınsa teri emerek serin tuttuğunu ve bu nedenle askerlerin iç giyiminde tercih edildiğini söyledi. Usta öğretici Seher Yılmaz'la geçmişte Kastamonu'da neredeyse her evde dokuma tezgahı bulunduğunu belirterek, bu tezgahlarda üretilen kumaşlardan iç göynekler hazırlanarak cepheye gönderildiğini söyledi. Enstitüde yeniden üretilen kumaşlarla Kastamonu'nun geçmişteki dokuma geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan ve Kastamonu'daki tezgahlarda dokunan göynek kumaşları Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeniden üretiliyor. Sandıklardan çıkarılan tarihi örneklerden yararlanarak dokunan kumaşlarla geçmişin dokuma kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 17 Ağustos 1999 Marmara depremini yıkılan evinin enkazından 17 saat sonra kurtarılan Doktor Yavuz Aslan bugün depremzedelerin tedavisinde görev yapıyor. Sualtı hekimli ve hiperbarik tıp uzmanı Aslan, özellikle ezilme yaralanmaları nedeniyle uzuv kaybı riski bulunan hastaların hiperbarik oksijen tedavisiyle iyileşmesine katkı sağlıyor. Tıp fakültesi öğrencisiyken Gölcük merkezli depremde 17 saat boyunca kaldığı enkazdan kurtarılan, depremde yakın arkadaşlarını ve komşularını kaybeden Aslan, aradan geçen yılların ardından görev yaptığı sualtı hekimli ve hiperbarik tıp kliniğinde, özellikle ezilme yaralanmaları nedeniyle uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan depremzedelerin tedavisine katkı sağlıyor. Hiperbarik oksijen tedavisi, hastaların özel olarak tasarlanmış basınç odalarında yüksek basınç altında %100 oksijen solumasına dayanıyor. Tedavi sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarı artırılıyor. Böylece ezilme yaralanmalarında dokuların iyileşmesi desteklenirken bazı hastalarda uzuv kaybının önüne geçilebiliyor. Tedavi ayrıca karbonmonoksit zehirlenmesi, dalış hastalıkları, bazı yumuşak doku enfeksiyonlarıyla ani işitme ve görme kayıplarında da kullanılıyor. Odanın basıncı yaklaşık 15 metre su derinliğine denk gelen seviyeye yükseltilirken hastalara maskeyle %100 oksijen veriliyor. Normal şartlarda insanların yaklaşık %21 oranında oksijen soluduğunu belirten Aslan, hiperbarik tedavide hastaların yaklaşık 17 ila 18 kat daha fazla oksijen alabildiğini söyledi. Tedavinin özellikle deprem sonrası görülen ezilme yaralanmalarında önemli olduğunu vurgulayan Aslan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaklaşık 60 ila 70 hastayı merkezlerinde tedavi ettiklerini aktardı. Hiperbarik oksijen tedavisinin hayat kurtarıcı olduğu alanlardan biri de karbonmonoksit zehirlenmesi. Aslan, normal şartlarda vücuttan atılması 15 ila 20 saati bulabilen karbonmonoksit gazının, hiperbarik oksijen tedavisiyle çok daha kısa sürede uzaklaştırılabildiğini belirtti. Ağır zehirlenme nedeniyle bilinç kaybıyla basınç odasına alınan bazı hastaların yaklaşık 2 saatlik tedavinin ardından yürüyerek çıkabildiğini ifade etti. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Doktor Yavuz Aslan, bugün hiperbarik oksijen tedavisiyle özellikle ezilme yaralanması yaşayan depremzedelerin uzuv kaybı riskinin azaltılmasına ve iyileşme süreçlerine katkı sağlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündeme geldi. Kulak memesindeki çizgi ne anlama geliyor? Komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, Frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkilendirildiğini belirterek ancak tek başına hastalık tanısı anlamına gelmediğini vurguladı. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz'ın anjiyo operasyonu sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği belirlendi. Yılmaz'ın rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, komedyenin kulak memesindeki belirgin çizgiye dikkat çekti. Kulak memesindeki çapraz çizginin Frank işareti olarak adlandırıldığını belirten Yılancıoğlu, bu bulgunun ilk kez 1970'lerde koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiğini, o tarihten bu yana yapılan çok sayıda gözlemsel çalışmada Frank işaretiyle ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler risk arasında ilişkinin araştırıldığını aktardı. Bazı meta analizlerin Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebileceğini işaret ettiğini belirten Yılancıoğlu, olası nedenler arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybının bulunduğunu söyledi. Yılancıoğlu, kulak memesindeki çizginin tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmayacağının da altını çizdi.

0: frank işaretinin yaş ilerledikçe daha sık görülebileceğini ve sağlıklı kişilerde de ortaya çıkabileceğini belirten Yılancıoğlu, bu nedenle kulakta söz konusu çizginin bulunmasının kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. Buna göre sigara kullanımı, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörlerinin bulunması halinde bu bulgu kardiyovasküler risk değerlendirmesi için dikkate alınabiliyor. Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini, ancak tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmadığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen aile gelir tamamlama sistemiyle hanelerin gelirinin belirli bir seviyenin altına kalmaması hedefleniyor. Sisteme göre haneye giren toplam gelir asgari ücretin altına kalırsa aradaki fark devlet tarafından tamamlanacak. Uygulamanın 2027 yılının başında ülke genelinde devreye alınması planlanıyor. Türkiye'de sosyal destek sistemine yeni bir dönemin kapısını açması beklenen aile gelir tamamlama sistemi, Çalışma Bakanlığı'yla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen bir proje olarak öne çıkıyor. Kamuoyunda daha çok vatandaşlık maaşı adıyla bilinen sistemin temelinde hanelere asgari gelir güvencesi sağlanması bulunuyor. Vatandaşlık maaşı olarak anılan uygulamanın resmi adı Aile Gelir Tamamlama Sistemi. Projenin temel amacı bir haneye giren toplam gelirin asgari ücret sınırının altına kalmamasını sağlamak. Sistem kapsamına hanenin toplam geliri dikkate alınacak, haneye giren para asgari ücretin altına kalıyorsa eksik kalan bölüm devlet tarafından tamamlanacak. Sistemin en dikkat çeken noktası gelirle belirlenen sınır arasındaki farkın tamamlanmasına dayanıyor. Örneğin tek başına yaşayan bir yaşlının geliri asgari ücretin altındaysa devlet tarafından yapılacak destekle bu gelirin asgari ücret seviyesine tamamlanması öngörülüyor. Buna göre sistem herkese aynı miktarda ödeme yapılması yerine haneye giren toplam gelirle asgari ücret arasındaki farkın karşılanması esasına dayanıyor. Aile gelir tamamlama sisteminin erken emeklilik talepleri açısından da etkili olabileceği savunuluyor. Sistem sayesinde haneye giren gelirin belirli bir seviyede tutulacağı, böylece özellikle kademeli emeklilik isteyen kişilerin yalnızca geçim kaygısı nedeniyle erken yaşta emekli olma ihtiyacının azalacağı öne sürülüyor. Temel refah seviyesinin gelir desteği yoluyla korunması hedefleniyor. Aile gelir tamamlama sistemi halihazırda pilot bölgelerde uygulanıyor. Uygulamanın 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde tamamen devreye alınması planlanıyor. Böylece sistem ülke çapında uygulamaya geçtiğinde haneye giren toplam gelirin belirlenen asgari seviyenin altına kalması durumunda devlet desteğiyle aradaki farkın tamamlanması öngörülüyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen aile gelir tamamlama sistemi için hazırlıklar sürüyor. Sistemle haneye giren toplam gelirin asgari ücretin altında kalması durumunda aradaki farkın devlet tarafından tamamlanması planlanıyor. Pilot uygulaması devam eden sistemin 2027 yılının başında Türkiye genelinde devreye alınması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin simge yapılarından yaklaşık 1900 yıllık Hadrian Kapısı gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla geceleri de kentin tarihine ışık tutuyor. Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin girişinde bulunan ve halk arasında üç kapılar olarak bilinen Hadrian Kapısı, Antalya'nın günümüze ulaşan en iyi korunmuş tarihi yapılar arasında yer alıyor. Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 130 yılında Antalya'yı ziyareti onuruna inşa edilen yapı, kenti çevreleyen surların üzerine anıtsal zafer takı olarak yapıldı. Sütun gövdeleri dışında büyük ölçüde beyaz mermerden oluşan kapı, üç simetrik kemeri ve zengin süslemeleriyle dikkat çekiyor. Her biri 4,15 metre genişliğinde ve 6,18 metre yüksekliğinde olan üç kemerden oluşan yapının yüksekliği, yaklaşık 15 metreye ulaşan kuleleri bulunuyor. Kapı bölümü ise 8 metre yüksekliğinde. Kabartma ve oymalarla süslenen Hadrian Kapısı'nın tavanındaki kasetli bölümlerde çiçek, meyve ve yaprak motifleri yer alıyor. Bu süslemelerin antik dönemde Antalya ve çevresinde yetiştirilen ürünleri ve bölgenin bereketini simgelediği değerlendiriliyor. Saçak bölümünde aslanbaşı figürlerinin bulunduğu yapının iki yanında savunma amacıyla kullanılan kuleler yer alıyor. Güneydeki kulenin Roma dönemine ait olduğu, kuzeydeki kulenin alt bölümünün antik çağdan kaldığı, üst bölümünün ise Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde yapıldığı biliniyor. Uzun yıllar surlarının arkasında kalan Hadrian Kapısı bu sayede dış etkenlerden büyük ölçüde korunarak günümüze ulaştı. Sur kalıntılarının 1882'de kaldırılmasıyla yeniden ortaya çıkarılan yapı 1959'da kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Yerli ve yabancı turistlerin Antalya'da en çok ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği tarihi yapılardan biri olan Hadrian Kapısı, Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen çalışmayla ışıklandırıldı. Yeni aydınlatma sistemiyle birlikte tarihi yapı gece saatlerinde farklı bir görünüme kavuşurken, mimari detayları da daha belirgin hale geldi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, sur hattındaki aydınlatmanın da artırılmasının planlandığını belirterek, "Işıklandırma süreci tamamlandı. Şu anda da gördüğüm kadarıyla herkes memnun. Bunu devam ettirmeyi ve o sur hattının aydınlatılmasını artırmayı düşünüyoruz," dedi. Antalya'nın simge yapılarından yaklaşık 1900 yıllık Hadrian Kapısı, Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla geceleri de kentin tarihi dokusunu yansıtıyor. Üç kapılar olarak bilinen yapı aydınlatmayla birlikte mimari detayları daha belirgin bir görünüme kavuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Thank you.

0: deyince.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Simirna Antik Kenti'nde yeni keşif, geç antik çağa ait mekanlar ve duvar resimleri bulundu. İzmir'in binlerce yıllık tarihine ışık tutan Simirna Antik Kenti'ndeki kazılarda yeni buluntulara ulaşıldı. Simirna Agos'unda yürütülen çalışmalarda geç antik çağa ait 3 mekanın yanı sıra kentte daha önce görülmeyen duvar resimleri gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan mekanların geçen yıl bulunan mozaik tabanın devamında yer aldığı belirlendi. Yeni tespit edilen 3 mekandan ikisinin zemininin mozaik, diğerlerinin ise mermer döşemeden oluştuğu tespit edildi. Kazıların Agora ve Simirna Tiyatrosu çevresine sürdürülen bölümünde ise daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, yeni mekanların Efes Antik Kenti'ndeki yamaç evleriyle benzer özellikler taşıdığını belirtti. Yapıların kamusal bir işleve sahip olabileceğini ifade eden Ersoy, duvar resimlerinin Simirna kazılarında ilk kez bu alanlarda bulunduğuna dikkat çekti. Yeni mekanların milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara, yani geç antik çağa tarihlendiği belirtildi. Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında ikiye ayrılması ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kentlerin mimari ve sosyal yapısında önemli değişiklikler meydana geldiğini belirten Ersoy, yeni buluntuların Simirna'nın bu dönemde geçirdiği dönüşüm hakkında önemli bilgiler sunduğunu söyledi. Kazı çalışmalarında ayrıca Roma döneminden kalan ve yaklaşık 2000 yıldır su akışının devam ettiği belirtilen antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Simirna'nın Roma dönemindeki su ihtiyacının pınarlarla bağlantılı kanallar aracılığıyla karşılandığı belirtildi. Kazı ekibi şimdiye kadar kanalın yaklaşık 150 metrelik bölümünü takip etti, ancak suyun kaynağı henüz tespit edilemedi. Ersoy, Agora'nın güneyinde bulunan namazgah hamamı ve Kurşunlu Camii çevresinde bir pınarın bulunabileceğini belirterek, buradan gelen suyun yaklaşık 150 metrelik bir güzergahın ardından Simirna Agora'sına ulaştığını ifade etti. İzmir'in tarihi kent merkezindeki Simirna Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda geç antik çağa tarihlenen 3 yeni mekanla daha önce örneğine rastlanmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. Kazılarda yaklaşık 2000 yıldır kullanılan antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Püsküllü bela. Bazen bir ya da bir şey öyle bir dert olur ki ne bırakırsınız ne de baş edebilirsiniz. Sürekli uğraştırır, peşinizi bırakmaz. İşte böyle durumlar için dilimizde çok özel bir deyim var. Püsküllü bela. Ama hiç düşündünüz mü bu deyim nereden çıktı? 1800'lere gidiyoruz. Osmanlı padişahı 2. Mahmut kıyafetlerde değişiklik yapar. Önce askerler, sonra memurlar için resmi başlık olarak fes kullanılacaktır. Başta halk bu yeni başlığı yadırgasa da kısa sürede herkesin başında fes görünmeye başlar. Ancak fesin kullanımı pek de kolay değildir. Kimi püsküllü, kimi püskülsüz. Püsküllerin rengi, şekli, uzunluğu derken çeşit çeşit fesler sokakları doldurur. Ama esas mesele başka. Fes yağmurda, karda hemen bozulur. Rüzgarda püskülü oraya buraya savrulur. Kalıbı korunmazsa hemen deforme olur. Yani başta taşımak zahmet, bakım yapmak dert. Bir yandan pahalı, bir yandan da sürekli ilgi ister. Hal böyle olunca fes, özellikle püsküllü olanı halk arasında dertle özdeşleşir. Ve zamanla şöyle denmeye başlanır. Püsküllü bela bu. O gün bugündür başa bela olan kişiler, işler ya da dertler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece söz değil, geçmişin günlük hayatından bize kalan ince detaylar. Püsküllü bela deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Müzik yalnızca ruh halimizi değiştirmiyor, beynin ve vücudun çalışma biçimini de etkileyebiliyor. Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar, kişiye uygun ritim ve temponun ağrı algısını azaltabileceğini, Parkinson ve inme sonrası yaşanan yürüme sorunlarının rehabilitasyonuna katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, müziğin ritim, tempo, melodi ve aşinalık gibi farklı unsurlarının beyinde nasıl karşılık bulduğunu anlamaya çalışıyor. National Geographic'in aktardığı araştırmalara göre müziğin etkisi sesin kulağa ulaşmasına başlıyor ancak içsel kortekse sınırlı kalmıyor. Müzik, hareket, hafıza, duygu, ödül ve öngörüyle ilişkili çok sayıda beyin bölgesini aynı anda harekete geçirebiliyor. Connecticut Üniversitesi'nden teorik sinir bilimci Edward Lodge'ın üzerinde çalıştığı sinirsel rezonans teorisi de beynin kendi sinirsel ritimlerini dışarıdan gelen müziğin ritmiyle senkronize edebildiğini öne sürüyor. Lodge ve ekibinin deneylerinde katılımcılara karmaşık davul ritimleri dinledi. Ses kaydında belirgin olarak bulunmayan bir ritmi dinleyicilerin yine de algıladığı, beyin görüntülemelerinde de aynı frekansta sinirsel aktivite oluştuğu görüldü. Bu sonuç, beynin ritmi yalnızca takip etmediğine, bazı durumlarda onu kendi içinde oluşturabildiğine işaret etti. Müziğin ağrı üzerindeki etkisini araştıran McGill Üniversitesi'ndeki bir başka çalışmadaysa katılımcıların doğal ritimleri belirlendi. Müzik, kişilerin kendi doğal temposunda %15 daha hızlı ve %15 daha yavaş biçimde dinletildi. Katılımcılar en düşük ağrı düzeyini müziğin kendi doğal tempolarıyla eşleştiği durumda bildirdi. Araştırmacılar bunun müziğin ağrı kesici ilaçların yerini alabileceği anlamına gelmediğini, ancak müziğin zamanlamasının vücudun doğal ritimleriyle uyumunun önemli olabileceğini vurguluyor. Müziğin etkilerinin klinik alanda en dikkat çekici olduğu alanlardan biri ise yürüme rehabilitasyonu. John Hopkins Üniversitesi ve diğer araştırma ekipleri, kişinin adımlarını takip ederek müziğin temposunu gerçek zamanlı değiştiren sistemler üzerinde çalışıyor. 2025 yılında Parkinson hastalığı bulunan 44 kişiyle yapılan bir araştırmada, müzik destekli sistemi kullananların günlük adım sayısı 6 haftada ortalama 3343 artarken, kontrol grubunda artış yalnızca 172 adımda kaldı. İnme sonrası kronik yürüme bozukluğu bulunan 87 kişiyle yapılan başka bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edildi. Müzik temposunu kişinin yürüyüşüne göre ayarlayan sistemi kullananların %40'ında klinik açıdan anlamlı iyileşme görülürken, standart yürüyüş programına katılanlarda bu oran %13'te kaldı. Ancak araştırmacılar bu kazanımların bir bölümünün cihaz kullanılmayı bıraktıktan sonra devam etmediğine dikkat çekiyor. Bilim insanlarının hedefi ise gelecekte ritim, tempo, melodi ve kişisel müzik tercihlerinin hastaya göre bir araya getirildiği, kişiselleştirilmiş bir akustik reçete oluşturabilmek. Araştırmacılar, kişiye uygun ritim ve temponun ağrı algısını azaltabileceğini, Parkinson ve inme sonrası görülen yürüme bozukluklarının rehabilitasyonuna katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de resmi işsizlik oranıyla iş gücü piyasasının daha geniş kapsamlı göstergeleri arasında fark büyümeye devam ediyor. DİSK Araştırma Merkezi, TÜİK'in Temmuz 2026 verilerini değerlendirdiği raporunda işsizlik tablosunun resmi verilerden çok daha yüksek bir seviyeye işaretini açıkladı. DİSKAR'ın işsizliğin görünümü raporuna göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı %8,1 seviyesinde kalırken geniş tanımlı işsizlik oranı %30,6'ya yükseldi. TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki dar tanımlı işsizlerin sayısı Temmuz ayında önceki aya göre 24 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine çıktı. DİSKAR'ın hesaplamasına göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 305 bin oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2025'te 12 milyon 328 bine yükseldi. Temmuz 2026'da ise 12 milyon 305 bin olarak kaydedildi. Böylece geniş tanımlı işsiz sayısının son 2 yılda 1 milyon 402 bin kişi arttığı belirtildi. Raporda kadınların iş gücü piyasasındaki durumuna ilişkin veriler de dikkat çekti. Geniş tanımlı kadın işsizliği %40 seviyesine yaklaştı. Atıl iş gücü ve eksik istihdam verilerinin de değerlendirildiği raporda 4,5 milyon kişi haftada 40 saatten az çalışmasına rağmen daha fazla çalışmak istediğini belirtti. Çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamayanların sayısı 5 milyona yaklaşırken iş aramaktan vazgeçen ve iş bulma umudunu kaybedenlerin sayısı 831 bin olarak hesaplandı. DİSKAR söz konusu verilerin yalnızca resmi işsizlik oranına bakıldığında ortaya çıkmayan daha geniş bir işsizlik tablosuna işaret ettiğini belirtti. TÜİK'in Temmuz 2026 verilerini değerlendiren DİSKAR'a göre geniş tanımlı işsizlik %30,6'ya yükseldi. Geniş tanımlı kadın işsizliği %40'a yaklaşırken iş bulma umudunu kaybedenlerin sayısı 831 bine çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: 2025'te Avrupa Birliği'nden en çok Türk vatandaşı sınır dışı edildi. AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2025 verilerine göre hakkında AB'den sınır dışı kararı verilen 13.405 Türk vatandaşı 3. ülkelere gönderildi. Türkler fiilen geri gönderilenler arasında vatandaşlık bazında ilk sırada yer aldı. Eurostat, 2025 yılına ilişkin göç mevzuatının uygulanması verilerini açıkladı. Verilere göre AB ülkelerinden sınır dışı kararı verilen 13.405 Türk vatandaşı 3. ülkelere gönderildi. Türkiye vatandaşlarını 10.475 kişiyle Gürcistan, 8.370 kişiyle Suriye, 8.020 kişiyle Arnavutluk ve 5.725 kişiyle Rusya vatandaşları izledi. Eurostat'ın geri gönderme verileri hem gönüllü hem de zorunlu dönüşleri kapsıyor. Bu nedenle rakamlar yalnızca zorla sınır dışı edilenleri göstermiyor. 2025 yılında 24.780 Türk vatandaşı hakkında AB topraklarından ayrılma kararı verildi. Türk vatandaşları bu kategoride Cezayir ve Fas vatandaşlarının ardından 3. sırada yer aldı. AB genelinde hakkında ayrılma kararı verilen 3. ülke vatandaşları ise önceki yıla göre %5,8 artarak 491.950'ye ulaştı. En fazla ayrılma kararı 45.000

0: 1.725 kişiyle Cezayir vatandaşları için verildi. Cezayir'i 29.030 kişiyle Fas, 24.780 kişiyle Türkiye ve 20.055 kişiyle Suriye. Ülkeler bazında en fazla ayrılma kararı 137.550 kişiyle Fransa tarafından verildi. Fransa'yı 55.240 kişiyle Almanya ve 53.700 kişiyle İspanya takip etti. AB ülkelerinden üçüncü ülkelere geri gönderilenlerin toplam sayısı ise 2024'e kıyasla %20,9 artarak 135.460 oldu. Avrupa Birliği'nin 2025 yılına ilişkin göç verileri açıklandı. Eurostat verilerine göre geçen yıl AB ülkelerinden üçüncü ülkelere fiilen geri gönderilenler arasında Türk vatandaşları ilk sırada yer aldı. 13.405 Türk vatandaşı geri gönderilirken 24.780 Türk vatandaşı hakkında AB topraklarından ayrılma kararı verildi. AB genelinde üçüncü ülke vatandaşları hakkında verilen ayrılma kararlarının sayısı ise 491.950'ye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kiracının ödediği depozitonun kiralanan evin satılması halinde kim tarafından iade edileceği konusunda Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, eski malikin depozito bedelini yeni malike dettiğini kanıtlayamaması halinde sorumluluğun eski malikte olabileceğine hükmetti. Dava, kiracının taşınmazın satılmasının ardından ödediği 300 dolarlık depozitoyu geri istemesiyle başladı. Kiracı, depozito bedelinin kendisine iade edilmediğini belirterek eski ev sahibine dava açtı. Eski ev sahibi ise kiracıyla bu konuda anlaşmaya vardıklarını ileri sürerek davanın reddedilmesini istedi. Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi taşınmazın kiracının eşine satıldığını belirledi. Bu nedenle depozitonun iadesi için davanın eski ev sahibine değil taşınmazın yeni sahibine yöneltilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme eski ev sahibinin davada taraf sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Kararın ardından Adalet Bakanlığı devreye girerek hükmü kanun yararına temyiz etti. Bakanlık eski malikin depozitoyu kiracıya iade edip etmediğini veya yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiğini savundu. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Adalet Bakanlığı'nın talebini kabul ederek kararı bozdu. Yargıtay taşınmazın eski sahibinin depozito bedelini yeni sahibine devrettiğini kanıtlaması gerektiğine dikkat çekti. Bu durumun kanıtlanamaması halinde depozitonun iadesine ilişkin sorumluluğun eski malikte bulunabileceği belirtildi. Kararda yapılacak değerlendirme ve elde edilecek sonuca göre depozito bedelinden kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Yargıtay, kiralanan taşınmazın satılması halinde depozitonun iadesinden kimin sorumlu olacağına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Kararda eski ev sahibinin depozitoyu yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayınlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden bir gün sonra çekildiğini açıkladı. Maduro'nun fotoğraf çektirmeye başlangıçta isteksiz olduğu ancak güçlü durduğuna dair bir mesaj vermek amacıyla çekime karar verdiğini belirtti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı. Nicolasito lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti. Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerinin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini, moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı. Babasının depremden sonra kendilerine telefon aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti. Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, "Fotoğrafı çeken kişinin ısrar ederek, lütfen gelin bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz," dediğini aktardı. Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir diye düşündüğünü aktardı. Maduro Guerra fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi. Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti. Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayınlayacak mesajı kendilerine dikte fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Silvia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayınlamıştı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafın Venezuela'daki depremlerden bir gün sonra 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı. Başta fotoğraf çektirmek istemeyen Maduro'nun görüntünün ileride güçlü ve dirençli olduğuna dair mesaj verebileceğini düşünerek çekime ikna olduğu belirtildi. Fotoğraf 30 Ağustos'ta Maduro'nun ailesine gönderdiği mesajla birlikte kamuoyuyla paylaşacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk İş'in Ağustos 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37.388 liraya, yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya yükseldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2026 Ağustos ayına ilişkin araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37.388 liraya yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olarak hesaplandı. Türk İş verilerine göre 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %1,21 arttı. Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim %37,90, yıllık ortalama artış %40,33 olurken yılın ilk 8 ayındaki artış %24,3 olarak gerçekleşti. Türk İş'in Ağustos 2026 araştırması Türkiye'de geçim maliyetinin yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37.388 liraya çıktı. Gıda, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 121.786 liraya yükseldi. Her bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı Kremlin'de kabul etti. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. KPSS maratonu başladı. Ayrıntılar bülteni. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin'de görüştü. Yaklaşık 3 saat süren kapsamlı görüşme sonrası Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Ushakov açıklama yaptı. Görüşmenin son derece açık ve güvene dayalı geçtiğini belirtti. Putin'in görüşmede Rus ordusunun sahadaki ilerleyişine dikkat çektiğini ve Ukrayna krizinin çözümü için Washington'la yapıcı diyaloğa hazır olduğunu vurguladığını belirtti. ABD heyetinin Kremlin'den aldığı net mesajlarla Kiev'e geçeceği bildirildi. 2026 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu 1.7 milyondan fazla adayın katılımıyla saat 10.15'te başladı. Çoktan seçmeli 120 sorunun yer aldığı sınav saat 12.25'te sona erecek. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli programı açıklıyor, dinliyoruz.
2: Kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Öncelikle dünyayı selamlıyorum. Bugün Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine yön verecek 2027-2029 orta vadeli programımızı kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Öncelikle dünya ekonomisindeki mevcut görünüme değinecek, ardından uygulamakta olduğumuz program kapsamında bugüne kadar kaydettiğimiz mesafe ve sonrasında 2029 dönemine ilişkin makroekonomik hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımıza dair öncelikli reform alanlarımızı, planlanan politika ve tedbirlerimizi ortaya koyacağız. Orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki 3 yıla ilişkin temel politika belgemiz olan OVP, kalkınma planımız doğrultusunda hazırlanan ve her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır. Program, makroekonomik hedef ve tahminlerimizi, gelir ve gider ile borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemimizi ortaya koymakta, aynı zamanda bütçe sürecinin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Orta vadeli program her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın müşterek çalışmasıyla hazırlanmıştır. Hazırlık sürecine bakanlıklarımız ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarımız önemli katkı sunmuş, özel sektör ve meslek kuruluşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir anlayışla hazırladığımız programımızda ilgili tüm taraflarla yürüttüğümüz istişareler de politikalarımıza ve tedbirlerimize yansıtılmıştır. Kıymetli basın mensupları, dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişmelerin iç içe geçtiği, öngörülebilirliğin azaldığı ve risklerin tarihi yüksek seviyelere çıktığı yeni bir süreçten geçmektedir. Türkiye ekonomisi de elbette dünyadan ve bölgemizde yaşanan bu gelişmelerden bağımsız değildir. Özellikle bölgemizde yaşanan savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri, enerji ve emtia fiyatlarından küresel ticarete, enflasyon görünümünden büyüme beklentilerine kadar birçok alanda hissedilmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel tarife artışlarının yanında yeni nesil korumacılık eğilimleri ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler de küresel görünümü etkilemektedir. Programımızın makroekonomik çerçevesini oluştururken geçtiğimiz yıl esas aldığımız varsayımlar, bu yılın başında bölgemizdeki savaş başta olmak üzere meydana gelen hadiseler doğrultusunda güncellenmiştir. Geçtiğimiz OVP'deki varsayımların başında gelen küresel büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilmektedir. Ticaret ortaklarımızın büyüme tahmini %2,4'ten %1,6'ya, Avro bölgesi büyümesi %1,2'den %0,9'a gerilerken, bölgemizde yaşanan savaşın etkisinin en belirgin görüldüğü Orta Doğu ve Kuzey Afrika, MENA dediğimiz ülkelerde ise %3,4 olarak öngörülen büyüme bu yıl %-0,5'e kadar gerilemiştir. Geçtiğimiz yıl OVP'yi hazırlarken uluslararası kuruluşların tahminleriyle uyumlu olarak 2026 yılı için 64,3 dolar olarak varsaydığımız Brent petrol fiyatı ortalamada 89,3 dolara yükselmiştir. Enerji dışı emtia fiyatlarında %5,7 oranında düşüş beklerken bugün %18,6 oranında bir artış tahmin edilmektedir, öngörülmektedir. Küresel enflasyon tahmini ise bu gelişmelere bağlı olarak %3,6'dan %4,7'ye yükselmiş durumdadır. Özellikle savaşla birlikte enerji ve emtia fiyatlarında ortaya çıkan arz yönlü baskılar ve başlıca ticaret ortaklarımızdaki zayıflama doğal olarak 2026 yılı ekonomik tahminlerimize yansımıştır. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin tahminimizi %2,6 olarak güncelledik. Turizm gelirleri tahminimiz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir. Bu güncellemeler programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Nitekim 2026'da öngörülmeyen ölçekte ortaya çıkan savaş ve beraberinde getirdiği enerji ve emtia şoku dış talepteki zayıflamayla birlikte tüm ekonomiler üzerinde ilave yük oluşturmuştur. Buna rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmektedir. 2026 yılı hem küresel büyümenin hem de dünya ticaretinin belirgin biçimde ivme kaybettiği bir yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 2027 yılına ilişkin beklentiler küresel görünümde yeniden bir toparlanmaya işaret etmektedir. Küresel büyümenin %3,4'e, küresel ticaret hacmindeki artışın ise %4,3'e yükselmesi beklenmektedir. Özellikle küresel ticarette beklenen bu canlanmanın dış talep koşullarının iyileşmesine ve Türkiye gibi ihracatçı ülkeler açısından daha destekleyici bir ortamın oluşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. İhracatımızın yaklaşık %96'sını oluşturan başlıca ticaret ortaklarımızın ağırlıklı büyümesinin 2025 yılındaki %24 seviyesinden 2026 yılında %1,6'ya gerilemesi tahmin edilmektedir. 2027 yılında ise dış talep koşullarının yeniden iyileşmesiyle bu oranın %2,8'e yükselmesini öngörüyoruz. Bu zayıflama ihracatımızın yaklaşık %43'ünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile %22'sini gerçekleştirdiğimiz MENA bölgesinde özellikle dikkat çekicidir. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde 2025 yılında %1,6 olarak gerçekleşen büyümenin 2026 yılında %1,2'ye gerili, 2027 yılında ise sınırlı bir toparlanmayla %1,4 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. MENA bölgesinde ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da savaşın ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. 2025 yılında %3,3 büyüyen bölge ekonomisinin 2026 yılında %0,5 oranında daralacağı tahmin edilmektedir. 2027 yılında beklenen %7,3'lük güçlü büyüme ise 2026 yılındaki bu sert daralmanın oluşturacağı baz etkisinin ve diğer faktörlerin devreye girmesiyle gerçekleşecektir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve MENA bölgelerinin toplam ihracatımızın yaklaşık 1/3'ünü oluşturduğu dikkate alındığında 2026 yılında ihracatçılarımızın oldukça zorlu bir dış talep ortamına rağmen son derece başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizmek isterim. Yıllar içerisinde ihracat pazarlarını çeşitlendiren ülkemizin mevcut pazardaki güçlü konumunu korurken yeni pazarlara erişimini arttırma, ihracatımızı bölgesel ve küresel şoklara karşı daha dayanıklı hale getirme çabamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olan unsurlardan biri de jeopolitik risklerde yaşanan belirgin artıştır. Savaşın başlamasıyla ve jeopolitik risk endeksinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini grafikten de görüyoruz. Savaş öncesinde uzun dönem ortalaması etrafında seyreden endeks, savaşın ardından tarihsel ortalamasının oldukça üzerinde çıkmış ve oynaklık yükselmiştir. Jeopolitik gerilimler enerji ve emtia piyasalarından ticaret ve lojistik hatlarına, yatırım kararlarından finansal piyasalara kadar birçok kanal üzerinden dünya ekonomisine yayılmaktadır. Bu gelişmeleri ve oluşturabilecekleri ilave riskleri yakından takip ediyor, etkileri sınırlayıcı tedbirler alıyor, ekonomi politikalarımızı farklı senaryoları dikkate alan, dışsal şoklara karşı dayanıklılığı güçlendiren bir anlayışla yürütüyoruz. Küresel arz koşullarından kaynaklanan fiyat hareketleri bir taraftan enerji ithalat maliyetlerimizi ve dış ticaret dengemizi etkilerken diğer taraftan üretim ve ulaştırma maliyetleri üzerinden enflasyon görünümüne de yansımaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıl 2026 yılı için 63 milyar dolar olarak öngördüğümüz enerji ithalatı tahminimizi bu yıl 71 milyar dolara güncellememizde de bu gelişmeler etkili olmuştur. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, programımızı hayata geçirdiğimiz günden bu yana temel önceliğimiz makroekonomik istikrarı güçlendirmek, ekonomide dengelenmeyi sağlamak, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek ve kazanımlarımızı sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Birazdan paylaşacağım göstergeler son dönemde karşı karşıya kaldığımız ilave dışsal şoklara rağmen programımızın temel alanlarda somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Programımız kapsamında yatırımların tüketimin üzerinde seyrettiği, dolayısıyla büyümenin kompozisyonunda daha dengeli, üretken ve sürdürülebilir bir yapının öne çıktığını görmekteyiz. Yeni yatırımlar üretim kapasitemizi genişletmekte, teknolojik dönüşümü, verimlilik artışını desteklemekte, aynı zamanda yeni istihdam imkanları oluşturmaktadır. Nitekim son yıllarda toplam faktör verimliliğinin büyümemize daha fazla olumlu etkide bulunduğunu görüyoruz. Baktığınız zaman 2026'da öngördüğümüz 3,3'lük büyümenin 1,2 puanının toplam faktör verimliliği kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani büyümenin 1/3'ünden fazlası toplam faktör verimliliğinden gelmektedir. Bunu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüketim ağırlıklı bir yapı yerine üretim kapasitesini arttıran yatırımların öne çıkması, enflasyonla mücadeleyi destekleyen, dış denge üzerindeki baskıları sınırlayan ve potansiyel büyümemizi yükselten daha sağlıklı bir makroekonomik görünüm sergilemektedir. Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir. Koşullu yükümlülüklerimizden olan kur korumalı mevduattan çıkış sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Rezervlerde sağlanan bu güçlü artış ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü seviyelerden bugün 220'nin altına inmiştir. Bu önemli gelişme risk primlerimizin düşmesi gerek kamunun gerekse özel kesimin borçlanmalarında faiz yükünü aşağıya çekmektedir. Döviz cinsi, yabancı para cinsi borçlanmaları kastediyorum. Kaydettiğimiz mesafenin önemli göstergelerinden biri de ihracatımızdaki olumlu seyir ve ihracatımızın teknolojik kompozisyonundaki iyileşmedir. Yıllıklandırılmış ihracatımız ticaret ortaklarımızdaki belirgin yavaşlamaya ve zorlu dış talep koşullarına rağmen Ağustos ayı itibarıyla 280 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İhracatımız nitelik olarak da güçlenmiş ve 2024 Ağustos'unda %40 seviyesinde olan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payı 2026 Ağustos ayı itibarıyla %44,1'e ulaşmıştır. Böylece bir taraftan ihracatımızı arttırıyor, bir taraftan da ihracatımızın yüksek teknoloji ve yüksek katma değere dayalı yapısını güçlendiriyoruz. İhracatımızdaki güçlü performansa rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş dış dengemiz üzerinde geçici bir baskı oluşturmuştur. Cari işlemler açığının milli gelire oranı 2024 yılı Haziran ayında %1,8, 2025 yılı Haziran ayında ise %1,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılında bu oran %2,3'e yükselmiştir. Bu yükselişin içinde baktığımızda 0,7 puanlık farkın savaş nedeniyle geldiğini hesaplamaktayız. Dolayısıyla bunu çıktığınız zaman aslında yapısal bir bozulma olmadığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ayrıca mevcut seviyenin 2000-2025 dönemi uzun dönem ortalaması olan %3,2'nin de belirgin bir şekilde altında kaldığını ve yönetilebilir seviyelerde olduğunu da vurgulamak isterim. Dolayısıyla dış dengede daha dayanıklı bir yapı söz konusudur. Programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettik. 2024 yılı Mayıs'ında %75,5 seviyesine yükselen enflasyon uyguladığımız politikalarla belirgin bir düşüş eğilimine girmiştir. Bu güçlü düşüş eğilimi savaş koşullarının oluşturduğu arz yönlü baskılar nedeniyle geçici olarak yataylaşmıştır. 2026 Ağustos itibarıyla %31,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sağ taraftaki grafikte TÜFE sepetinin %34,5'unu oluşturan gıda, akaryakıt, doğalgaz ve ulaştırma hizmetlerinden oluşturduğumuz endekste savaş kaynaklı belirgin bir yükseliş görmekteyiz. Buna karşılık savaştan doğrudan etkilenen bu kalemleri dışarıda bıraktığımızda enflasyonun ana eğilimindeki aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla mevcut veriler bize son dönemde manşet enflasyondaki düşüşün yavaşlamasında programın temel dinamiklerinden ziyade savaşın doğrudan etkilediği ve TÜFE sepetinde önemli bir ağırlığa sahip olan kalemlerden gelen ilave fiyat baskılarının etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki maliyeti, enflasyon artışına etkisi 7 puana yakın hesaplanmaktadır. Arz şoklarının etkisinin zayıflamasıyla birlikte uyguladığımız sıkı ve koordineli politika çerçevesinin desteğiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin yeniden belirginleşmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz OVP'de 2025 yılı için bütçe açığının milli geliri oranı %0,8 seviyesindeki deprem harcamalarına rağmen 2025 yıl sonunda %2,9 oranında gerçekleşmiştir. Bu gelişmede deprem kaynaklı harcamalar sürerken diğer harcamalar üzerinde alınan ilave tedbirler etkili olmuştur. Uyguladığımız tasarruf genelgesiyle harcama disiplinini güçlendirdik. Tasarruf tedbirleri bilgi sistemimiz ile 260 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Denetim raporları Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaşıldı. Genelge kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında 3,1'e, 2025 yılında ise %2,9 seviyesine geriledi. Bu yöndeki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de elbette sürdüreceğiz. Bildiğiniz üzere 2002 yılında 238 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüz, 3600 dolar civarında bir kişi başına gelirimiz vardı. 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz. Bu tabloyu yalnızca rakamsal bir büyüme olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin üretim kapasitesinin, girişimcilik gücünün ve ekonomik potansiyelinin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle ortaya koyduğu vizyonla programımızı 2023 yılından bu yana kararlılıkla ve bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu süreçte kırılganlıkları

enerji başta olmak üzere kritik girdilerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve arz şoklarına ekonomi üzerindeki bu şokların etkilerini en aza indirecek politikaları hayata geçireceğiz. Programda öngördüğümüz yapısal reformlarla verimliliği ve rekabet gücümüzü yükselteceğiz. İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir küresel ortamda siyasi istikrar ve öngörülebilir politikalar ile oluşturulan bu çerçeve karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmemize ve ülkemizin cazibesini arttırmamıza katkı sunacaktır. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı yatırım için güçlü merkez programı ile vergi mimarisinde küresel ölçekte çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yaptığımız düzenlemeler ile uluslararası doğrudan yatırımları arttırmayı, rekabetçi bir transit ticaret merkezi oluşturmayı, küresel yeteneklerin, girişimcilerin, teknoloji şirketlerinin ve çok uluslu firmaların merkez operasyonlarını ülkemize çekmeyi amaçladık. Ayrıca vergiye uyumu güçlendirmek için yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasını teşvik edici düzenlemeler yaptık. Değerli basın mensupları, şimdi de elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa ettiğimiz 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesi ve verimliliği arttıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir bir büyüme anlayışı içindeyiz. Bunun için büyümenin niteliğini de dönüştürüyoruz. Tarımda teknoloji ve verimlilik artışını, sanayide üretim kapasitesi ile teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesini, hizmetlerde ise bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli faaliyetlerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacağız. Beşeri sermayemizi güçlendirirken kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları açısından ön açıcı ve tamamlayıcı olmasına özen göstereceğiz. Bu yaklaşımın merkezinde verimlilik yer alıyor. Kaynaklarımızı daha etkin kullanan, teknolojiyi üretim süreçlerine güçlü bir şekilde dahil eden ve toplam faktör verimliliğini kalıcı olarak arttıran bir ekonomik yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Nitekim program döneminde her yıl ortalama faktör verimliliğinin, toplam faktör verimliliğinin 1,1 puanlık bir büyüme desteği getirmesini bekliyoruz. Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde netleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz. Program döneminde ekonomimize yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırarak iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Dış dengede küresel ticarette artan yeni nesil korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerilimlere ve ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen cari işlemleri açığını sürdürülebilir seviyelerde tuttuk. Program döneminde ise bölgemizdeki savaşın etkisinin azalmasıyla birlikte cari işlemler açığının yeniden kademeli olarak gerilemesini 2027 yılında %1,9'a, 2028 yılında %1,8'e, 2029 yılında ise %1,6'ya düşmesini öngörüyoruz. Programda bütçe açığının

0: kademeli bir şekilde düşürülmesini hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2026 için %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığının milli geliri oranının aldığımız tedbirlerle bu yıl %3,1 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalan deprem harcamaları 2027 bütçesine de yansıyacak olmasına rağmen benzer bir yaklaşımla önümüzdeki yılda da hedeflenenden daha iyi bir bütçe açığı için gerekli çabayı göstereceğiz. Geçen yıl 3,5 demiştik. Gerçekleşmemiz bu yıl 3,1 olacak. Gördüğünüz gibi bazı hedeflerde de olumlu yönde sapmalar yaşıyoruz. Gelecek yıl yine 3,5 diyoruz ama burada da daha iyi performans göstermek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Afet sonrası dönemde devam eden ihtiyaçlar süratle karşılanmaktayken savunma, personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarındaki artışa rağmen alacağımız ilave tedbirlerin etkisiyle mali disiplindeki duruşumuzu sürdürmeyi öngörüyoruz. 2027'de %3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını program dönemi sonunda %3'ün altına 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz. 2023-2026 yılları arasında depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi için afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2026 yılı fiyatlarıyla toplam 5,4 trilyon TL, 104 milyar dolar tutarında harcama yapılmış olacağı tahmin edilmektedir. Yani bu yıl sonu itibarıyla bu yılın fiyatlarıyla 5.4 trilyon harcama yapılmış olacak. Bu da 104 milyar dolarlık ekstra fazladan bir harcamaya tekabül ediyor. Burada ifade edilen tutar büyük ölçüde yeniden inşa edilen konut ve iş yerleriyle yenilenen kamu altyapısı için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 2027 sonunda bu rakamın 106 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine aynıları yapılmamış, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha nitelikli yaşam alanları inşa edilmiştir. Aynı şekilde sağlık, eğitim gibi kamu altyapıları da daha modern standartlarla yeniden kurulmuştur. Yıkılan konut ve iş yerlerine ilişkin olarak hak sahipleri için toplam 455 bin bağımsız bölümün inşası tamamlanmış olup bölgede ilave sosyal konut inşası devam etmektedir. Depremle ilgili kalan ihtiyaçların karşılanması için 2027'de de kaynak ayırıyoruz. Yalnız şunu ifade etmem lazım. Son 4 yıllık ortalamaya baktığınız zaman 25-26 milyar dolar her yıl para harcamışız depreme. Gelecek yıl ise bunun 10 milyar dolar civarına düşeceği görülüyor. Yani giderek azalmakla birlikte gelecek yılda depreme belli bir harcama yapacağız. Afete ilişkin harcamaların yanı sıra özellikle personel giderleri ve sosyal güvenlik harcamalarında yaşanan artışın etkisiyle son yıllarda bir miktar yükselmiş olmakla birlikte AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı tarihi düşük seviyelerdedir. Uluslararası kıyaslanabilir verilere göre kamu borcunun milli gelire oranı ülkemizde %20'ler seviyesindeyken bu oranın gelişmekte olan ülkelerde %70'ler, gelişmiş ülkelerde ise %100'lerin üstünde olduğunun altını çizmek isterim. Küresel risklerin devam ettiği, zorlukların devam ettiği bir ortamda ülkemizin geleceği adına en güçlü dayanaklarımızdan birini kamunun düşük borçluluk stokunun olduğunu ifade edebilirim. Programımızın kararlılıkla uygulanmasıyla dönem sonunda daha fazla istihdam üreten, ekonomik ölçeğini büyüten ve oluşturduğu refahı toplumun geneline daha güçlü biçimde yansıtan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasını ve işsizlik oranının %8'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Üretim kapasitemizi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik politikalarımızla ekonomik ölçeğimizi büyüteceğiz. Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Esas hedefimiz büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı sosyal refah artışına dönüştürmektir. Bu doğrultuda kişi başına milli gelirin 25 bin dolar seviyesine ulaşmasını, artan refahın geniş toplumsal kesimlere yansıtılmasını ve enflasyonun yeniden tek haneli seviyelere gerilemesini öngörüyoruz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde başarımızı belirleyecek olan yalnızca ortaya koyduğumuz hedefler değil, bu hedefleri destekleyecek yapısal dönüşümü ne ölçüde hayata geçireceğimiz olacaktır. Program döneminde büyümenin yalnızca hızına değil, kalitesine ve sürdürülebilirliğine odaklanacağız. Verimlilik arını büyümenin temel itici güçlerinden biri haline getirirken, üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü güçlendirecek, kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasını sağlayacağız. Bu politikaları fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızla eş güdüm içinde yürüterek dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikası tesis edeceğiz. Bu yaklaşımımızın en önemli ayaklarından birini imalat sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi oluşturuyor. Sanayimizin kapasitesini korurken yeşil ve dijital dönüşümle rekabet gücünü arttıracağız. Yapay zeka destekli ve otonom üretim sistemleriyle enerji, ham madde, iş gücü ve makine kullanımında verimliliği arttırırken düşük karbonlu üretim, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Bu dönüşümlerin gerektirdiği beşeri ve fiziki altyapıyı da eş zamanlı güçlendireceğiz. Mesleki ve teknik eğitimi sektörlerimizin ihtiyaçlarıyla daha güçlü bir şekilde buluşturacak, stratejik teknolojik alanların gerektirdiği insan kaynağını yetiştirecek, sanayi bölgelerimizin lojistik ve dijital altyapısını geliştireceğiz. Türkiye ekonomisinin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve teknolojik dönüşümünün temel taşı imalat sanayimizdir. Bunun ihracatımızın yaklaşık %94'ünü oluşturduğunu ifade etmek isterim. Bugün yalnızca Türkiye değil, dünyanın önde gelen sanayi ekonomileri de zorlu bir dönemden geçmektedir. Birçok ülkede sanayi politikaları yeniden gündemin merkezine yerleşmiş, üretim kapasitesinin korunması stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Bu amaçla imalat sanayimize yönelik veriye dayalı ve hedef odaklı kapsamlı bir imalat sanayi güçlendirme programını hayata geçiriyoruz. Bu yılki orta vadeli programın en önemli vurgularından birinin bu olacağını ifade etmek isterim. Finansmana erişimi kolaylaştıracak, yatırım, üretim ve ihracata yönelik seçici kredi imkanı sunacak, KOBİ'lerimizin teminat ve işletme sermayesi sorunlarını hafifleteceğiz. İmalat sanayi finansman desteği programı kapsamında 250 milyar TL büyüklüğünde ilave kredi desteğini sağlıyoruz. İhracatçımıza düşük faizli reeskont kredisi sunarken orta yüksek ve yüksek teknoloji ağırlıklı sanayi yatırımlarına yönelik olarak 3 yıl süre için ayırdığımız 750 milyar liralık YİTAK kredilerini kullandırmaya devam edeceğiz. Genel finansal koşullarda iyileşmenin yanı sıra ihtiyaç duyulacak alanlarda selektif uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz. Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza maliyeti azaltıcı sübvansiyon uygulamalarımıza devam edeceğiz. İmalat sanayi istihdamı koruma destek programı kapsamında istihdamı koruyan işletmelerine sunduğumuz destekleri de yine vermeyi sürdüreceğiz. Enerji verimliliği yatırımlarını hızlandıracak, lojistik ve üretim maliyetlerini azaltacak uygulamaları yaygınlaştıracağız. Organize sanayi bölgelerimizi yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda ortak altyapıların kullanıldığı daha güçlü ekosistemler haline getireceğiz. Sanayimizin en önemli meselelerinden biri haline gelen ara kademe teknik iş gücü ihtiyacını karşılamak için sektör okul işbirliklerini güçlendireceğiz. İhracatta yeni pazarlara erişimi güçlendirecek, Exim Bank desteklerini ve ihracat sigortası imkanlarını genişletecek, ihracat finansmanını güçlendireceğiz. Kamu alımlarını da stratejik bir araç olarak kullanacağız. Yerli üretime öngörülebilir talep oluşturacak, savunma sanayinde başarıyla uygulanan uzun vadeli sipariş ve tedarik yaklaşımını sağlık teknolojileri, raylı sistemler, enerji ekipmanları, elektronik ve kritik sanayi girdileri gibi alanlara da yaygınlaştıracağız. Hükümetimiz yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicinin her zamanında olduğu yanında olmaya devam edecektir. Daha müreffeh ve kapsayıcı bir ekonomik yapının tesisinde güçlü ve etkin işleyen bir iş gücü piyasasının taşıdığı önemin bilinciyle istihdam politikalarımızı dört temel eksen üzerine inşa ettik. Birincisi iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi. İkincisi yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması. Üçüncüsü iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi, özellikle kadınlar, gençler, engelliler gibi. Dördüncüsü atıl iş gücünün azaltılması. Burada geçen sene biliyorsunuz ilk defa OVP'de atıl iş gücüne bir başlık açmıştık. Onu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Birçok tedbirimiz var ama üçünün özellikle altını çizmek isterim. Birincisi üretim kültürünü ve emeğin değerini her çerçevede vurgulamamız gerekiyor. Eğitim sisteminden iletişim politikalarımıza kadar. Alın teri döken, emek harcayan insanların gerçek kahramanlar olduğunu bizim her fırsatta ortaya koymamız lazım. Gerçek kahramanların üretenler olduğunu her fırsatta ortaya koymamız lazım. İkincisi mesleki eğitim. Mesleki eğitimi çok güçlü bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. İnsanımızı yeniden bu üretime, emek piyasalarına çekmek için. Üçüncüsü de bakım hizmetleri. Özellikle kadınlar için çocuk bakım hizmetlerinin çok daha güçlü bir şekilde devreye alınması, atıl iş gücünün azaltılmasında önemli bir etki yapacaktır diye bekliyoruz. Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eş güdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Bu süreçte enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması özel önem taşımaktadır. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile tarımsal ürünlerin alım fiyatlarında program hedefleriyle uyumu çok daha hassas bir şekilde gözeteceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız. Tarımsal üretimde verimliliği arttırarak, üretim planlamasını güçlendirerek ve maliyet baskılarını azaltacak yapısal adımları hızlandırarak gıda fiyatlarındaki oynaklığı sınırlandırmayı hedefliyoruz. Böylece kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimi kolaylaştırırken özellikle düşük gelirli vatandaşlarımızın bütçesindeki yükün hafiflemesini sağlayacağız. Program döneminde makro ihtiyati politika araçlarını para politikası duruşunu destekleyecek şekilde etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Yatırım ve ihracata yönelik faaliyetlerde finansmana erişim koşullarının iyileşmesini destekleyeceğiz. Aynı zamanda yurt içi tasarruflarımızı arttırarak finansal sistemimizin kaynak tabanını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Finansal okuryazarlığı yaygınlaştıracak, uzun vadeli tasarrufları teşvik edecek mekanizmaları destekleyeceğiz. Finansal istikrarın güçlendirilmesinde bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerde uluslararası normlarla uyumu gözetirken banka dışı finansal kuruluşlara yönelik düzenleyici çerçeveyi geliştireceğiz. Dijital Türk lirasının kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken ödeme sistemlerinin ve finansal teknoloji ekosisteminin güvenli ve yenilikçi şekilde gelişmesini destekleyeceğiz. Program döneminde sermaye piyasalarımızı da daha derin ve etkin bir yapıya kavuşturacağız. Düzenleyici çerçeveyi piyasa işleyişini güçlendirecek şekilde gözden geçirecek, Türk lirası tasarruf ve yatırım araçlarını çeşitlendirecek ve şirketlerimizin sermaye piyasalarının sunduğu finansman imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Dış ticarette önceliğimiz rekabet gücümüzü daha da arttırmak, ihracatımızı nitelik açısından daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğrultuda ihracatımızda Yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin payını arttıracağız. Düşük ve orta teknolojili sektörlerimizin dönüşümünü desteklerken firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu hızlandıracak, küresel değer zincirindeki konumunu güçlendireceğiz. Türk malı ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki bilinirliğini ve marka değerini yükseltecek, ihracatımızdaki artışı daha yüksek katma değere ulaştıracak politikaları destekleyeceğiz. Mevcut ticaret anlaşmalarımızın etkinliğini artıracak, yeni pazarlara yönelik ilişkilerimizi geliştirecek ve ticaret diplomasisi araçlarını daha hedef odaklı kullanacağız. AB ile ilişkilerimizin derinleştirilmesini de uzak ülkeler stratejisi, özellikle Afrika coğrafyasına yönelik stratejik açılım, Orta Asya ve Türk dünyasıyla ürün ve pazar çeşitliliğini arttıracağız. Kritik girdi ürün ve teknolojilerde yerli üretim kapasitemizi geliştirerek tedarik kaynaklarımızı ve stratejik ticaret koridorlarımızı çeşitlendireceğiz. Lojistik ve dağıtım altyapımızı güçlendirirken stratejik bağlantısallık projeleriyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu tahkim edeceğiz. Bu noktada kalkınma yolu, Zengezur koridoru, Orta Koridor, Hicaz Demiryolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde demiryolu bağlantısı gibi stratejik hatlara yoğunlaşacağız. Buradaki amacımız Türkiye'nin o eski köprü imajının yerine merkez ülke, cazibe merkezi olan ülke, yolların kesiştiği bir üretim ve lojistik merkezi olan ülke konumunu pekiştirmek olacaktır. Program döneminde öngörülebilir, şeffaf, rekabetçi ve yatırımcı dostu bir iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesini önceliklendiriyoruz. Bürokratik süreçleri bu anlamda sadeleştireceğiz. Özellikle dijital imkanları bu noktada daha fazla devreye alarak bu süreçleri etkinleştireceğiz. Doğrudan yatırımları sadece miktar olarak değil, nitelik olarak da yükseltici politikalar izleyeceğiz. Güçlü merkez Türkiye yaklaşımımızla İstanbul'u ve özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni daha güçlü bir pozisyona taşıyacağız. Tüm bu politikaları izlerken de özel kesimle ve paydaşlarımızla, meslek kuruluşlarıyla çok yakın istişare içinde olacağız. Bu süreçte üçer aylık periyotlarla olabilir. Özel sektörle, paydaşlarımızla bir araya gelip politikalarımızı, gelişmelerimizi birlikte değerlendirmeyi de planlıyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, ilk defa açtığımız bir başlık olarak program döneminde ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı önceleyerek kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltan ve ekonomimizin çoklu şoklara karşı direncini güçlendiren bir yaklaşımı esas alıyoruz. Yansıda görüldüğü üzere bu alanda 4 kritik başlığa odaklanıyoruz. Birinci odaklandığımız başlık enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğini güçlendirecek hususlardır. Kritik minerallerden nükleer ve hidrojen teknolojilerini, enerji ve madencilikte kullanılan kritik ekipmanların yerleştirilmesine kadar stratejik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Bu güvenli ve dayanıklı ekonomi kapsamında ikinci başlığımız gıda arz güvenliğimizi ve tarımsal dayanıklılığımızı arttıracak faaliyetlerdir. Kritik teknolojilerde üçüncü başlığımız ise kritik teknolojilerde yerli kapasitemizin geliştirilmesidir. Özellikle savunma sanayi, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka başta olmak üzere stratejik alanlarda Ar-Ge, üretim ve yenilik kapasitemizi daha ileriye taşıyacağız. Dördüncü alan ise ailenin güçlendirilmesi, demografik yapımızın korunması ve şehirlerimizin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesidir. Bu noktada da aile ve nüfus politikalarını destekleyen hususlar söz konusu. Yine sosyal konut, afete dayanıklı yapılar inşa edilmesi gündemimizde olan hususlar olacak. Bu konuları önümüzdeki dönemlerde daha güçlü bir şekilde tartışacağız. Kamu maliyesinde mali disiplinden taviz vermeden verimlilik ve etkinliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. harcamalarda tasarruf sağlarken öte yandan afetlere karşı direncin artırılması noktasında gerekli kaynakları ayırıyoruz. İstanbul başta olmak üzere risk azaltıcı kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırmayı planlıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadelemiz devam edecek. Burada özellikle yapay zeka ve diğer dijital imkanlardan en üst düzeyde faydalanacağız. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla prim gelirlerini arttıracak, sistemi yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getireceğiz. Sağlık alanında da harcamaları etkinleştirmeyi sürdüreceğiz ve kitlerde yönetişim reformunu hayata geçireceğiz. Özellikle burada enerji kitlerini önceliklendirdiğimizi de ifade etmek isterim. Enerji kitlerimizin dünyada artık çok daha aktif hale gelmesini, küresel şirketler olarak çok daha farklı, etkili bir yönetişim sistemiyle çalışmasını öngörüyoruz. Vergi sistemimizi yatırımı, istihdamı ve büyümeyi desteklerken aynı zamanda gelir dağılımında adaleti de gözeten bir yapıda güçlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, önceliklerimizin sadece metinlerde güzel cümleler olarak kalmadığını göstermek için burada sizinle bütçedeki bazı tercihlerimizi, rakamsal tercihlerimizi de paylaşmak isterim. Bu rakamlardan da göreceğiniz gibi ifade ettiğimiz politikaları bütçede de kaynakların artış hızına yansıtmış durumdayız. Ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın doğrudan hayatına dokunan alanları gözeterek bütçemizi şekillendiriyoruz. Gıda arz güvenliği kapsamında sulama yatırımlarını %42, içme suyu yatırımlarını %71, organize tarım bölgesi yatırımlarını ise %103 oranında arttırıyoruz. Enerji, savunma sanayi, yüksek teknoloji ve sanayimizin geleceği açısından kritik öneme sahip madenlerde dışa bağımlılığımızı azaltmak zorundayız. Bu doğrultuda MTA'nın yatırımlarını %139 arttırıyoruz. Aramakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlardı diye güzel bir söz var. Aramadan bu işler olmuyor. İnşallah bu hızlanan aramalar bize farklı şekillerde geri dönecek. Sanayi altyapımızı organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri başta olmak üzere güçlendiriyoruz. Bu kapsamda sanayi altyapı yatırımlarını %54 oranında arttırıyoruz. Savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiren, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu kapsamda savunma harcamalarını %229 arttırıyoruz. Güvenliğin olmadığı yerde ne kalkınma olur ne demokrasi olur. Güvenlik çok sağlam tutmamız gereken bir alan. Biz de bu çerçevede bütçemizi şekillendiriyoruz. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımlarımızı, bu alana yaptığımız bütçe aktarımını %150 arttırıyoruz. 100 milyardan 250 milyara gibi bir değişim söz konusu. Program çerçevesinde İstanbul'da başlattığımız kiralık sosyal konut projelerimizi de ülke satına yaymayı planlıyoruz. Bu da ilk tecrübe olacak İstanbul'da. Daha sonra bunu farklı illerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Sadece satılık değil, kiralık sosyal konut üzerinde de önemli bir önceliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Sanayi ve ticaretimizin hızlı biçimde gelişmesi, bireysel ulaşım konforunun artması için ulaştırma modlarımız içinde demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Nitekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demir yolu projelerine ayırdığımız kaynağı %49 oranında arttırmış bulunuyoruz. Sayın basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, bugün sizlerle paylaştığımız 2027-29 orta vade programı ekonomide sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirirken önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap verecek politika çerçevemizi ortaya koymaktadır. Temel amacımız makroekonomik istikrarı daha da güçlendirirken üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü arttırmak, ekonomimizin potansiyelini yükseltmek ve elde ettiğimiz kazanımların vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır. Önümüzdeki dönemin küresel ölçekte yeni sınamalar kadar yeni fırsatları da beraberinde getireceğinin farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci yalnızca dış gelişmelere uyum sağlayan değil, sahip olduğu güçlü üretim yapısı, girişimcilik kapasitesi ve stratejik avantajlarıyla değişen dünya ekonomisinde konumunu daha da güçlendiren bir ülke olarak değerlendirmeye kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilgili bütün kurumlarımızla etkin bir eşgüdüm içerisinde çalışarak programımızda yer verdiğimiz politika ve reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın tüm bu çalışmalarda ortaya koyduğu güçlü iradeye, kararlı ve dirayetli liderliğe şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu süreç sonunda daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan, rekabet gücü yüksek ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı bir şekilde arttıran ekonomik yapıyı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle konuşmama son verirken, orta vadeli programımızın hazırlık sürecini yürüten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere katkı sunan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektör temsilcilerimize, görüş ve önerileriyle katkı sunan herkese görüşten, yürekten teşekkür ediyorum. 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Evet değerli dinleyenler, Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemindeki yol haritasını belirleyecek orta vadeli program yani OVP Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Beştepe'de açıklandı. Canlı olarak da elbette Radyo Sputnik'te dinlediniz. Programla birlikte enflasyon, büyüme, istihdam, ihracat, bütçe dengesi ve finansal istikrara ilişkin yeni hedefler ortaya kondu. Türkiye'nin gözler özellikle enflasyon ve büyüme tahminlerinde yapılacak olası değişikliklerdeydi. Buna çevrilmişti gözler. Cevdet Yılmaz ilk öncelikle şunu kaydetti. Savaşın etkilerinin sürdüğünü ifade etti. Savaşların ekonomi hedeflerini değiştirdiğinin altını çizdi ve 2026 yılı büyüme tahminini %3,3 olarak güncelledik dedi. Sanayi büyümesi tahminini %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz ise %28,4'e yükseldi dedi. Bu enflasyon hedefinde de %12'lik bir artış göstermiş oldu. Savaşın enflasyona maliyeti ise 7 puan olarak hesaplandı. Cevdet Yılmaz açıklamalarına şu şekilde devam etti. Enflasyonla mücadelede önemli mesafenin kat edildiğini ifade etti ve Mayıs 2024'te %75,5 seviyesine yükselen enflasyon uyguladığımız politikalarla belirgin düşüş eğilimine girmiştir ifadelerini kullandı. 2026 yılı sonunda milli gelirin Cumhuriyet tarihinde ilk kez kişi başına milli gelirin yine de ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı ve 2027 hedeflerinden de bahsetti, rakamlarını paylaştı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Büyümenin yine kademeli olarak güçleneceğini ifade etti ve 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz dedi. Enflasyonun da inmesini beklediklerini ifade etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve tek haneleri hedef gösterdi. Ancak 2027 yılında enflasyon tahminini %21'e, 2028 yılı için ise %13,5 öngörüldü dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve uygulanan politikalar çerçevesinde de TL'ye olan güveni tarak devam ettiğini vurguladı. Kur korumalı mevduattan çıkışında sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade etti ve Esas hedefimiz, dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı refah artışına dönüştürmek olduğunu dile getirdi ve milli gelirin 25 bin dolar seviyesine ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Evet, orta vadeli programda 3 yıllık süreç için makroekonomik politikalar belirlenmiş oldu Türkiye'nin ekonomisine. Gelir gider tahminleri, bütçe dengesi, borçlanma durumu yine ortaya kondu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki bu yeni OVP, yani 2027-2029 yıllarını kapsayan bu program resmen hayata geçmiş olacak diyelim. Burada noktalayalım, saat başında buluşmak dileğiyle.
1: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı Kremlin'de kabul etti. Orta vadeli program açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'le Kremlin'de görüştü. Yaklaşık 3 saat süren kapsamlı görüşme sonrasında Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Ushakov bir açıklama yaptı. Görüşmenin son derece açık ve güvene dayalı geçtiğini kaydetti. Putin'in görüşmede Rus ordusunun sahadaki ilerleyişine dikkat çektiğini ve Ukrayna krizinin çözümü için Washington'la yapıcı diyaloğa hazır olduğunu vurguladıklarını dile getirdi. ABD heyetinin Kremlin'den aldığı net mesajlarla Kiev'e geçeceği kaydedildi. Yurda dönelim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli programı bugün Beştepe'de açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %28,4 olarak belirlendi. Büyüme tahmini ise %3,3 oldu. Cevdet Yılmaz, 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1.8 trilyon doları, kişi başına milli gelirinde yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz dedi. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinin de yer aldığı bazı köprü ve otoyolların işletme hatlarının 30 yıllığına devrini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı yargıya taşındı. Birleşik Kamu İş kararın iptali için dava açtı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dakikalar kala Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini duyurdu. 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildi, 1200 banka hesabına da el konuldu. 80'ler dizisinin ünlü oyuncusu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde dün ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya kesi izine rastlanmayan Kılıç'ın vefatı evde bulunan bazı maddeler yüzünden emniyet kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçti. Sosyal medya hesaplarından para karşılığında müstehcen paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Tuğba İkinci çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan diğer 4 kişiden 3'ü de tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Spor. Sezonun ilk derbisi Beşiktaş'ın oldu. Süper Lig'in 4. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşen Beşiktaş muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Kadıköy'den 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk derbisinden galibiyetle ayrılan Siyah Beyazlılar ligde 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 9 puana yükseldi. Sarı lacivertliler ise 6 puanda kaldı. Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Skriniar ve Vlahovic arasında tansiyon yükseldi. İki futbolcunun karşı karşıya geldiği gerginlik sonrasında Vlahovic'in Skriniar'a doğru yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer futbolcular da araya girdi. Hakem Halil Umut Meler ise yaşananların ardından Skriniar, Ederson ve Vlahovic'e sarı kart gösterdi. Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yoğun tepkide bulundu.
2: Başkanın dövdüğü hakemi siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. O psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. Ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. İnce ince doğranma yapıyor ya. Çok mu yönetiyor? Hayır. Ama hakem etkili. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz değil. Biz çözümü söylersek çok başka noktalara gider. Ben konuşmaya başlarsam, yani beni kimse durduramaz. Haberler olsun. Merkez Hakem Komite Başkanı neyse bunlara çare bulacak. Gerekse Türkiye liglerini bir sene ertelesin. Hakem yetiştirsin.
1: El Cesire ile sözleşme imzalayan Talişka, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbinin ardından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertlilerden apar topar gönderilen Brezilyalı yıldız, alçak gönüllülük, karakter ve ego vurgusuyla dikkatleri üzerine çekti. Ne ekersen onu biçersin ifadelerini kullandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde futbol heyecanının yerini maalesef acı aldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde kalp krizi geçiren bir Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti.
3: Hava durumu.
1: Bugün Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara az bulutlu 32, İstanbul 31, Bursa 33, Balıkesir sıcak 35, İzmir 37, Antalya 40, Samsun az bulutlu 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Kayseri az bulutlu 31, Sivas 29, Elazığ ve Gaziantep 34 derece olacak. Yayınımız Çalışma Hayatım Tekrar programıyla devam ediyor.
3: Bunu biliyor muydunuz? Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla ABD'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur. Bunu biliyor muydunuz?
4: Melih Zeynmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
5: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz. 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alacaksınız, 4000 lira da Kurban'da. Yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor, ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
5: Merhabalar, ben Melis Elmen, sosyal güvenlik uzmanı olarak ve çalışma hayatınıza da dahil olacak şekilde bugün gene konularımız var. Ama önce her zaman yaptığım gibi telefon numaramı vereceğim. Ya WhatsApp'tan sorularınızı sorabilirsiniz, çünkü bugün kademeliği konuşacağız. Detaya henüz girmiyorum ama gireceğim, sürpriz olsun. Ya WhatsApp'tan sorularınızı bana atın ya da en kötü bir selam verin. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 ne olur numaradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi kademeliğe biraz detaylı gireceğim ve bir bağlantı olacak. Federasyon başkanımız ve sözcümüz Fatma Hanım'la görüşeceğiz, ama önce şu asgari ücretle ilgili geçen hafta da bunu konuşmuştuk ve milyonların çok beklediği bir şey bu. Bununla ilgili yeni bir bilgiler var. Bir hafiften şuna bir gireyim istiyorum. 2027 yılı için Ocak'ta muhtemelen görüşmeler başlayacak. Ve asgari ücret için bazı kulis bilgileri var. Yani %50 mi olacak ya da yarı yarıya mı yapılacak? Bu sene sanıyorum ki duyduğum ve anladığım kadarıyla hem Ocak'ta hem Temmuz'da yapılacak gibi duruyor. Ama ben bir detayları anlatayım şimdi. Senaryolardan biri çok dikkat çekici şekilde. Asgari ücrete %50 zam görüşülüyor.
6: Olur mu bilmiyorum. Sadece ben görüşülenleri anlatıyorum. Bu karar değil, kanun değil, yasa değil biliyorsunuz. Ve artırılarak 42 bin lira net olması şu an konuşulan senaryolardan biri. Ama yani uyarı kesinlikle yapacağım. Bu kesinleşmiş bir zam oranı değil. Tekrar bunu söylüyorum. Resmi olarak açıklanmış bir karar yok. Sadece konuşulan ve bir kulis bilgisinden size bahsediyorum. Yani 2027'de asgari ücretin 42 bin olma ihtimali var. Yeter mi bilmiyorum ama var. Onu söyleyeyim. Bunu konuşuyorlar. Neden? Çünkü bu 42 bin lira hesabı nereden çıktı? Esas yani hani ana şeyiyle konuşayım. Çünkü hep söylediğim gibi sosyal medyada bir sürü böyle video, o bu her şey paylaşılıyor. Çok iyi biliyorsunuz. Ama bunun ana maddesi hiçbir açıklamada yok. Neden 42 bin lira konuşuluyor? Şimdi 2026 yılında ne oldu? 28.075 TL olarak bir rakam belirlendi. Net ücretten bahsediyorum bu arada, brüt değil. Ve bu rakama işte %50'lik zam geldiği zaman da 42.113 lira olacak. Eğer olursa, kabul edilirse, matematiksel karşılığı bu. Şimdi burada İki farklı formülden bahsedeceğim. Birincisi zamın tamamen Ocak ayında yani %50 şeklinde yapılarak 42.112 liraya çıkması. İlk formül bu. Yani ilk konuşulan Ocak'ta yapılması. İkinci formül ise şöyle, ikiye bölmek. İkiye bölmek ne? Ocak ayında yaklaşık %30'luk bir artış yapılıp daha sonra Temmuz ayında, eskiden öyle oluyordu ya, 6 ayda bir yapılıyordu asgari ücrete, sonradan senelik hale çevirdiler. Ocak ayında %30'luk bir artış yapıp yıl içindeki ekonomik koşullara ve enflasyona da bakarak geri kalan kısmını tamamlamak Temmuz gibi. Şimdi bunlar senaryo konuşulan senaryo, bunu unutmayalım. Şimdi peki 42 bin lira oldu diyelim, onaylandı diyelim. Peki alım gücümüz ne kadar etkileyecek? Bizi ilgilendiren o. Çünkü market bizi ilgilendiriyor. Yani cebimizdeki para değil, yapabildiğimiz alışveriş. Çocuğumuzun okulu, çocuğumuzun okul kıyafeti. Ya da en kötü canımız börek çekti, kıymalı börek yiyebilecek miyiz? Mesela. Bunları bir düşünmek gerekiyor. Çalışan açısından en önemli şey bu. Yani %50 arttı diyelim. Peki asgari ücret daha %50 artmadan zaten market alışverişimiz %50 artacak. Ne kadar karşılayacak göreceğiz. Hep birlikte bunu göreceğiz. Çünkü hayat pahalılığı bu oranda da. Şimdi mesela ben bunu daha önce söyledim bilmiyorum ama yani bu işte nasıl diyeyim size, mazot, benzin vesaire, bunun çok üstünde bir beyefendi danışanım vardı. Bir şey konuşurken bunu da duymuştum. Mazotun işte 2027 itibariyle 100 liranın üstüne çıkacağı ve benzinin 70'e yaklaşacağı, ki gördünüz haberlerde. Benim ücretim %50 artsa ne olacak? Benzin zaten o kadar artıyor. Yani araba kimse kullanmıyor artık, yaşasın top taşıma. Oraya döndük artık, yani yapacak bir şey yok maalesef ki. Başka bir önemli konu tabii işveren tarafında konuş. Ben hep biliyorsunuz iki tarafı da konuşuyorum. Evet, asgari ücretlinin de iyileşmesini istiyorum ama işverenin de asgari ücret arttığında çalışana eline geçen net ücret, tamam 42 oldu diyelim. Ama işveren ne yapacak? İşverenin ne? Onun maliyeti muhtemelen 60 bin liraya falan yaklaşacak. Ne olacak? Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından çok yüksek oranlı bir zam haline gelecek. Ve işveren desteği verilmez ise, herhangi bir teşvik vesaire verilmez ise, küçük ölçekli işletmeler bırakın asgari ücretin iki katı, üç katı çalışanı asgari ücretliyi çalıştıramayacak. Şimdi burada da bir sıkıntı var. Yani bu noktanın o yüzden altını çizmek istiyorum. Tamam, asgari ücretli 26 bin lirayla 28 bin lirayla geçinemiyor, kabul. Pardon, 28 ile geçinemiyor, kabul. 42 olsun, kabul. Ama işveren sizi barındıramayacaksa bunun olmasının ne mantığı var? Misila. Bu konuda da bana yazın. Ne olması gerektiği açısından. Birlikte tartışalım, çünkü bir şekilde bizi duyuyorlar. Sesimizi bir şekilde duyuyorlar. İnanın duyuyorlar yani. Bu çalışanın yıl içerisindeki enflasyona karşı Çünkü enflasyon beklentimiz bizim yıl sonu %30'lar civarı. Normalde %17 olması bekleniyordu geçen sene hesaplanan hesaplara göre. Bu da tabii ki bir şekilde bir şeylere yansıyacak. Eğer Ocak ayında yüksek bir zam yapılır ise yılın ikinci yarısında hiç yapılmaması gerekir. Ya da dediğim gibi ikiye bölünmesi gerekir. Yani ücretin yıl boyunca satın alma gücünü koruması gerekiyor ama koruyamayacak. Çünkü yıl sonu enflasyonu %30. Yani %50'lik bir asgari ücret zammı Ocak'ta geldi diyelim. Ama zaten o %50'nin %30'u geçen sene yemiş oldunuz. %30 oldu maalesef. Ya biliyorsunuz ben neden gülüyorum? İlk defa duyanlar için söylüyorum. Beni tanıyan da tanır. Ağlanacak halime gülmek zorunda kalıyorum. Çünkü yani kalben artık yapacak bir şey kalmadı. Ama belki önümüzdeki aylarda bu sıcak başlıklar içinde bu asgari ücretle ilgili ne olacağı netleşecektir. Çünkü daha Temmuz ayının enflasyonu yeni çıktı. Ve TÜİK verilerine göre biliyorsunuz davranmak zorundayız ama gerçek verilerle uyuyor mu uymuyor mu onu bir şey demiyorum. Yani 2020'de de asgari ücretin 42 bin lirayı geçme ihtimali var ama siz geçinebilecek misiniz? Olay orada. Yani bir şey maaşın satın alabildiği hayat önemli bizim için. Yani paranın miktarı önemli değil. 100 bin lira da yapsınlar, 10 milyon yapsınlar, 1 milyon yapsınlar fark etmiyor. Ama maalesef alım gücümüzle alakalı. Şimdi ben size konuk bağlayacağım ama konu bunu azıcık bekletebilir miyim? Mümkün mü? Bir önce konuya gireyim. Şimdi daha önce de bunu konuştuk. Kademeli emekliliği çok merak ediyorsunuz. Çünkü gene aynı şekilde sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde olduğu ve incelediği konuşuluyor. Özellikle EYT'den sonra bu kademeli emeklilik meselesi çıktı. Neden? Madem EYT'den 42 yaşında 45 yaşında emekli oldular. Bizim suçumuz ne? Kısmında ve ben de bir kademeliyim öyle düşünün. Yaş olarak zaten 38 olan be. 19 Eylül'de kutlarsınız doğum günümü. Ben de bir kademeli olduğumu farz ettiğim için destekliyorum ve derneklerle çok fazla iletişim halindeyiz bu sebepten dolayı. Şimdi kademeli emeklilik Cumhurbaşkanı'nın önünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın neler olacak? Kanun teklifi geçer mi? Nasıl inceleyecek? Bunları tam olarak tabii ki şu anda bilemiyoruz ama 9 Eylül 1999 itibariyle işe girenler kademeliye kalıyor. Yani yaş olarak yaş beklemek zorundalar. Buradaki şu an 5 Aralık Sayın Cumhurbaşkanım Aralık gibi sanıyorum inceleyecek. Anladığım kadarıyla duyduğum bu şekilde komisyon aşamasında bir komisyonla görüşecek. Dolayısıyla bugün itibariyle buradan hani kademeli yasası çıktı diyemeyeceğim. Neden özellikle buna değiniyorum konum bağlamadan önce? Çünkü gene şey başladı sosyal medyada. Kademeli çıkacak. Hepiniz emekli olacaksınız. Ya arkadaşım bir dur. Nasıl olacaksın? Neye göre olacaksın? Yaş nedir? Tablolar nedir? Resmi metinler nedir? Bu yüzden ben bunu ortaya bir netleştirmek istiyorum. Yani neden kademeli emeklilik talebi ortaya çıktı? 2023 yılında EYT ile emekli olanlardan sonra emekli olamayanlar neden bunu istiyorlar? Komisyonda ne görüşülüyor? Özellikle buna değinmek istiyorum. Yani TBMM'de komisyon dediğimiz şey önce Cumhurbaşkanı'nın önüne geldi, komisyona sunacak. Aslında tam tersi oluyordu ama şimdi tam tersi oldu. Onun şey kısmına girmiyorum. Ben çok apolitik olduğum için bir şeye girmiyorum. Unutmuyorum. Fatma'nın birazdan bağlayacağım ama önce bir hani ön bir şey girmek istedim. Yani vatandaş açısından en önemli nokta bu. Sosyal medyada dolaşan bu kademeli emeklilik tabloları yok yürürlüğe girdi. Yarın girecek, o gün girecek. İşte gündeme geldi, o geldi. Ben bunlara inanmanızı istemiyorum. Çünkü zaten böyle bir şey olsa bir kere önce ben para kazanırım buradan ve önce size söylerim öyle düşünün. Çünkü kademeli emeklilik diye bir şey çıkarsa ne olacak? Benim işim açılacak. O yüzden sadece şunu zaten birazdan Fatma Hanım da bağlayınca o söyleyecek. 8 Eylül'de eğer Kadıköy tarafında karşıda bulunuyorsanız daha önce EYT derneklerinin de yani EYT için baskı yapılan bir biliyorsunuz toplantılar işte federasyon toplantısı oluyor. Kademeli Emeklilik Federasyonu 8 Eylül Salı günü saat 18.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanıp bir basın açıklaması gerçekleştirecekler. Şimdi biz onu zaten Fatma Hanım'la görüşeceğiz, o size daha detaylı verir. Sayın Fatma Köseoğlu, Kademeli Emeklilik Federasyonu sözcüsü Sayın Fatma Hanım'ı yayınıma aldım. Aldım
7: merhaba,
6: mı?
7: Hanım,
6: merhaba Fatma Hanım, nasılsınız?
7: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
6: Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birçok insanın sesi oluyorsunuz. Ve her şeyi çok güzel idare ettiğinizi bildiğim için öncelikle kendi adıma ve dinleyenlerim adına teşekkür ediyorum. Ve sorularıma başlıyorum. Hazır mısınız?
7: Hazırım ama öncelikle ben de size küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Aslında çok büyük de buradan küçük gelebilir. Sesimiz olduğunuz bir sosyal güvenlik uzmanı olarak bu yayınlarla gerçekten daha büyük kitlelere ulaşmamızı sağladığınız için gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
6: Fatma Hanımcığım ben de kademeyim. Tabii ki, tabii ki sorulacağım. Ama primlerimi sizin ödemeniz lazım ya artık. Onu da yaparsınız, o kıyada yaparsınız dernek olarak diye düşünüyorum. Gönlünüz
7: sağ olsun. Prim ödemeye devam. 60'ı 58'i bekleyen bayanlar, 60'ı bekleyen erkekler için durum vahim maalesef.
6: Maalesef, maalesef, maalesef. Peki o zaman şöyle yapalım. İlk olarak en temel soruyla başlıyorum. Herkesin en merak ettiği kısımdan. Şimdi EYT düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik talebi bu kadar büyümesinin sizce temel nedeni nedir? Yani EYT'nin tek sorunu şuydu. Daha önce çıkan bir yasayla işe girdiler. Zaten 5000 günde emekli olabiliyorlar. Sonradan yasa çıktı, yaş geldi. Ama şimdi onlar 43 yaşında, 42 yaşında emekli olunca kademeli de bir şey istiyor. Ne istiyorsunuz? Bir bana bunu anlatın istiyorum. Adalet mi istiyorsunuz, erken emeklilik mi?
7: Gerçekten adalet istiyoruz Melis Hanım. EYT'den sonra bu kadar kademeli çağrısı yapılmasının temel nedeni 2008 sonrasında 60-65 yaş arasında kademe var. EYT'nin bu 7438 sayılı yasa çıkmadan önce bir kademelendirme var. Bunu geriye yönelik yaptıkları için biz arada kaldık. Büyük bir uçuruma maruz kaldık. Bizim en büyük problemimiz, en büyük adaletsizlik duygumuzu yükselten nokta bu. Çünkü arada 20 yıllık kadınlar için, erkekler için 17 yıllık bir uçurum açıldı. Biz bunu kabul edemiyoruz. EYT yasası çıkmadan önce zaten ikişer yıllık kademe vardı. Biliyorduk ki biz yine 58'de olacağız. İşte 56'da olan olacak, 54'te olan olacak gibi gibi. Ama o uçurum kalktı, yaşarsız çıktı ve bugün Türkiye'de maalesef sayısı az da olsa evet 38-43 yaşında emeklilerimiz var.
6: Peki Fatma Hanım, lafı gelmişken şunu sormak istiyorum. Çünkü bunu çok fazla kullanan ve aslında iyi niyetli değil, kötü niyetli kullanan var. Yani kademeli isteyenlerin derdi ben bedavadan emekli olayım, hemen olayım değil. Değil mi? Ya doğru anlıyorum. Yani biz gene yaş şartını kabul ediyoruz ama bu kadar yüksek olmasını kabul etmiyoruz. Primimize denk gelen yaşı istiyoruz. Doğru anlıyorum değil mi?
7: Şimdi şöyle Melis Hanım, gerçekten bu uçurum sadece yaşla primle değil, bizim prim gün sayımız olarak uçurum var bazı EYT'li arkadaşlarımızın arasında. Yani bu 10 bin günü tamamlamış insanlar var, 50-52 yaşında ama 60 yaşı bekliyor. Ama diğer tarafa baktığınızda işte 43 yaşında 5975 günle emekli olmuş bir kesim var. Buradaki adaletsizlik çalışma hayatına da yansıdığı için, çünkü o insanlar hala çalışma
6: hayatında. Çünkü maaş düşüyor değil mi?
7: Tabii ki. Bir de prim yükseliyor, maaş da düşüyor aylık bağlanma oranından.
6: Aynen öyle, aynen öyle.
7: Bu dayanılmaz bir hal alıyor o yüzden.
6: Doğru, doğru. Peki ben birkaç soru soracağım size. Biraz sizi yoracağım Fatma Hanımcığım. Çünkü çok merak edilen bir konu ve çok yani... O kadar sosyal medyada boş boş şeyler dönüyor ki bir uzmanından bunu duymak ve anlatmak.

0: olayını tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu'nda işe giriş tarihi değil, ödenen primler esas alınsın istiyoruz. Çünkü primlerimiz yok sayıldı. Tabii yaşımız da büyüdük. Şu anda 44 yaşında istese de artık insanlar emekli olamıyor. 3,5 yıl önce çıktı yasa. İşte kadınlar bile geldi 44 yaşına yani.
1: Evet.
0: Bunun yaşla bir alakası artık kalmadı. Evet, o adaletsizlik, o uçurum orada büyüdü. Ama işe giriş tarihi baz alındığı için büyüdü. Biz buna inanıyoruz. Ve tekrar bir adaletsizliğe maruz kalmamak için primlerimizin kıymetini bilinmesini, aylık bağlanma oranlarında da düzenleme yapılmasını istiyoruz.
1: Zaten
0: genel anlamda.
1: Şunu da ben düşünüyorum mesela, doğru mu düşünüyorum, siz de teyit edin. Şimdi 2023'te EYT çıktı ya, en düşük emekli aile 5400 liraydı. Hiçbir şey yapmadan şu an 26 bin lira alıyorlar. Hiçbir şey yapmadan. Bakın hiçbir kazanç yapmadan o gün başvuran şu anda dümdüz zaten her yıl her 6 ayda bir yükselttiler en düşük emekli aylığını. Şimdi 60 yaşını bekleyen bir birey ister istemez çalışıyor çünkü geçinmek zorundalar. Ailesini, çocuğunu, çoluğunu geçindiriyor. Ama bunlar EYT'de 5400'e başlayıp dümdüz hiçbir şey yapmadan 26'ya ulaştılar. Ama şu anda çalışıp en az asgarinin 3 katını bile ödeyen gene 26 bin lira alıyor. Bu da adaletsiz bence, sizce doğru mu?
0: Kesinlikle Melis Hanım, işte iş hayatında bu EYT'den sonra emekli olup iş hayatında çıkmayıp çalışmak zorunda olan insanlar var. Tabii emekli maaşlarının yetersizliğinden şikayet edip ama diğer tarafta hem prim ödemek hem yaşı beklemek hem ailesini geçindirmek zorunda olan emekçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Şimdi biz bu iş hayatındaki zaten tolere edilemeyen artık çekişmeye dönen durumla birebir 60 yaşına kadar maruz kalacağız. Kadınlar 58 yaşına kadar. Şimdi Türkiye'deki zaten özel sektör bunu kaldırmaz. Ve biz emekçilerin de yüreği bunu kaldırmaz artık. Yani bu peki, gerçekten ciddi bir adalet.
1: Fatma Hanım, şunu soracağım. Çünkü bunu özellikle EYT'den emekli olanlar çok rahat ettiği için. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani bunun hesabını yaptığınızı biliyorum ama ben sadece hani dinleyenlerime aktarmak için söylüyorum. Yeni bir kademe çıktığında yani primini belli atıyorum 7000 günü doldurup yaşı beklemeden atıyorum, örnek veriyorum yani kimse çünkü ekstra bir lütuf istemiyor, bunun farkındayız artık. Atıyorum 7000 günü doldurdu diyelim 2000'de girenler. Bunun bütçesi var mı? Var. Değil mi?
0: Şimdi
1: bu hesaplar yapıldı.
0: Yani bütçe çalışması hükümet tarafından yapıldı mı bize net bir şey söylenmiyor. Fakat EYT'nin sürekli külfet olduğunu, işte şu andaki sistemsel maddi sıkıntının EYT'den kaynaklandığı söylemlerini yine bu yasayı çıkaran hükümetten duyuyoruz. Maalesef.
1: Şöyle bir araya gireceğim Fatma Hanım. Allah hükümetimize, devletimize zeval vermesin. O ayrı bir konu. Ama bizim ödediğimiz prim yani ya da şirketin ödediği prim fark etmez. Bunun emekli maaşına dönüşü %3. Yani 10 bin lira ödüyorsanız bunun %3'ü emekli maaşınıza yansıyor değil mi? Senede bir, 360 günde bir %3'ü yansıyor. Demek ki arada, ay pardon şey vurdum. Arada bir rakam var. Yani %97'lik bir vergi, işte işsizlik maaşı için alınan. Demek ki bir bütçe var. O yüzden bunu artık insanlar, o kadar çok komik oldu artık mesela şey için, beni desteklemeniz için söylüyorum, destekleyin beni. ben bu işe ilk başladığımda 16 sene önce baktığım zamanki durumla şu an arasında garip bir fark var. Yani o zaman zaten aynı rakam geliyordu, %3'lük yansıyordu, iyi bir maaş alınıyordu, devlet gene aynı parayı alıyordu. Şimdi siz EYT yük falan değil. Çünkü siz zaten 30 sene 20 sene o insanlardan aldığınız bir rakam var. Bu rakamın sadece %3'ünü, aynı şey kademeli de yapılabilir.
0: Evet.
1: Yanlış mı?
0: Zaten Melis Hanım şöyle bir durum var. Bizde mesela EYT'de hala primini dolduramamış ve emekli olamamış insanlar da var. Yok değil.
1: Yani var. Primin
0: dolu olmadığı için sisteme giremeyenler var. Fakat zaten dediğiniz gibi biz sisteme her ay düzenli olarak o primlerin girmesini sağlıyoruz. Bunu sistemde tutup emekli aile olarak bize yansıtmak da zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görevi. Yani bugün geldiğimiz noktada dönüp de yük denildiği noktada ne yaptınız bu havuzu denir insana. Çünkü yine söylüyorum şimdi emeklilik hakkını kazanabilir.

0: için insanlar prim yatırıyor. Çalıştıkları firmalar tarafından primleri yatırılıyor ve bu primler kolay kazanılmıyor. Türkiye'de şu anda gerçekten özel sektörde çalışma şartlarını ben her konuşmamda söylüyorum, kolay değil. Kimse kolay demesin, herkes için eşit
1: ya, yok
0: değil.
1: Zaten yani biliyorsunuz bizler, durumu. Kendi işi sahip olanı da, çok özür dilerim böldüm sizi ama, kendi işine sahip olan da çalışan da herkesin işi çok zor.
0: Çok zor. Bir de bizler yani çoğunluğu artık 50 yaş üstü ne emekli olabilen ne iş bulabilen bir kesime dönüşmeye başladık.
1: Doğru.
0: Şartlardan dolayı. Bunun için de biz hükümetten aklı selim bir kademelendirme bekliyoruz. Bu 17-20 yıl gerçekten kabul edilemez ki. Düşünün, şöyle bir durum da var Melis Hanım. Şimdi atıyorum 8000 primi olan işte 13 yıl 14 yıl daha çalışmak, işte 3,5 yılı gitti. Kadınlar için söylüyorum, erkekler için. Ya bu dönemde de 3-4 bin prim eklenecek bunun üstüne. Yani 12 bin primler, düşünebiliyor musunuz?
1: Ve toplam ortalamayı alınca maaş iyice düşecek.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Tabii bu arada aylık bağlanma oranları düşmeye devam edecek. Bu insanlar neden çalışma hayatında kalmaya çabalaması gerekiyor, onu bir anlatmamız lazım.
1: Ya zaten şöyle bir şey var. Şimdi bir tane bir şey söyleyeceğim size. Bir bütçe yapılırken bütün devlet kurumları içinde söylüyorum. Tabii ben bir yani devlet kurum çalışanı değilim. Bir milletvekili değilim. Ama bir bütçe yapılırken en az 5 senelik bütçe yapılır. Zaten evet. Öngörürsünüz bunu, bilirsiniz. Şimdi evet. Burada kademeli çıkarırken 5 sene içinde ne kadar zarar, ne kadar ziyan ya da ne kadar kar olacağını zaten bilirsin. Bu bir. İkinci de şunu söyleyeceğim size. Ay ne söyleyecektim be? Ben hep unutuyorum böyle şeyleri. Kafam az çalışıyor ya benim. Bir dakika, bütçe dedim. Bir şey daha diyecektim size. Onay almak için soracaktım. Aman unuttum ya. İyi bir şey söyleyecektim de. Neyse, o zaman şuna bağlayayım, hatırlayınca sorayım.
0: Yük konusuna biz girmiyoruz Melis Hanım. Biz hakkımızı arıyoruz. Bu şeye benziyor. Yani bankaya yatırım yapıp dönüp sizin hakkınız yok, 20 yıl daha bekleyeceksiniz denmesi gibi bir şey geliyor bize basitçe.
1: Zaten öyle yani şu anki durum. O yüzden bu kadar çabalanıyor. Peki ben şeyi soracağım, soruyu hatırlayana kadar. Federasyon olarak şimdi 8 Eylül Salı günü, bir bunu bana anlatın. Bir de neler yaptığınızı bana bir özetleyebilir misiniz rica etsem?
0: Tabii Melis Hanım. Biz 8 Eylül Salı günü İstanbul
1: Kadıköy
0: İskele'de saat 6.30'da, akşam 6.30'da
1: 18.30.
0: Evet, ve 8 Eylül bizim hayatımızın kara bir günü gibi olduğu için akşamda olsa biz o basın açıklamasını yapma kararı aldık federasyon olarak. İlk basın açıklamamız bu arada. Biz federasyon olarak kurulduğumuz günden beri içinde bulunan derneklerle birlikte işte doğum yanına dayalı emeklilik sistemini savunan Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği ve Emeklilikte Kademe Bekleyenler Derneği EMEKDER olarak, prime dayalı kademeli emekliliği savunan bir dernek olarak federasyon üyesinde salı günü basın açıklamamızı yapacağız. Bizler Melis Hanım neler yapıyoruz? Siyasette bütün vekillerden destek istemek için meclisteyiz. Bütün sosyal medyalarda sesimizi duyurabildiğimiz,
1: aktifsiniz evet.
0: Evet, ulaştırabildiğimiz her noktada aktif olmaya çalışıyoruz. Biz bir an önce bunun artık yasalaşması, bunun mecliste konuşulması gerekip çok kısa bir zamanda da karara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık insanların gerçekten bekleyecek çok da sabrı kalmadı. Şimdi bugün bir soru önergesi verildi mecliste. Yine Refah Partisi İstanbul Milletvekili.
1: Onu biraz açar mısınız çok rica etsem dinleyenlerim için? Lütfen tekrar baştan alıp açar mısınız? Çünkü merak edilen çok önemli bir konu bu.
0: Tabii. Bugün çok sıcak. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Bekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a bir soru önergesi verdi. Bu soru önergesinde 2023 yılında işte yürürlüğe giren EYT düzenlemesinde kaç kişinin faydalandığı, sonrasında kapsam dışında kalan vatandaşların sayısını, kademeli emeklilik talebinde bulunan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını, 6 soruluk bir soru önergesi bu. Ve bizim için de çok faydalı buluyoruz ve buradan da vekilimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Meclise bizim sesimizi duyurma çabası için. Soru önergesinin cevabını da en kısa zamanda bekliyoruz bu arada.
1: Valla Fatma Hanım, kimse kusura bakmasın ama zaten meclis ve milletvekilleri bizim için var. Bizi temsil etmek için var ve bizi korumak için oradalar. Yani sağ olsunlar, Allah zeval vermesin, yapıyor her şeyi. Ama bunu yapmaları zaten gerekiyor aslına bakarsanız bir yandan da. Yani çünkü vatandaşını korumak için oradalar. O yüzden seçildiler ve o yüzden orada bulunuyorlar aslına bakarsanız. Peki size başka bir soru soracağım. Sorayım mı?
0: Buyurun.
3: Hazır mısınız?
0: Buyurun.
1: Şimdi mantıken tabii baktığımız zaman örneğin Ahmet koyalım, bir de yanına Mehmet koyalım. Şimdi iki kişi, biri EYT'den emekli oldu. Hem emekli maaşı alıyor hem de iş yerinde çalışıyor. Ne oldu? 26 bin lira oradan alıyor. Çalıştığı maaşta 50 bin lira diyelim. Bu adam kazanıyor 76 bin lira. Bir de diğeri var, emekli olmayan. O sadece 50 bin lira alıyor. Şimdi eşit ekonomik koşullar da oluşmuyor. Yani aile artırmaya çalışmaya çalışıyorlar ama tek gelir ücretiyle emekli maaşı ve gelir birbirine çarpıştığı için sorum şuradan gelecek. Kademeli emeklilik tam olarak eşitlik sağlayacak mı?
0: Şimdi şöyle bu konuya şöyle cevap vereyim. Hı-hı. Şimdi insanım kazanılmış bir hak var bir Hı-hı. tarafta EYT ile beraber. Ama çalışma hayatında sizin de söylediğiniz gibi süre gelen ve ucu maddiyata dayanan çok büyük bir çıkmaz var. Hı-hı. Bunu sadece alıp cebe koyma açısından değil, işverenlerle benim işçi arkadaşlarımın yaptığı görüşmelerde çok daha sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. Bir maaş iş yerine girerken yaptıkları pazarlıkta hak ettiklerini düşündükleri ücreti aşağıya çekmede büyük problemler yaşıyorlar bu konuda. Çünkü diğeri sigortası problemi yok. İşveren sigortasını devlet destekli alıyor. Hı hı. İşte bir dediğiniz gibi emekli maaş katkı payı gibi cebine giriyor. Maaşını daha aşağıya çekebiliyor. Ne oluyor bu iş gücü piyasasında? Karşı tarafın zaten alamadığı bir emekli maaşı var ama ihtiyacı da var. Yani piyasadaki bütün iş gücünü maaş dengesini alt üst etmiş durumda.
1: Yani neticede siz federasyon olarak daha adaletli ve prim o bu yerine hakkaniyetli bir sistem istiyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Biz primin hakkaniyet sağladığını düşünüyoruz. Hı hı. Melis Hanım. Primini hı hı. dolduran kişilerin emeklilik hakkını kazanmasını ve priminin yüksekliğine göre de emekli maaşının aylık bağlanma oranının yükselmesini talep ediyoruz.
1: O biraz aylık bağlanma oranı. Yani zaten mantıken yani şurada bir sıkıntı var. Şimdi biz maaş hesabını yıllardır elle de yapabilenlerden biriyim. Neydi? Siz zaten biliyorsunuz. 2000 öncesi, 2000 ile 2008 Ekim arası ve 2008 sonrasıydı. Şimdi şu anda işe girenler 2000 öncesi hiç yok en yüksek bağlama oranı olan. Ama oradan da oran veriyorlar, sıfırdan sıfır veriyorlar. Mesela bunun da düzenlenmesi dediğiniz gibi gerekli. Yani bir komisyon kurulup bir önce bu işi uzmanları olanlar, yani üstatlarımız, müdürler, hani devlet içinde olanlar, iki vatandaşın içinde olup da bizim gibi bu işi yapıp hesaplama yapıp kimin ne aldığını görenler, bunların toplanıp aslında oturup bir sene içinde bunu düzenlemesi gerekiyor. Ama şu anda herhangi bir adım atıldığını düşünmüyorum. Sanıyorum siz de duymadınız. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Doğru. Şu anda herhangi bir adım yok. Bir de şöyle bir söylem de var. Siz de söylediniz. Cumhurbaşkanının masasında biz böyle resmi bir açıklama almadık. Hı hı. Cumhurbaşkanının
1: kulis bilgisi diyelim biz bunlara.
0: Hı-hı. Evet. Yani dediğiniz gibi sosyal medya bu konuda çok karmaşa içinde, çok olmayan haberler de çıkıyor. Bunlar bize iyi yönde de kötü yönde de yansıyor. Bizlerin kulaklarının ve duyularının açık olması gerekiyor. Çünkü şu anda resmiyette evet bu mecliste şu anda
1: görüşme aşamasında
0: görüşülüyor. Görüşme aşamasında vekillerimizin işte takdirinde gibi bir şey şu anda yok.
1: Doğru.
0: Yani olması gerekiyor artık. İşte
1: aynı şey hep, ben en sinirlendiğim şey o ya zaten. Yani beni az çok tanıyorsunuz Fatma bizde. Evet. En sinirlendiğim şey bu bilgi kirliliği. Sadece izlenmek ve takip edilmek için sayfası sadece bakılsın, videosu bakılsın diye yalan yanlış. O yüzden her şeyi aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani bir konu, ben o yüzden sizde konu kalmak istedim. O yüzden bütün dernek görevlileriyle biliyorsunuz görüşüyorum, ediyorum. Hep birlikte zaten iletişim halindeyiz. Çünkü ben o kadar sinirleniyorum ki sadece sayfası izlensin diye yalan yanlış, yulan yanlış bir sürü şey yazıyorlar. Kadın öyle çıktı, yarın çıkacak, 43 yaşında çıkacak ve buna inanmamalarını istediğim için netleştirmek istiyorum. Bir de size şeyi aktaracağım, oradan soru vereceğim hazırsanız. Şimdi Sonar Araştırma Şirketi şöyle bir araştırma yapmış. Verilerden biri şu, vatandaşların %84'ü EYT sonrasında ortaya çıkan mevcut durumu adil bulmadığını söylüyor. Yani kademeliğe aslında değiniyorlar. %76'sı yeni bir emeklilik reformu talep ediyor. %71'i de kademeli emeklilik sisteminin uygulanmasını destekliyor. Bakın bu çok yüksek rakamlardan bahsediyorum. %71. Evet. Ayrıca %48'lik bir kesim var. Emeklilik yaşının da aynı şekilde sizin savunduğunuz gibi düşürülmesini istiyor. Şimdi burada küçük ama önemli not yapıp soru soracağım. Federasyonun yayınladığı açıklamalarda, kararlarda, fikirlerde, yanıtlarda ve sizin vereceğiniz bana yanıtlarda oransal olarak aynı şeyi destekliyor musunuz? Yani talep ettiğiniz hükümetten seçim yaklaşınca mı konuşulacak, şimdi mi konuşulması gerekiyor ki? Çünkü planlanması gereken bir şey bu. Nasıl EYT'de yapıldı? Yani bu 3 günde, 5 günde, 1 ayda çıkacak bir şey değil. Doğru değil mi Fatma Hanım? Yani kademelinin şu an çıkması önemli değil. Belki bir sene sonra çıkacak ama şimdi konuşulup planlanıp düzenlenmesi ve EYT sürecinde olduğu gibi tarihe takılanlardan ziyade primini dolduranlar üzerinden de yürülmesi ve bunun şu andan planlanması gerektiğine inanıyorum. Siz de aynı fikirde misiniz?
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim Melis Hanım. Şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz şimdi yani bir, hani ne diyorlar, o sıraya bir giremedik biz zaten henüz. Değil yani mi? Bu toplumsal mağduriyetin sırası henüz alınmadı bütün çabalara rağmen. Biz tabii ki bunun devlet, hükümet olarak işte bunun araştırmasının yapılmasına, işte kaç kişi kademeli emekliliği, hangi haklarla, neden talep ediyor, bu toplumsal mağduriyet için bu kadar çığlık çığlığa insanlar yapmayın etmeyin, böyle bir adaletsizliğe maruz kaldık diyor. Bunun tabii ki hani biz istiyoruz ki bir açıklama yapılsın. Hani EYT'de yapıldı ya, Cumhurbaşkanı hayır kesinlikle yapmayacağım etmeyeceğim dedi, onu bile bekliyoruz. Hani o da olsa ki.
1: Canı sağ olsun be. Canı sağ olsun be. Ya biz adalet arıyoruz, başka bir şey aramıyoruz ya. Herkesin canı sağ olsun. Yani her şeyin bir düzeni var. Her şey iki taraflı bakmamız gerekiyor.
0: Bu tarz problemlerin biz seçim yatırımı olarak görülmesine de çok karşıyız. Seçimden seçime aniden çıkarılan yasalarla işte böyle sosyal güvenlik kurumu delik deşik süzgece dönebiliyor.
1: İşte maalesef. Tam onu aslında söylemeye çalıştım. Yani bunu artık hani siyasi yanında bıraktım yani, attım kenara. Ama bir şey planlanırken şimdiden planlanması lazım. Bu bir sene, iki sene sonra bile çıkıyor olsa bunun şimdiden bir somut çalışma olması gerekiyor. Ve kademelinin de aynı şekilde hesaplanması gerekiyor. Çünkü artık yaşlar çok uzadı. Yani bugün bir danışanım geldi. Örnek de hatta vereyim. 42 yaşındaydı danışanım. 7000 günü var. Emekli sandı hatta. Bak 7000 günü var. Adam 60 yaşını bekleyecek. Şimdi 9000 günü tamamlamamız gerekiyor değil mi? 2000 gün sonra aslında bu adamın emekli olması lazım. Çünkü günü doluyor. Sonra boş boş duracak mesela. Şimdi bu mantıklı değil. Madem bana koyduğun 9000 gün, 7000 gün, 7200 gün neyse, ben bunu doldurduktan sonra mesela 4C emekli sandığı hakkımı kaybetmek istemiyorum mesela diyor adam. Çünkü derecesi var, kademesi var. Ama adam 12 yıl daha şeyi bekleyecek, yaşı. Mantıklı evet. Bence mantıksız yani baktığımız zaman.
0: Şimdi aynısını biz yaşıyoruz Melis Hanım. Bizim arkadaşımız yönetim ekibimizde işten ayrıldı. Sağlık problemleri nedeniyle işten çıkarıldı geçen sene. Kendi ayrılmadı hatta. Çıkarıldı zorunlu olarak. Şimdi emekli aylığı E-Devleti'nde 55 bin TL olarak gözüküyor. Fabrika 180 yatırmış. Şimdi ben işe girdiğim anda diyor direkt benim maaşım düşecek diyor. Ya benim zaten primim 7-8 bin gibi olmuş. Maaşımın düşmesi için ben 15 yıl daha çalışmam gerekiyor normalde. Bir sağlık sigortası da gerekiyor. Ama beni sistem öyle bir durumda ki durup düşünmek de zorunda kalıyorum. Girsem mi sisteme, girmesem mi?
1: Şimdi bunu da hatırlatmak isterim. Konuya iyi değindiğiniz için. Ocak 2026'da biliyorsunuz ki tavan ücreti 7,5 katından 9'a çıkardılar. Bu ne oldu? Normalde asgari ücretin 3 katından çalışan ve iyi bir maaş alabilecek, yaptığımız maaş hesaplamaları üzerine konuşuyorum, şu anda ödemesi gereken 6 kat. Çünkü 9 kata çıktı tavan. Mesela bu da bir sorun. Şimdi ben size birkaç soru gelmiş. Bir saniyenizi alarak şey yapacağım. Önce Levent Bey'e selam vermişti. Selam vereceğim. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi amaçlı sürpriz var mı? Fatma Hanım yok diyor ama şey, ben Fatma Hanım'ın yalancısıyım. Bilmiyorum, yani, sizi suçlayacağım.
0: Allah devletimizde zeval vermesin.
1: Amin.
0: Söylentiler var.
1: Ama bu komisyon toplanmadığı için, yani bana, yani emekli maaşının düzenlenmesi için bir komisyon toplanması gerekiyor. Herkese bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü emekli maaşı hesabı dediğiniz şey kurumdaki gibi ya da E-Devlet'e girdiğiniz gibi maaşım kaç para olacak falan değil. Bunun özel hesaplamaları var. Bunu elle yapabilen sosyal güvenlik uzmanları var. Bunun için komisyon toplanmadığını bildiğimiz için o yüzden cevap vermeyeceğim. Zafer Işık Bey selam vermiş. Teşekkür ettik. Bakayım size soru var mı? Özkan Tez Bey yazmış. Bakayım neymiş o ya? Onu sonra cevaplayacağım Özkan Bey. Çünkü başka işsizlik maaşıyla alakalı bir şey sormuş. Yani bana EYT ile ilgili, bana kademeliyle, uf, ağız alışkanlığı, kademe var mı? Şey demişler, Şahin Bey şey demiş, 8 sene geç emekliliği hak gören SGK kimi şikayet edebilir? Cimer yazın.
0: Şikayet etsin.
1: Şikayet değil, desteğe gelsinler değil mi?
0: Desteğe gelsinler Melisa Hanım. Biz birlik olursak başarırız. Bakın bugün bize verilen tüm örnekler, EYT çok güzel savaştı, EYT sokakları doldurdu, EYT sesini duyurdu. Bizler de kademeli emeklilik mağdurları olarak bu mağduriyetimizin, artık mağduriyet demek de bize çok şey geliyor ama yani bunun için birleşelim, bütünleşelim, işte bu mecralarda olsun, sahada olsun, mecliste olsun, destek verelim arkadaşlar, bir zincir oluşturalım birbirimizle el ele, bunu büyütelim ki maalesef ki seçim yakın ve bir şansımız olduğunu biliyoruz. Yani bir şansımız var arkadaşlar.
1: Yani görüşülüyor olması bile güzel bir şey. Çünkü kimse hakkı olmayan bir şey istemiyor. Hak istiyor insanlar. Yani 43 yaşındaki bir gencin emekli olup da ama işe işte ne bileyim, geçen hafta aslında söylemiştim. Onu zaten size tekrar hatırlatayım. Bir hanımefendi bana yazmış, şey diyor. Biz diyor şey istiyoruz diyor. Ben diyor doğurdum diyor. Sonra işe girdim diyor. Çünkü yaşlım vardı, belki ona baktım. Çocuğuma baktım, sonra girdim. Sonra girdiğim için diyor, çocuğu borçlanamıyorum diyor. Mesela bunun gibi bir şey bu. İnsanlar işe geç girmesinin, mesela 2000'de girmesinin ya da 1900'de girmesinin keyfi olduğuna inanmıyorum. Bu keyfi değil. İnsanların bir sebepten dolayı geç başladılar.
0: Basit ve geçerli bir sebep vereyim size. İnsanlar eğitim hayatında üniversite okudu diye şu anda emekli olamıyor. 20 yıl beklemek zorunda.
1: Çok
0: komik. Yani çok artı komik. Biliyorsunuz ki 99 depremi, Ağustos depremi,
1: Allah rahmet eylesin.
0: Sigorta girişlerinin durdurulmasından dolayı, o dönemdeki problemlerden dolayı çalışıp sigortası başlangıcı yapılamayan arkadaşlarımız var.
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: Bizim istediğimiz hak arkadaşlar temeli kuvvetli bir hak. Veya işverenin sigorta girişini yapmamasından dolayı geriye yönelik dava açamayan birçok arkadaş var.
1: 5 sene içinde açılması gerekiyor çünkü geriye dönük açılamıyor, evet. Reddediliyor dava maalesef.
0: Evet, evet. Yani bunun gibi, işte dediğiniz gibi, kadınlar için çalışma hayatı zaten zor. Şimdi hem nüfusu yükseltmeye çalışıyoruz, Türkiye'nin nüfusu düşüyor diyoruz, hem çalışma hayatında zorluk yaşıyoruz, işte hem şimdi evlenip doğum yapıp iş hayatına geçerse çok geç kalmış oluyor. Değil mi?
1: Tabii yani ister istemez ya yaşlısına bakıyor, ya çocuğuna bakıyor.
0: Başkasına bakıyor, anasına, babasına.
1: Aynen öyle yani.
0: Sıkıntılı. Şimdi ben...
1: Erkekler için de geçerli bu arada. Bazen hani eşi olmayan da kendi annesine babasına da bakan bir sürü düzgün adam var diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Yani sonuçta Hayat ama işte bu annelik, işte anne evde dursun çocuğuna baksın, hani çalışırken de o izinler falan veriyor yani, oradaki o doğum borçlanması isteği esası, insanlar diyor ki ya ben doğumumu önce yaptım ama sonuçta çalışma hayatında primim var, benim bu primimi doldurabilmem için de bana bir şans verin, bunu geriye çekin, benim doğum yaptığım tarihi borçlanabileyim ve emeklilik hakkını alabileyim diyor.
1: Ya zaten baktığınız zaman şöyle de bir sorun var. Mesela 6 yaşında çocuğunu yazdırmış. Sadece 25 yıl hizmet yılını bekleyip EYT'li emekli olan da var biliyorsunuz. Evet. Bir de bu sorun da var. Yani 6 yaşında bir çocuk ne kadar çalışabilir? Ama onlar da emekli oluyorlar. Yani hizmet yılını tamamlayınca. Bu arada şeyi söyleyeceğim, güleceksiniz. Şahin Bey şey yazmış. Kasım'da İstanbul Maratonu'nda koşacağım. Davanızı desteklemek için slogan, görsel, tişört ile koşabilirim lazım. Varsa böyle kocaman kademeli emeklilik tişörtü bana yollayın da Şahin Bey'e yollayın.
0: Bana yazabilir. Beyefendi emekler olarak ikisi bulabilir.
1: Fatma Köseoğlu. Aynen. Evet. Varsa öyle bir şeyiniz belki hani desteklemek için Şahin Bey bir kıyak yapar.
0: Destekleyecekse tabii ki federasyon, dernek tişörtlerimiz, şapkalarımız canı sağ olsun.
1: Var mı gerçekten mi?
0: Tabii ki yani.
1: Bana hiç yollamadınız ya, saygısızlık işte.
0: Melis Hanım, sizin en güzel ennek içinden göndereceğim.
1: Bizim sizinle önce dedikodu yapmamız gerekiyor.
0: Evet, onu yapalım. Şeyi söyleyeceğim ben.
1: Süpermiş. Pardon böleceğim. Şahin Bey, Fatma Köseoğlu olarak yazın. X'ten mi dediniz, Twitter'dan mı?
0: Tabii tabii. Ha,
1: oradan yazın, size göndersin, öyle koşun, bir de fotoğraf bekliyorum.
0: Evet emekler lütfen bana ulaşsın, oradan DM'den bana yazsın numarasını, ben ararım kendisini hatta. Çok sevinirim.
1: Vay ya, böyle güzel arkadaşlar. Bak ne kadar görüyorsunuz değil mi? Bakın dinleyin. bakayım şuna bir saniye, bu da size mi? Ödenen prim rakamı değil, süresi açısından bakılmalı. Aynı şeyi söylüyor. Yani sizin söylediğiniz gibi emekli maaş hesaplanmasında, evet ben 55'im ve 52'de emekli oldum. Geldi geçti ama haksızlık çok büyük yazmış. Bak mesela EYT'den emekli olmuş beyefendi, evet. Ama haksızlığın farkında.
0: Evet evet, EYT'den emekli olan ve bu uğurda savaş veren birçok arkadaşımız, destekçimiz sağ olsunlar. Çünkü onlar da bu süreci dibine kadar yaşadıkları için, birçoğu da biliyorsunuz zaten yaşında emekli oldu. Hı hı. O şeyi, dertlerini anlatıp duyurana kadar.
1: 100 yıl çalıştılar çünkü.
0: Evet evet. Şimdi bizim şöyle zaten E-Devlet'ten bakınca Melis Hanım şey oluyor. Lise çok karışık. 25 yıla doldurmuşuz. Prim dolmuş. Yaşı bekliyoruz. 60'ı bekliyoruz, 58'i bekliyoruz.
1: Yani mezar vardı. 40
0: yıla çıkmış yani çalışma süremiz. Düşünebiliyor musun? Direkt.
1: Zaten mantık uymuyor ki, bir insan neticede hadi mezun oldun diyeyim. 22 yaşından 60'a kadar zaten kaç kat çalışıyor baktığınız zaman. Yani hadi yüksek lisans da yaptı diyelim. Hadi onu da yaptı. Girdiği işte 25'inde 26'sında gene karşılamıyor. Karşılamadığı için zaten herkesin şeyi bu. Ama ben EYT'leri çoğuna kızıyorum. Çünkü kendileri emekli oldular diye hava atıyorlar. EYT bir doğucuk işte. Onlar olmuş. Ne istiyorlar falan. Yapan da var biliyorsunuz.
0: Psikolojik saldırıları
1: var. Var. Yorumlardan da görüyoruz ya, farkındasınız. Sizden ricam, sanıyorum ne kadar vaktim var? 3 dakikam var. O zaman sizden şunu isteyeceğim. Bir. Konuyu tamamen tekrar en son belki açan duymayanlar için. Bir, yaptığınızı özetlemenizi istiyorum kısaca ve şu 8 Eylül'ü tekrar anlatmanızı istiyorum.
0: Tamamdır Melis Hanım. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz KADEMEFED, Kademeli Emeklilik Federasyonu olarak 8 Eylül 1999 sonrası işe girmiş çalışanların kademeli emekliliği hak ettiğini düşünüyoruz. Emeklilik sisteminin bu şekilde düzenlenmesini istiyoruz ve bunun için de 8 Eylül 2026'da İstanbul Kadıköy İskele sahilinde bir basın açıklamamız olacak. Bütün mağdur arkadaşlar kendi emeklileri için, yani verdikleri emek için oraya bekliyorum, davet ediyorum. Tek ses tek yürek şeklinde olursak çok sevinirim. Bizler kademeli emeklilik isteme sebebimiz EYT ile aramızda oluşan uçurumu kapatmak, kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl olan yaş farkını kabul etmiyoruz. Bizler primlerimizin esas alınmasını ve akla, mantığa, vicdana sığacak bir kademelendirme yapılmasını istiyoruz.
1: Yani sonuçta sanıyorum Fatma Hanım, ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü bu bizim hakkımız ve yapılan... tamam işte onların hakkı öyleydi, bunların hakkı böyleydi ama bu kadar yıl çalışıp da 60'ı bilmem kaçı beklemek yorucu. O yüzden ben de hani gitmek isteyenleri en azından eğlenirsiniz. Yani artık alınacak halimize gülüyorum diyorum ya. En kötü gidin dernekle tanışın, Fatma Hanım'la tanışın, diğer dernek üyeleri tanışın. En azından bir sohbet edip hayatınızda bir farklılık belki olmuş olur. En kötü destek olup biraz kalabalık olmuş oluruz. Çünkü EYT hakkını da böyle aldılar. Kimse bunu unutmasın. Ne kadar uğraştılar biliyorum ama kalabalık olarak aldılar. O yüzden eğer gidebilen varsa Kadıköy İskele Meydanı'na en kötü deniz havası alırsınız. Ne olacak ki?
0: Buyurun. Küçük bir ekleyeyim efendim. Lütfen. Uzatmak istemiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Şuna inansınlar. EYT çıkmayacaktı, çıktı. Hı-hı. Yaş şartsız çıkmayacaktı, o da çıktı. Hı-hı. Kademeli emeklilik de çıkacak Melis Hanım. Kademeli emeklilik de çıkacak. Bunun belirleyicisi olan kitledir. O kitleyi biz o meydanda bekliyoruz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım, katkılarınız ve güzel sohbetiniz için. Umuyorum ki dinleyenlerim de çok net bir şekilde bu konuda bilgilenmiştir. Dediğim gibi sosyal medya haberleri değil, uzmanından her şeyi öğreneceğiz tabii ki. Size çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dedikodu için arayacağım ayrıca.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yayın için seviliyorsunuz.
1: Sizler de öyle.
0: Yayınlar diliyorum.
1: Çok görüşmek üzere. Çok öpüyorum size.
0: Ben de.
1: Evet, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün kademeliyi size anlattım. Neden anlattım? Biliyorsunuz ama maalesef çok boş haber olduğu için ben valla netleştirdim. Artık anlamayan da bana yazsın. Tekrar anlatırım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya kadar görüşmek üzere.
2: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
4: Bike went, it just walked the length of me. I don't know where to go. I'm lost.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Ekonomide yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Milyonlarca öğrenci için okul heyecanı yarın başlıyor. 2026 KPSS lisans oturumu tamamlandı. Ayrıntılar bültenimizde. Ekonominin 3 yıllık yol haritasını ve hedeflerini belirleyen orta vadeli program bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Beştepe'de paylaşıldı. Yıl sonu enflasyon tahmini de belli oldu.
2: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyor. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Beştepe'de 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program tanıtımında konuştu. Kamuda tasarruf tedbirlerinin sonuç verdiğini, tasarrufun yatırımlar azaltılarak yapılmadığını kaydetti. 2026 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu tamamlandı. Bugün 1.708.000 aday ter döktü bu sınavda. KPSS maratonu 12-13 Eylül'de alan bilgisi oturumlarıyla sürecek. Sonuçlar ÖSYM takvimine göre 7 Ekim'de açıklanacak. Sosyal medya üzerinden ücret karşılığında müstehcen içerik paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında ünlü şarkıcı Tuğba İkinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında karar verildi. Şüphelilerden Tuğba İkinci'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İBB Sarıyer'den Beykoz'a İstanbul Boğazı'nın 4 ilçesinde kaçak olduğu belirlenen 4141 yapı için harekete geçti. Yıkım kararı verilen yapılar arasında sanat ve iş dünyasının tanınmış isimlerine ait mülklerinde olduğu öğrenildi. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak ancak okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için dersleri yarın çalacak. Uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek bu süre içinde. Kamu çalışanı ebeveynlerin biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Spor. Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda dün Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler Şikrinyar'ın golüyle öne geçerken siyah beyazlılar Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle geri dönüşe imza atarak sezonun ilk derbisini kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a yükseltti. Sezonun ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbinin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.
3: Başkanın dövdüğü hakemi siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. O psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. Ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. İnce ince doğrama yapıyor ya. Fenerbahçe çok mu yönetiyor? Hayır. Ama hakem etkili. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz değil. Biz çözümü söylersek çok başka noktalara gider. Ben konuşmaya başlarsam yani beni kimse durduramaz. Haberler olsun. Merkez Hakem Komite Başkanı neyse bu onlara çare bulacak. Gerekse Türkiye liglerini bir sene ertelesin. Hakem yetiştirsin.
1: İtalya Serie A'nın 3. haftasında Roma sahasında Atalanta'yı 2-1 mağlup etti. 47. dakikada geriye düşen başkent ekibi 89. dakikada beraberliği yakaladı. 90+3 dedi. Matias Soli'nin golüyle 3 puana uzandı. Hemen hatırlatalım, Fenerbahçe ile Roma Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkacak. Amili kadın voleybol takımı Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde bugün saat 19'da İtalya ile karşılaşacak. Turnuvanın son şampiyonu Türkiye, İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyor.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar değişmezken Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu'nun bazı illerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Bugün bazı illerimize baktığımızda Ankara az bulutlu 32, İstanbul 31, Bursa 33, Balıkesir sıcak 35, İzmir 37, Antalya 40, Samsun az bulutlu 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Kayseri az bulutlu 31, Sivas 29, Elazığ ve Gaziantep 34 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
4: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen.
5: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
6: Ekonomi masada değil, hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
7: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
8: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
0: Okan Aslan'la gün ortası.
9: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
10: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
11: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
12: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm soruları cevabı Çalışma Hayatında.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
13: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
0: Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı.
14: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
15: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
0: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınız neymayın. Başlıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
16: saman altından su yürütmek. Bazı işler sessiz sedasız yürür, ne gören olur ne duyan. İşte tam o zaman biri çıkar ve der ki saman altından su yürütüyor. Peki bu ilginç deyim nereden çıktı? Eskiden bir köyde köylüler tarlalarını sulamak için ırmak suyunu sırayla kullanmak üzere anlaşmış. Herkes sırasını beklerken köyün uyanıklarından biri gizlice kendi tarlasına bir kanal açmış. Kimse anlamasın diye de üzerini taşla çalı çırpıyla örtmüş. En üstüne de saman sermiş. Gizli gizli su çekmeye başlamış. Bir süre sonra ırmağın alt tarafındaki tarlalara su gitmez olmuş. Köylüler bu su nereye kayboldu diye araştırmaya başlamış. Teker teker tarlalar gezilmiş. Kaçak su olan köylünün tarlasına geldiklerinde bostan havuzunun hep dolu olduğu dikkatleri çekmiş. Üstelik suyun üstünde samanlar yüzüyormuş. Samanları kaldırınca altından gizli bir kanal çıkmış. İşte o günden sonra da kimse fark etmeden iş çevirenler için saman altından su yürütüyor denmeye başlamış. Deyimler dilimizin küçük hikayeleri. Biz de bugün saman altından su yürütmek deyiminin hikayesinin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Komisyonu resmi raporuna göre Türkiye'den yapılan 1,27 milyon başvuruda genel ret oranı %14,6 olurken bazı ülkelerdeki ret oranları rekor seviyeye tırmandı. Avrupa Komisyonu Türkiye'den yapılan 1,27 milyon Schengen vize başvurusuna ilişkin 2025 yılı resmi istatistiklerini yayımladı. Yıllık verilerde genel ret oranı %14,6 olarak gerçekleşirken Türkiye Çin'in ardından dünyada en çok başvuru yapan ikinci ülke konumunu korudu. Yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında Türk vatandaşlarına en yüksek oranda ret veren ülke Almanya oldu. 217.627 başvurunun yapıldığı Almanya konsoloslukları dosyaların %21,1'ini reddetti. Danimarka ise 44.000 üzerindeki başvurunun %19,19'una olumsuz yanıt vererek red oranında üst sıralarda yer aldı. Macaristan'da ise bu oran %18,14 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den yapılan başvurularda en düşük ret oranı %3,5'la Portekiz'de görüldü. Ancak bu ülkeye yapılan başvuru sayısının 3921 ile sınırlı kalması dikkat çekti. İspanya ve Romanya %7,4'lük ret oranıyla ortalamanın oldukça altında kaldı. Hollanda'da ret oranı %9, Bulgaristan'da ise %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'den yapılan başvurularda en çok tercih edilen ülke Yunanistan olurken Fransa ve İtalya genel ortalamaya yakın bir seyir izledi. Fransa'ya yapılan 143.000 başvurunun %15,23'ü, İtalya'ya yapılan 79.000 başvurunun ise %14,77'si reddedildi. Türkiye'den 2025 yılında 1 milyon 270 binden fazla Schengen vizesi başvurusu yapıldı. Avrupa Komisyonu verilerine göre başvuruların %14,6'sı reddedilirken Türk vatandaşlarının başvurularında en yüksek ret oranı %21,1 ile Almanya'da kaydedildi. Danimarka ve Macaristan'da yüksek ret oranları çıktı. Buna karşılık Portekiz, İspanya ve Romanya daha düşük ret oranlarına sahip ülkeler oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sonbahara geçişle birlikte havaların serinlemesi, günlerin kısalması ve değişen uyku düzeni bazı kişilerde halsizlik, sabah yorgunluğu ve motivasyon düşüklüğüne yol açabiliyor. Mevsim değişikliğine uyum süreci, günlük enerjiyi korumak için beslenme, uyku ve sabah rutinlerinde yapılabilecek bazı küçük değişiklikler öne çıkıyor. Sonbahara geçiş döneminde güne daha dinç başlamak için önerilen doğal karışımların başında zencefil, limon ve bal geliyor. Bir bardak ılık suya ince bir dilim taze zencefil, yarım limonun suyu ve bir çay kaşığı bal eklenerek hazırlanan karışım özellikle sabah saatlerinde tercih edilebiliyor. Zencefilin canlandırıcı etkisiyle birlikte limon ve bal güne daha dinç başlamaya yardımcı olabilecek doğal seçenekler arasında gösteriliyor. Biberiye ve nane de sabah saatlerinde daha enerjik hissetmek için kullanılabilecek bitkiler arasında yer alıyor. Duş sırasına uygun şekilde seyreltilmiş birkaç damla biberiye veya nane yağı kullanılması canlandırıcı kokularıyla zihinsel uyanıklığı destekleyebiliyor. Duşun son bölümüne su sıcaklığının bir miktar düşürülmesi de sabah mahmurluğunun azalmasına ve daha zinde hissedilmesine yardımcı olabiliyor. Ancak uçucu yağların doğrudan cilde uygulanmaması ve özellikle hassas ciltlerde dikkatli kullanılması öneriliyor. Gün içinde enerji kalmanın en önemli yollarından biri ise kaliteli ve düzenli uyku. Uyumadan yaklaşık 1 saat önce tüketilebilecek papatya ya da melisa çayı günün stresinden uzaklaşmaya ve uyku öncesinde gevşemeye yardımcı olabiliyor. Uzmanlar, mevsim geçişlerinde yaşanan halsizliği azaltmak için düzenli uyku, dengeli beslenme ve günlük rutinde yapılacak küçük değişikliklerin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Mevsim geçişlerinde artan halsizlik ve sabah yorgunluğunu azaltmak için zencefil, limon ve bal karışımından bitki çaylarına

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mağaza vitrinlerinde gösterdiği ürünleri satmayan işletmelere ağır ceza geliyor. Mağaza sahiplerinin teşhir ürünü ya da stok bitti gibi söylemi yetmeyecek. Tüketiciler vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi halinde etiket, ilan ve ekran görüntülerini belgeleyerek Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunabilecek. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması durumunda ise cezalar her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecek. Ticaret Bakanlığı vitrinde, rafta ya da internet sitesinde sergilenen bir ürünü haklı gerekçe olmadan satmaktan kaçınan işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırdı. 2026'da bu tür ihlaller için ürün bedelinin %10'u oranında en az 3.973 lira idari para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi uygun fiyatlı bir ürünle mağazaya veya internet sitesine çekip daha pahalı ürünlere yönlendirmeye dayanan ve kamuoyunda yemleme ve değiştirme olarak bilinen uygulamalara karşı yaptırımları artırdı. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 6. maddesi kapsamında satışa sunulduğu halde haklı bir gerekçe olmadan tüketiciye verilmeyen ürünler için işletmelere vergiler dahil satış fiyatının %10'u oranında ceza kesilecek. Ceza ihlal başına 3.973 liranın altında olamayacak. Mobilya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve emlak sektörlerinde sık karşılaşan az önce satıldı, sadece teşhir ürünü, stoklarımız tükendi ya da sistem güncellenmedi gibi gerekçeler tek başına satıştan kaçınmak için yeterli kabul edilmeyecek. Bir ürünün satışa kapalı olabilmesi için üzerinde açıkça satılık değildir, numunedir veya satır ibaresinin bulunması ya da ürünün hasarlı olduğunun belgelenmesi gerekecek. Kampanyalı ve stokla sınırlı satışlarda ise stok miktarıyla kampanya koşullarının önceden açık biçimde duyurulması istenecek. 2000 liralık bir ürünün satılmaması halinde %10'luk tutar 200 lira da olsa taban ceza uygulanarak 3973 lira kesilecek. 40 bin liralık bir televizyon için ceza 4 bin liraya, 150 bin liralık bir mobilya takımı içinse 15 bin liraya kadar çıkabilecek. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması halinde cezalar her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecek. Ayrıca yanıltıcı reklam ve aldatıcı ticari uygulama hükümleri kapsamında ek yaptırımlar da gündeme gelebilecek. Tüketicilere vitrin veya raf etiketiyle kasa fiyatı arasında fark bulunması ya da ürünün satışının reddedilmesi durumunda etiket, ilan veya ekran görüntüsünü belgelemeleri ve E-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmaları öneriliyor. Uyuşmazlıkların çözümünde tüketici hakem heyetleri de yetkili olmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı vitrinde, rafta veya internet sitesinde sergilenen ürünleri haklı gerekçe olmadan satmayan işletmelere yönelik yaptırımları arttırdı. 2026 yılında bu tür ihlallerde ürünün satış fiyatının %10'u oranında en az 3.973 lira idari para cezası uygulanacak. Teşhir ürünü, stok bitti veya az önce satıldı gibi gerekçeler tek başına satıştan kaçınmak için yeterli olmayacak. Aynı ihlalin birden fazla tüketiciye karşı yapılması halinde ceza her işlem için ayrı uygulanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelindeki mercan resifleri alarm veriyor. Yeni bir rapora göre giderek sıklaşan mercan armaları nedeniyle resifler kendilerini yenilemekte zorlanıyor. Bilim insanları bu sürecin devam etmesi halinde mercan kaybının geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı tarafından yayımlanan rapor, dünya genelindeki mercan örtüsünün normal seviyelerin çok altına gerilediğini ortaya koydu. Mercan ağarması, mercanların dokularında yaşayan ve onlara renk veren algleri kaybetmesiyle meydana geliyor. Rengini kaybeden mercanlar hemen ölmese de besinsizliğe ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Mercanların yeniden toparlanabilmesi içinse deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ve ağarma olayları arasında yeterli sürenin bulunması gerekiyor. Ancak araştırmacılara göre bu süre giderek kısalıyor. Raporun başyazarı Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanı Gonzales Rivero, mercan ağarması olaylarının görülme sıklığının yaklaşık 2 katına çıktığını belirtti. Küresel mercan örtüsünün 2010 yılına kadar yaklaşık 40 yıl boyunca büyük ölçüde sabit kaldığını aktaran Rivero, bu tarihten sonra hızlı bir düşüş başladığına dikkat çekti. 2023 yılında başlayan son küresel mercan ağarması ise şimdiye kadar kaydedilen en geniş çaplı olay oldu. Ağarma, dünya genelindeki mercan resifi alanlarının %77'sini etkiledi. Rivero, küresel sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl yeni ve büyük çaplı bir mercan ağarması yaşanmasının da çok muhtemel olduğunu söyledi. Mercan resifleri okyanus tabanının %1'inden daha azını kaplıyor. Buna rağmen denizlerdeki canlı türlerinin %25'inden fazlasına yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle bilim insanları mercan resiflerindeki hızlı kaybın yalnızca mercanları değil, okyanus ekosisteminin tamamını tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı'nın raporuna göre sıklaşan mercan ağarmaları resiflerin toparlanmasına fırsat vermiyor. Bilim insanları küresel mercan örtüsündeki düşüşün geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlardan okul çantası uyarısı ağır yük, sırt ve boyun ağrısına yol açabilir. Okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceği belirtildi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ailelere okul çantalarının kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda çantanın ağırlığı kadar doğru şekilde taşınmasında önem taşıdığını ifade etti. Ağır çantaların uzun süre taşınmasının kas iskelet sistemi üzerinde gereksiz yük oluşturabileceğine dikkati çeken Demir, çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesinin, omuzlarını yukarı kaldırmasının veya yürüyüşünün değişmesinin çantanın ağır olduğuna işaret edebileceğini belirtti. Doçent Doktor Necdet Demir, ağır yükü dengelemeye çalışan çocukların vücut pozisyonlarını değiştirebildiğini aktararak, özellikle tek omuzda taşınan çantalarda yükün vücudun bir tarafına daha fazla binebildiğini söyledi. Buna göre bu durum gün içerisinde sırt, bel, boyun ve omuz bölgelerinde ağrıyla kas yorgunluğuna yol açabiliyor. Demir, çocuğun çantasını taşımakta zorlanması veya sık sık omuz ve sırt ağrısından şikayet etmesi halinde çanta ağırlığının kontrol edilmesi gerektiğini ve çanta büyüklüğünün çocuğun vücut yapısına uygun olması gerektiğini belirtti. Çanta askılarının geniş ve mümkünse destekli olması gerektiğini ifade eden Doçent Doktor Necdet Demir, çantanın sırta yakın duracak şekilde ayarlanması gerektiğini söyledi. Doktor Demir, çantanın dizler bükülerek veya yük vücuda yakın tutulacak şekilde kaldırılmasını önerdi. Çanta çıkarıldıktan sonra da devam eden sırt, bel, boyun veya omuz ağrılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, özellikle ağrının sürekli hale gelmesi veya günlük aktiviteleri etkilemesi durumunda değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. Uzman isim, ailelere çocuklarının yaşına ve vücut yapısına uygun çanta seçmeleri, gereksiz kitap ve malzemeleri her gün çantadan çıkarmaları, çantayı iki omuz askısıyla taşıtmaları ve ağır eşyaları sırt bölgesine yakın yerleştirmeleri önerisinde bulundu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış şekilde taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceğini belirtti. Çantaların iki omuzla ve sırta yakın taşınması gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Ekonomide 3 yıllık yeni rota açıklandı. OVP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından resmi gazetede yayınlandı. Gülistan doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Gülistan doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi istenen Umut Altaş'ın FBI'ya verdiği 34 sayfalık ifade Türkiye'ye gönderildi. Altaş, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Turkay, Soner tarafından araçta vurularak öldürüldüğünü gördüğünü ve cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini öne sürdü. Firari sanık Umut Altaş, FBI'nin olaya bizzat tanık olup olmadığı yönündeki sorularının hepsine evet yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İkinoğlu Barosu'nun adliye yıl açılış töreninde konuştu. Sivil anayasa konusunda kararlılık mesajı verdi.
2: Güçlü Türkiye'ye giden yolda, adaletin yüzyılına açılan kapıda, sivil anayasanın inşa edilmesi konusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü hukuk düzeninin tesis edilmesine, avukatlık mesleğinin siz değerli mensuplarıyla el ele vermeye devam edeceğiz. Yargı sistemimizin insan kaynaklarının ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi yönünde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Avukatlarımızın, vatandaşlarımızın haklarını ararken karşılaştığı uzun, adil, adli süreçleri makul sürelere itek, zaman ve emek kayıplarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları teoriden pratiğe geçiriyoruz. Artık bu uygulamaların sonuçlarını almaya başladık.
1: 2026 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu tamamlandı. Bugün 1 milyon 708 bin aday ter döktü. KPSS maratonu 12 ve 13 Eylül'de alan bilgisi oturumlarıyla devam edecek. Sonuçlarsa ÖSYM takvimine göre 7 Ekim'de açıklanacak. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak, ancak okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ders zili yarın çalacak. 11 Eylül'e kadar sürecek uyum haftasında öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek.
0: Ekonomi.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın yeni hedeflerini bugün açıkladı. OVP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından da resmi gazetede yayımlandı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık makroekonomik hedeflerini belirleyen orta vadeli programda yıl sonu enflasyon tahmini ise %16'dan %28,4'e yükseldi.
3: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Beştepe'de 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program tanıtımında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de enflasyon yorumu geldi.
4: Hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Enflasyon bütün konjonktürlerde, bırakın düşmeyi, kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet, yani arzuladığımız noktada değiliz. Başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın yani açık konuşalım burada. Ama bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğurduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 6. para politikası kararını 10 Eylül'de açıklayacak. Banka, Temmuz ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Spor. Sezonun ilk derbisi Beşiktaş'ın oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler böylece ligin ilk 4 haftasında ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 6 puanda kaldı. Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk derbisinden galibiyetle ayrılan Beşiktaş ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 9 puana yükseldi. Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği dev derbiye damga vuran Skriniar'la Vlahović arasındaki kavganın perde arkası aralandı. İki yıldız arasındaki gerginliğin köklerinin İtalya Serie A günlerindeki yaşanan bir rekabete dayandığı ortaya çıktı. İki oyuncu arasındaki psikolojik savaşın fitilinin Nisan 2022'de oynanan Juventus-Inter karşılaşmasında ateşlendiği öğrenildi. Galatasaray-Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen'in sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma tespit edildiği açıklandı. Nijeryalı yıldızın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Yayınımız muhabbet arasının tekrarıyla devam edecek.
5: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
6: Sahne enerjisi ve hareketli yaşamıyla dikkat çeken Petek Dinçöz, Radyo Sputnik mikrofonunda hem kariyerini hem de özel hayatından samimi detayları anlattı. Eşi Nida Büyükbayraktar'la evliliğinden oğluyla olan ilişkisine kadar hayatının farklı yönlerinden söz eden sanat kariyerinde ilk kez arabesk bir parça seslendirmesinin kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu da paylaştı. Hiperaktif yapısını, çalışmayı ve yoğun tempoda olmayı ne kadar sevdiğini anlatan Dinçöz, sahneye dair ilginç takıntılarını da Okan Aslan'a anlattı. Petek Dinçöz'le gerçekleştirdiğimiz bu samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
7: Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar ve de sevgiler.
8: Sen nereye bakıyorsun diyorum, içeridekiler de sana bakmayınca Allah Allah.
7: Hayır, ben nereye bakıyorum? Düştüm. Ben nereye bakıyorum biliyor musun? Orada bir tane şey var.
8: Kamera mı var?
7: Monitör var. Yok, monitör var. O monitörde de biz var. Az çeksene, bak gel şöyle az öne doğru, gördün mü bak?
8: Okey, tamamdır. Bu arada herkes... Merhaba.
7: Tanıştırayım, Petek Dinçöz.
8: Memnun oldum. Çok güzel bir atmosfer burası. Acayip enerjik. Şu anda bütün dinleyicilerimize söyleyeyim, anlatayım. Birbirinden güzel bayanlar ve birbirinden yakışıklı beyler şu anda camın arkasından bize bakıyor. Biz yayına başladık. Sen de çok tatlısın. Çok, heyecanlı mısın?
7: Çok teşekkür. Elim ayağım titriyor, bildiğin gibi değil.
8: Fark ettim.
7: Yalnız
8: biliyor musun?
7: Ben karıştırdım. Ben mi konuğum yoksa biz mi sana geldik?
8: Hoş geldiniz. Artık sahneleri bırakıyorum ve Sputnik kanalında radyo yayıncılığına.
7: Bir şey söyleyeyim, yabancı olduğum bir şey değil ki zaten. Sunuculuk ne kadar yaptın?
8: Canlı yayın ekranlarda bayağı yıllarca, yani hem birçok kanalda çalıştım. Çok güzel ben tam bir canlı yayın kadınıyım. Bant yayında mutlu olamıyorum. Potumu da...
7: Bir şey söyleyeceğim, hiç böyle şey oldu mu? Fena şeyler yaşadın mı böyle falan filan böyle?
8: Çok tabii canım.
7: Var mı unutamadığın bir tane? Gelir mi aklına hiç?
8: Ay gelmesin, sonra tekrara düşüyor. Hatırlanıyor. Yok. Çok oldu ama. Yani kanal kapanmadı. Fakat gündem değişti. Gündemi değiştiren bir kadın olarak canlı yayında her gün, hafta içi her gün 3 saat. Düşünsene tek başına.
7: Petek, bir de bir şey söyleyeceğim. Yani gündemi değiştiren kadın diyorsun ya, hakikaten böyle bir şeyi böyle açıp alıp eline telefonu falan bir baktığın zaman gündemde sen olduğunda ne hissediyorsun? Allah'ım şu mikrofonu itmeye bak, şuna bak ya. Bir kibarlık, bir temizlik bildiğin gibi değil.
8: Yani kendi haberlerime bakamıyorum ben.
7: Niye?
8: Bilmiyorum, kendimi de izleyemem mesela.
7: Nasıl izleyemiyorsun?
8: Ateş basıyor, heyecanlanıyorum, ah diyorum orada niye onu söyledim, şurada şöyle yapsaydım. Böyle şey birbirine giriyor kemiklerim, iç içe geçiyor. Hı. Kendimi asla izleyemem.
7: Hep böyle eleştiren mi bakıyorsun
8: çok,
7: ya?
8: Çok feci.
7: Her izlediğinde de bir şey bulamazsın ama ya. Buluyor
8: yok,
7: musun?
8: Bulurum. Şimdi bak mesela burada monitör yok. Heh. Karşımda minnacık şirin bir kamera var. Ben orada nasılım? Nasıl duruyorum? Şu anda hiç. Böyle güzel, relax.
7: Senin de var mı böyle takıntıların? Hani az önce mesela biz yayın öncesi fotoğrafı çekmeden evvel ışıkları sordu sevgili Petek.
8: Evet,
7: burada
8: ya
7: ışıklar var, niye yanmıyor diye.
8: Baksana şurada üç kaç tane spot
7: evet,
8: var.
7: Bir sürü iki spotumuz var.
8: 6 tane spot var. Hepsi kapalı. Acaba sen mahsus mu kapattırdın?
7: Yok be, gerçekten ışıklar öyleymiş.
8: Yo, senin ya, sanat camiasından çok dostun var. Çok da kıskanılan bir kadın olduğum için. Acaba ışıkları bilerek mi kapattın?
7: Olabilir aslında böyle bir şey de yani. Hı. Yok, bunları usta bağladı da kabloyu yanlış yere çekmiş herhalde. Daha tamamlayamadı. Şaka yapıyorum ya, valla patlıyormuş ondan. Hı. Ayarlayamadık yani şeyini. Nasılsın, iyi misin?
8: Çok
7: her zamanki
8: iyiyim.
7: Gibi enerjin süper.
8: Evet yani. Çok teşekkür ederim. Çok,
7: çok
8: güzel.
7: Samimi bir insansın sen hakikaten.
8: Öyleyim.
7: Hep
8: gerçekten
7: böyle miydin hayatım
8: boyunca? Hep böyleydim.
7: Boyunca.
8: Bu samimi olmak da bazen insana kaybettiriyor. Çok kazık yiyorsun. Yani Pollyanna olamadım. Yapmacıklık yapamadım. Hı. Gördüğüm insanlara eğer benim arkamdan konuştuysa ve duyduysam suratımdan hemen anlaşıldığı için hep yüzümü astım. Başkaları gibi ay canım ben de seni çok seviyorum demedim. Bu yüzden de sahtekarlık yapmadığım için kaybettim.
7: Peki,
8: ama
7: bu
8: ne
7: kayıt
8: kaybettim?
7: Ne zamana kadar?
8: Yok,
7: bir
8: ne
7: yerde
8: kaybettim
7: artık kendine.
8: Yok, değişemem. Değişemem. Mümkün
7: ciddi
8: değil.
7: Ciddi misin sen?
8: Yok,
7: ya?
8: Ben oğluma bile şey yapamam yani suratımı. Kötü bir şey varsa oğlum bile anne bugün ne oldu, bir şey canını sıkan bir şey mi oldu der. Hemen anlaşılır yüzümden. Asla sahtekarlık yapamam. Bu bana ne kaybettirdi? Çevreyi azalttım. Evet, çevremde kimse kalmadı.
7: Allah aşkına lafını unutma. Ben var ya Petek'in bir tane lafını bildiğin hani küpe gibi aldım. O kadar dedim ki benzetmesine, hap gibi. O da şu. Arkadaşlar Petek diyor ki 10 tane 1 lira 10 lira yapar. 2 tane 5 lira da 10 lira yapar. Ben hayatımda insanları bu şekilde azalttım diyor. Hı-hı. Ve ikinciyi de söyleyeyim, affetmişsin sen. Affetmek Hı-hı. de çok güzel bir şey. Hı-hı. Öyle değil mi? Dinliyorum seni Petek.
8: Çok. Eskiden hani bela okurduk, beddua okurduk. Birçok derdim. Şimdi diyorsun ki yok ya, affet, herkese affet. Zaten cezalarını buluyorlar bir şekilde. Uzaklaş. Onların frekanslarından, enerjilerinden uzaklaşman şart.
7: Peki böyle olmasının sebebi ne? Senin çok başarılı olman mı? Çok iyi olman mı? Çok güzel olman mı? Hedeflerine, hayallerine dolu dizgin yürüyor olman mı? Birilerine engel olman mı? Ne yaptın? Birinin ayağına mı bastın?
8: Hiçbir zaman engel olmadım ama şu anda eskiden görüntüm vardı. Sesim birazcıktı. Şimdi hem sesim hem görüntüm bir araya gelince birçok insanı sinir etti bu. Birçok insanın bana düşman olmasına sebep oldu.
7: Allah Allah. İnsanların böyle şeyleri mi var ya?
8: Öyle öyle.
7: Böyle
8: maalesef. Maalesef. Neden sektörde hep belli başlı isimler? Ya kanal isimleri değişiyor. Hmm. Televizyon kanalların isimleri değişiyor mesela. Ama bizim sektördeki isimler aynı. Neden?
7: Neden?
8: Çünkü kimseye yol vermiyorlar. Yenilere yol açmıyorlar. Bu yüzden bu.
7: Çok fena bir durum ya.
8: Çok. Bu müzik, bak müzik sektörü bizim çok tehlikeli. Evet, yeniler geliyor. Kalıcı oluyorlar mı?
7: Şu anda öyle bir kalıcılık eskisi gibi değil yani.
8: Değil işte. Maalesef. Kesinlikle. Maalesef. Yenilere her zaman yol vermek lazım. Ben hep destek olmaya çalışıyorum. Yeni bu sektöre atılan arkadaşlarımıza elimden geldiği ince. Televizyon programı yapar. Ben hep bir bölümüm vardı. Hani şey, kendi keşfet kendini, göster kendini. Çıkarlardı, şarkılarını söylerlerdi. Hı hı. Hiç reyting kaygım olmadı.
7: Televizyon programı bitti değil mi? Yani şu an televizyon.
8: Şu anda yok.
7: Peki
8: ama
7: bir düşünce var mı?
8: Evet, eğer anlaşırsak, eğer ki maddi olarak demiyorum. Hı. Benim için maddiyat hep ikinci planda. Ama formatın içinde istediklerim olursa.
7: Sen nasıl bir
8: olursa
7: format istiyorsun mesela? İçinde olmasını istediğin şeyler.
8: Şimdi onu anlatırsam.
7: Ha, olmaz.
8: Şimdi olur mu?
7: Olmaz.
8: Olmaz.
7: Ama bomba gibi bir şey olur diyor.
8: Çok güzel bir
7: tahmin
8: format
7: edeyim.
8: Evet evet.
7: Çok
8: bu kadar
7: güzel.
8: İpucu yeter ya. Yani.
7: Tamam, bu kadar ipucu yeter. Bu senin ilk okuduğun arabesk
8: ilk
7: değil mi?
8: Tabii.
7: Nereden sevdim o zalimi? İlk.
8: İlk.
7: Sen peki nasıl buluyorsun kendini bu konuda? İyiyim dedin mi? Hani biz tamam bakıyoruz, biz değerlendirmeyi yaparız.
8: Ben Petek dinlerken güzel, hep kendimi eleştiririm ya.
7: Burada da mı eleştiriyorsun
8: tabii
7: Petek
8: ben,
7: ya?
8: Aynen, yemin ediyorum. Ben her şeyi kendimle ilgili noktalarda.
7: Senin bununla ilgili bence çözmen gereken şeyler var.
8: Tanıdığım bir doktor var mı? Yani şöyle, kendimi eleştiriyorum ki karşı taraf beni eleştirmesin diye. Hmm. Önce kendime bakıyorum.
7: Peki yakın çevrende seni ilk eleştirenler var mı? Bu güzel bir şeydir çünkü. Yani herkesten önce Petekşah bak şunu şöyle yap, bunu böyle yap falan diyenler var mı? Çok böyle güvendiğin, sevdiğin insanlar.
8: Anneannem var.
7: Öyle mi?
8: Evet. Anneannemin sesi çok güzeldir. Anneanneme hemen ben dinletirim. Ondan fikir alırım, akıl alırım. Kıyafet konusunda bile çok zevkli kadındır. Anneanne dediğime bakma yani. Bayağı şeydir yani. Nasıl desem sana, fıstık gibidir. Kalbi de kendi de çok görüşü farklı bir kadındır. Öngörülü.
7: Verdin mi simge?
8: Bende duyulmuyor.
7: Nasıl duyulmuyor ya?
8: Ah geldi şimdi.
7: Ben de dedim nereyi dinliyor? Bizim programa gelmiş, acaba nereyi dinliyor olabilir?
8: Yan taraftaki radyo.
7: Beşim.
8: aç ama dur, başladı mı?
7: Şu anda intro'da.
8: Burası işte beni alıyor bak.
9: Sevmek çok zormuş.
7: Ah Petek, ah yaktın bizi Petek.
8: Aç sesi.
7: Sen de yakacaksın.
8: Ver damarı.
7: Petek din çöz.
8: Sevdim ama sevildim mi? Dilenci. Allah Allah. Gerçekten. Allah Orhan Baba.
7: Nasıl bir heyecan ya. Ben gerçekten bir an ben de tüylerim diken diken oldu ya. Şey, anneannene bunu dinlettin mi bu arada?
8: Aa,
7: ne dedi?
8: Zaten onlar ezbere bütün şarkılarını Orhan Baba'nın biliyor.
7: Hayır,
8: ben
7: dilenci değil.
8: Söyledim.
7: Nereden sevdim dedi, o zalimi dinlettin
8: tabii
7: mi?
8: Tabii ki ağladı.
7: Ciddi misin sen?
8: Ağladı.
7: Ha, olmuş bu dedi yani.
8: Helal olsun sana dedi. Ama seni büyüten bir kadından bunu duymak nasıl
7: çok
8: bir şey biliyor
7: bir şey
8: musun?
7: Ya. Çok
8: helal
7: güzel
8: olsun. Acayip bir şey. Televizyon programı yaptığımda da canlı yayını 3 saatlik. Ben okuyamadım ama hep yani kardeşlerimize hep eğitimleri konusunda hep destek vermeye çalıştım. Hı. Hala daha görüştüğüm, onlar kendini biliyor, söylemek hı istemiyorum. Hı hı. Kendim okumadım, üniversiteye gidemedim ama üniversiteye giden kardeşlerimize okuttum.
7: Petek çok samimi bir insansın. Hı hı. Yani ben biraz seninle ilgili şöyle bir yorumum var. İnsanların ülkemizde seni tam anlamıyla doğru anlayamadığını ben düşünüyorum.
8: Bence
7: aslında
8: de
7: çok meşakkat bir of hayat hikayem var. Oo. Çok zorlu bir hayat hikayem var. Müthiş bir mücadelen var ve buna rağmen hala iyi ve güzel kalpli kalmayı başarabilmişsin. Başarmaya çalışıyorsun. Bak, insanları affetmiş olman da bunun en
8: tabii
7: büyük göstergesi.
8: Ki. Ama yani kin tutmanın hiçbir anlamı yok. Hesap sormanın hiçbir anlamı yok. Hayata oluruna bırakacaksın ki hayattan keyif al. Bu çok önemli. Birçok yaptığım çalışma oldu. Kendimi geliştirdim, yetiştirdim. Onu dedim, üniversiteye gitmedim ama hani hı hep kendimi bu yönde bu eksiklerimi tamamlamaya çalıştım. O yüzden de kendimi eleştiriyor olabilirim. Hani insanlara karşı hı açık bırakmamak için hı kendimi eleştiriyor olabilirim.
7: Affetmediğin var mı peki hiç? Yani bu kadar affettiğinin arasında her şeyi affettim ama onu hiçbir şekilde affetmem dediğin.
8: Bunu bana 15 sene önce, 20 sene önce sorsaydın evet derdim. Böyle kara kaplı defteri açardım, hı sayardım ama şu anda hiç yok. En büyük düşmanımı karşıma getir, hiç Allah'ın selamını verir, yoluma
7: senin
8: gider.
7: Çünkü enerjini aşağıya çekiyor değil
8: tabii
7: mi?
8: Tabii ki. İşte burada da söylüyorum, hani birçok zalimler oluyor insanın hayatında. Birçok. O yüzden Allah bu zalimlerden hepimizi korusun. Aynen. Ama bu zalimlerden bahsederken arkadan alttan şeyi vermeniz lazım. Beni nereden sevdim o zalimi?
7: Nereden hani sevdim o zalimi? Yetmeyeni. Arkadaş yani
8: örtüşmüyor.
7: Simgeciğim. Özellikle
8: olmaz
7: burada zalimden bahsederken.
8: Tabii.
7: Zalimden bahsederken.
8: Biraz ışıkları da küselim. Yani Allah bizi zalimlerden korusun.
7: Amin.
8: Bir tanem. Hayata hep güzel bakalım. Benim en büyük hayalim anne olmaktı mesela. Hı, Rabbim
7: oldu.
8: Anne olmayı nasip
7: kaç
8: etti.
7: Kaç yaşına geldi? Nasıl aranız?
8: Biraz böyle sataşıyoruz. Yeri geliyor arkadaş gibi oluyorum. Hı. Sonra diyorum ki ya senin benim arkadaşım değil, ben onun annesiyim. Öyle davran çünkü saklambaç oynuyorum, körebeler oynuyorum, evde fırlıyorum, koşturuyorum. Hı. Yani onun 10 yaşına da iniyorum. Annesi de oluyorum, arkadaşı da oluyorum. Bu çok şanslı.
7: İyi bir anne misin?
8: Ben öyle düşünüyorum.
7: Öyle düşünüyorum.
8: Çok sabırlı.
7: Bu konuda eleştiriyor musun kendini?
8: Açık bırakmıyorum eleştirmeye.
7: Eleştirmeyi açık
8: yok,
7: bırakmıyorsun.
8: Hiç. Benim için benim önceliğim o. Başka hı hiçbir şey. Eskiden bendim, şimdi o. Onun için yaşıyorsun. Senin çocuğun var mı?
7: Var.
8: Kaç tane?
7: Bir tane.
8: Benim de işte erkek mi kız mı?
7: Kız.
8: Maşallah. Yani kız erkek fark etmiyor hı ama önceliğin onun o oluyor.
7: Ben onu sana zaten soracaktım. Hı. Hayattaki önceliklerin ne diyecektim? Bir numaraya oğlunu
8: evladım
7: yerleştirdin.
8: Tabii evet ki.
7: Peki bir şey söyleyeceğim. Ya bu kadar çok koşuşturmam var. Yani o kadar çok yoğunsun ki oradan oraya.
8: Evde yatılı kadınım yok.
7: Tamam. Ona
8: sabah
7: çocuğa, hani oğluna fırsat.
8: Sabah 6.30'da kalktım bugün.
7: Tamam.
8: Sabah 6.30'da kalktım oğlumu.
7: Hep öyle mi kalkıyorsun?
8: Hazırladım tabii. Okula ben yolluyorum. Hı. Yemin ederim hani burada hadi ya diyorlar. Hani hayat size güzel. Yiyip içip yatıyorsunuz. Yemin ederim ki yani.
7: Yemek de yapıyorsun.
8: Vallahi yapıyorum.
7: Ev işlerini yapıyorsun.
8: Evet, ellerim soğan kokuyor.
7: Ciddi olamazsın.
8: Bak yemin ederim.
7: Petek yapma lütfen.
8: Bak ağlama.
7: Petek lütfen.
8: Ama yemin ederim bak yemeği
7: ağlarsam
8: ben yapıyorum.
7: Ağlarsam zaten kokudan ağlarım. Duygusallıktan
8: sus.
7: Ağlamam yani.
8: Parfüm sıktı. Soğan kokusunun üstüne dermiş.
7: Sevgili dinleyiciler bir yayın yapıyorum. Hayatımın en zor yayınlarından bir tanesi. Buram buram bu tarafa doğru.
8: Hayatım şaka, ev şaka. Kadınlığı ne zor iş sen biliyor musun?
7: Nereden bileyim canım ev kadınlığı ne bana Allah Allah. Bana sorduğu soruyu
8: bak. Bir gün bak şöyle bir program yapmak isterdim. Erkeklere bizim ev hanımlarımız annelerimiz ne yapıyor? Hı. Sabah 6'dan itibaren tamam. Hani siz işten geliyorsunuz çok yoruldum ya diyorsunuz
7: bir kere
8: ya.
7: Ben öyle bir şey yapmam. Ben ev işi de yaparım.
8: Peki
7: yardım
8: söyle,
7: ederim.
8: Hadi bak ütü yapıyor musun?
7: Vallahi yaparım.
8: Cam siliyor musun?
7: Vallahi silerim.
8: Halı sildin
7: bir de bizim,
8: mi?
7: Bir de bizim evdeki camlar öyle küçük pencere de değil devasa.
8: Tamam
7: boy.
8: Neyle siliyorsun camı?
7: Nasıl neyle siliyorsun camı?
8: Neyle siliyorsun?
7: Bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Kovayı alıyorum. İçine bulaşık deterjanını döküyorum. Hı. Şeyle suyla köpürtüyorum. Hı. Ondan sonra camı bir güzel fırçalıyorum. Ondan sonra çekçekle çekiyorum. Nasıl?
8: Olmaz. Yarım yamalak oldu bu temizlik. Şey
7: ciddi
8: gibi yani
7: misin?
8: Hani şirketler geliyor ya büyük rezidansların o değil. Böyle hem ıslak hem kuru bezle. Hı. Daha kol gücü lazım ya. Hı. Yemek yapıyor musun?
7: Yemek de işte bak mesela çok güzel zeytinyağlı enginar yaparım.
8: Ver tarifi.
7: Bu kadar çok üzerime yüklenecek. Tamam.
8: Hayır. Ver tarifi.
7: Tamam. Enginarları aldım. Poşetinden çıkardım. Hı. Limonlu suyundan çıkardım. Hı. Öncesinde içini hazırlıyorum. İşte bezelyesi, havucu, patatesi.
8: Bir dakika.
7: Yani konserve değil canım. Gidip normal şey.
8: Haşlıyorsun hepsini ayrı ayrı.
7: Hayır. Hepsini. Bak
8: burada yalan konuştuğunu anlıyorum.
7: Hayır yalan. Vallahi bak böyle yapıyorum.
8: Peki enginarlar kararmasın diye ne yapıyorsun?
7: Tuzlu suya limonlu suyun içinde bekletiyorum. Hı. Kendi suyundan
8: tuzak
7: çıkartmıyorum.
8: Tuzak sorular. Aferin. Bak mutfak bile konuştuk yemek tariflerine kadar.
5: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
7: Bir şey söyleyeyim mi? Bizimkiler de bir alem sevgili dinleyiciler. Pete'ye şey dedi ya Simge, ekmek banmak istiyorum size dedi ya.
8: Aldığım en ilginç iltifat. İnan ki Simge'cim vallahi teşekkür ederim bir tane. Anne diyor şimdi ekmek banmak. Sağ ol, gel ban kız.
7: Çok güzel vallahi çok güzel.
8: Toparlayamadım yine soracağını.
7: Gerçekten ben hala ekmek banmak istiyorum da enginardan sonra bu müthişti yani. Onu diyorum zor olmuyor mu yani bu ya, kadar şeyin arasında?
8: Zor oluyor tabii ki yoruluyor.
7: Ama yapıyorsun da.
8: Ama yapıyorum
7: yemeği
8: yani.
7: Yemeği sen yapıyorsun çünkü evet. Oğlunu düşündüğün
8: Başak
7: için.
8: Başak Burcu bir oğlum var. Boğa Burcu eşim var. Evde böyle.
7: Bir şey söyleyeceğim. Çocukluk aşkın mıydı?
8: 16 yaşındaydım.
7: 16 yaşındaydı.
8: O 25'ti.
7: Bu 25'ti. Aha. Yıllar sonra kavuştunuz.
8: Aynen. Şu kitabı bir daha okuyalım dedik.
7: O zamanlar açılmamış.
8: Bir ekmeğimizi yani. Banalım dedik.
7: Bir dakika onun sana yaptığı iltifat en güzel iltifat ne? Böyle bir şey gelmemiştir herhalde. Bak ay bu yok. Orijinal bir şey bunu
8: bak,
7: söyle bence gidince.
8: Söylüyorum. Murat neydi? Zor basın danışmanım Murat Zor'a diyorum ki bir başlık hazırlasın aldığım en ilginç iltifat. Size neydi?
7: Ekmek banmak istiyorum dedi.
8: Size ekmek banmak istiyorum.
7: Tabii dedi. Aynen öyle Simge'nin dediği.
8: Tereyağı mıyım ben?
7: Petek bir de şey söyleyeceğim sana. Hı. Son değil mi artık yani 3'te bitiriyoruz değil mi? Yani bu evlilik artık Allah'ın izniyle devam edecek gidecek. Daha yukarı doğru
8: hayır,
7: gitmeyecek değil mi?
8: 3'te deyince 3'e kadar mı sürüyor bu yayın dedim. Murat ne yaptın dedim biliyor musun? Ay diyecektim ki bana bak. 3'e kadar mı yayın sürüyor? Yani Rabbim bilir her şeyi. Ben kesinlikle net konuşmayı sevmem.
7: Mutlusunuz, iyisiniz değil mi?
8: Çok güzel gidiyor. Hı. Rabbime çok şükürler olsun. İleride o benden sıkılır mı, sıkılmaz mı? Ben sıkılır mıyım, sıkılır mı? Yani biz ilişkimizde, evliliğimizde, hani çocukluğumuzdan beri birbirimizi bildiğimiz ve tanıdığımız için anlayışlıyız. Tolerimiz çok. Benim yaptığım işte gurur duyuyor. Hı hı. Çok güzel gidiyor her şey. Hı hı.
7: Aman Allah bozmasın, Allah nazarlardan
8: beni
7: saklasın.
8: Beni taşıyan biri yani. O önemli.
7: Ama bu zaten zor
8: yani
7: bir
8: şeydi. Yani görüntüde takım elbise giyen böyle Kurtlar Vadisi pusu projelerinde hı. Sanki başrol oynayan biri gibi görünse de.
7: İçi öyle değil
8: içi
7: mi?
8: İçi gayet modern, gayet dünya modasının, dünya kültürlerine merak eden bir kişi. O yüzden de biz birbirimizi tamamlıyoruz.
7: Bir şey söyleyeceğim. Bu sonuncu nasıl oldu? Teklif kendisinden mi geldi peki? Sen mi aramıştın? Öyle bir şey var
8: ben
7: sanki.
8: Ben aradım.
7: Amerika'dan mı?
8: Amerika'daydım.
7: Bak biliyoruz abi Amerika'daydın.
8: Aradım dedim dur ya dedim. Bir arayayım dedim. Acaba ne yapıyor?
7: Ne niyetle aradın? Açık söyle bak.
8: Oturtacaktım ya şey. Devlet dairesine gidecektik oturacaktım yani masaya evlenmek için. Hani oradan plan yapmış değil mi? Hani plan yapıyormuş şematik şöyle eve bir geliyormuş. Evde duvardan duvara
7: oraya
8: böyle
7: gitmiş,
8: tarih
7: gitmiş.
8: Oklar. Hani hop aranacak. Sen mi canlıdayım? Evet Ülkeci.
7: Çok iyi.
8: Ya, hiç beklemediğim bir şekilde teklif geldi. Hadi evlenelim artık bak bu işi uzatmayalım.
7: Evlenme teklifi yaptın mı bu arada?
8: Yaptı.
7: Nasıl yaptı? Diz mi çöktü? Söyleyemedim de.
8: Ya dizi çöktü.
7: Ne oldu ya? Niye gülüyorsun Allah Allah? Bir şey hatırladı.
8: Hayır, diz çöktü, dizleri çürüdü diyecektim ve diyemedim. Ya
7: o kadar.
8: Yani sende bir şey var. İnsanın fırlamalık şeyini çıkartıyor. Fırlamalık neyine? Özelliğini nüksettiriyor. Halbuki arkanda siyah Sputnik yazıyor. Anlayamadım. Terledin mi?
7: Geçiştirme lütfen. Ne yaptı? Diz çöktü, etti mi teklifi? Kabul ettim hemen. Nasıl evlenme teklifi? Merak ediyorum. Şu anda 86 milyon bunu merak ediyor, biliyor musun?
8: Sen nasıl ettin?
7: Ben diz çöktüm, ettim.

0: Bir dahaki yayın çok güzel olur hakikaten ya. Allah bozmasın, mutlu
1: teşekkür
0: etsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi bu arada koşuşturmalar...
1: Biz birbirimizi çok bekledik. Hı. İnatlaşmalarımız yüzünden de bir dönem birbirimizi kaybettik. Hı. Ben 16 yaşındaydım, o 25'ti falan. Hı. Hı. Benim evlenmemi istemedi ailem. Çünkü Hı. yaşın çok küçük dedi. İzmirliyim evet. ben. Ve biz birbirimizden koptuk ama birbirimizin aklından ve kalbinden kopmadık.
0: Kopmadınız.
1: Daha sonra da işte benim boşanma olaylarım bittikten sonra Amerika'ya gittim ya. Hı. Yeni bir hayat kuracaktım. Hı. Orada da o dönemden arkadaşım olan kız arkadaşım vardı yanımda. Yani benim 16 yaşındaki Nida'yı da tanıyan kız evet. arkadaşım. Hı. Ya dedim ki numarası var mı şey mi? Var dedi. Aradık. Dedik ki yazın oradayız. Türkiye'ye geliyoruz. Biz bir yere geldik Nida'yla ve bir daha kopmadık.
0: Çok güzel.
1: Dedik
0: ya.
1: ki bu kopuş olmasın Petek. Hı. Bak bir daha biz birbirimizi kaybetmeyelim.
0: Oğlunla Nida'nın arası nasıl
1: çok
0: bu arada?
1: Çok iyi.
0: Harika.
1: Çok şükür.
0: Allah nazardan saklasın.
1: Ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum Hı. ki şu anda çok iyi. Dedi ki bak biz birbirimizi tekrar kaybetmeyelim. Gel evlenelim. Evet dedim. Yani kaybetmeyelim çünkü kaybedilmiş bir zaman var.
0: Ne bu, güzel demişsin
1: bu yani,
0: ya.
1: Hani mükemmel öyle, ya. Hani sana gerçekten. Diz çökmeler yok.
0: Anladım.
1: Okyanusta yok bayrak açmalar falan olmadı yani.
0: Açmadınız ama değil mi bu arada bayrak okyanusta?
1: Yok ama çok değişik planlarım var.
0: Petek çok fazla düetler de var yani o, evet. yapılmış çok fazla düetler de var.
1: Ben bir de çok uğurluyumdur düet Hı. konusunda, karşı tarafa çok yarar.
0: İyi geliyorsun.
1: Çok acayip yani, bir bal var üstümde yani, hani şans getiriyorum.
0: Kendine şans getiriyor musun peki?
1: İşte kendi bak şimdi sana musun? Söyleyeceğim bak mesela Kutsi ile yaptık biz
0: tamam.
1: düet.
0: Bu arada Kutsi, Ferhat Göçer. Oho. Çok, var çok isim çok, var yani.
1: O kadar çok isim var ki.
0: Evet.
1: Resul'le yaptığımız düetler çok bayağı beğenildi. Bütün düetlerim çok beğenildi. Şimdi kim var? Ya birçok arkadaş.
0: Senin istediğin var mı peki? Ya çok isterim dediğin var mı mesela?
1: Ya benim kendi istediğim var.
0: Kim?
1: Benle yapmak isteyenler var ama benim de tabii ki bir istediğim kişi var. Mesela Ceza ile isterim yapmak.
0: Aa çok enteresan.
1: Evet. Birbirimizi
0: bir şey
1: takip de ediyoruz. Bu
0: ama
1: arada
0: hiç bunun konusu geçmedi.
1: Hiç ama. Bak ilk defa yani hiç geçmedi. Ama şu anda da şeyler hip hopçılar şu anda çok şey.
0: Hı hı. Revaçta.
1: Revaçta.
0: Evet.
1: Ama ben Ceza ile isterim hani buradan selam olsun. Çok sevdiğim, hiç karşılaştım mı karşılaşmadım Hı-hı. ama birbirimizi takipteyiz.
0: Çok güzel bir şey çıkar ortaya Hı-hı. bu arada. Hı-hı. Çalışmalar nasıl gidiyor bu arada?
1: Yoğun gidiyor ama ben çalışmakla parlayan bir kadınım. Çalışmak dediğim gibi yorulmayı seviyorum. Çalışmak beni hayatta tutuyor.
0: Boş kalmayı çok sevmiyorsun.
1: Yok hiç sevmiyorum boş kalmayı. Yani sen beni şurada bırak. Ekip Edekçim 2 saat sonra yayınımız var de. Örnek ya da 2 saat bir yere gidip geleceğim de ben burada yapmak için bir şeyler bulurum. Hani ne yapsam acaba? Şuraları mı onarsam, Hı. şurayı mı kaldırsam?
0: Var
1: ben gece
0: öyle, var mı öyle marifetlerin?
1: Ay var elinden var. Aa, sor, tabii canım. Gecenin ikisinde kalkar şey yaparım, iş yaparım.
0: Gecenin ikisinde kalkıp iş mi yapıyorsun?
1: Yaparım tabii canım yaparım. Severim yani çalışmayı severim. Televizyonun karşısına geçeyim, alayım kumandayı, saatlerimi geçireyim yapamıyorum. Hı. Rahatsızlık oluyor bende. Belki hiperaktif de olabilirim, ondan da olmuş olabilir.
0: Sen yaptıkların arasında işte sunuculuk, ekran, ne bileyim müzik, bunların içerisinde en iyi hangisi?
1: Televizyon kadınıyım.
0: Televizyon kadını.
1: Sahne kadınıyım. İkisini de yani.
0: Ne kadar sürüyor sahne performansı başladığın zaman?
1: 2,5 saati geçiyor. Ama sahne aldığınız yerlere, mekanlara göre değişiyor. Hı hı. Güzel.
0: Avrupa diyorsun ya, yurt dışına çıktığın zaman şeyler nasıl, tepkiler nasıl? Oradaki manzaralar nasıl?
1: Çok sana iyi. Karşı mesela Moskova'ya falan. Çok gidiyorum. Hı. Moskova'da sahne aldığım mekanlar oluyor. Düğünler oluyor. Azerbaycan'da toylar var. Hı hı. Düğünler oluyor. Yani güzel gidiyor. Sadece yani Türkiye'de değil sahne hayatım. Ben gece kulübünde çıkmıyorum. Hı hı. Hiçbir zaman çıkmadım. Çıkanlara da saygı duyuyorum. Hı hı. Benim düğün, festival, otel hı hı. bu tarz yerlerde sahne oluyorum.
0: 2,5 saat süren bir
1: evet.
0: sahne.
1: Zaten ben tek başına tek kişilik bir orduyum. Neden söylüyorum bunu? Ben bir yere gittiğim zaman uçak kalkıyor da gidiyor. Niye? Çünkü sadece orkestram 20 kişi.
0: 20 kişi orkestra
1: tabii,
0: mı? Ciddi
1: tabii,
0: misin sen
1: tabii,
0: ya?
1: Tabii tabii. Yani bir 20 kişi düşün. Euro
0: vallahi
1: halinde.
0: Vallahi ben düşünmek istemiyorum. Gelip görmem lazım.
1: Ay mutlaka çok isterim
0: ya,
1: gelmeni.
0: Ya Petek bak şimdi burada gelmenizi isterim falan.
1: Bir
0: ondan sonra
1: ay,
0: size
1: gelin,
0: mi istiyorsun?
1: Gelin buyur başımın
0: ay,
1: üstüne. Biz
0: siz eksik kalın
1: vallahi.
0: Yani.
1: Ay gelin vallahi.
0: Ben anlamam. Buradan sözünü veriyorum
1: tamam,
0: o zaman.
1: Söz.
0: Bundan sonraki İstanbul sahnende biz
1: söz.
0: Biliyor muyuz?
1: Tamam söz. Kaç kişi? Murat sonra hemen.
0: Tamam.
1: Söz. Bekliyorum.
0: Çok güzel. Vallahi güzel yani. Bir şey söyleyeceğim. O kadar kalabalık mı ya?
1: Vallahi öyle.
0: Sen mi böyle istiyorsun? Kaç? 20 kişi mi?
1: Solistlik böyle bir şey abi. Yani hani kalkıp da playback altyapı alttan geliyor. 2 tane enstrümanla şarkıyı ben playback okuyamam. Bu karşımdaki izleyiciye yapmış olduğum saygısızlık olur. Ben canlı performansla, canlı altyapılarla

0: sahneye çıkmalıyım. Budur, ben Maxim'de böyle başladım.
1: Şey
0: böyle
1: aynı
0: gidiyor.
1: Mıdır? Değişiyor mu? Yerine göre falan değişiyor mu?
0: Sahnenin eğer sahne şeyi küçükse, sahnenin üstü alanı küçükse, tamam, alanı küçükse, o zaman hani 3 kişi falan azaltıyorum yani. Hani hiç
1: repertuarda bir değişiklik oluyor mu gidilen yere göre falan?
0: Her yere göre değişiyor.
1: Her yere tabii, göre tabii değişiyor.
0: Bizde 4 tane repertuar var. 4 tane festival ayrıdır, düğün ayrıdır, bayi ayrıdır, işte otel ayrıdır, hep ayrıdır.
1: Ne kadar güzel ya.
0: Yani şey değil. Aa işte şunu okuyalım, klasik artık. Aa biz gitmiştik, aa şurada şu espriyi yaptı. Hı. Onlar bile yazılı artık diğer kişiler, diğer sanatçılarda.
1: Sen sahnede peki hani sadece müzik değil aynı zamanda da böyle karşılıklı interaktif bir
0: yapıyorum.
1: Şey mi?
0: Ama öyle çok uzun uzadıya de ben laf söylen, çünkü benim esprilerimi dinlemeye gelmiyor da insanlar. Beni hem izlemeye hem dinlemeye geliyorlar. Hı. Tadında azar azar küçük küçük yerinde espriler
1: çok
0: oluyor.
1: Çok güzel ya. Vallahi çok güzel oldu. Merak ettik, inşallah davetini
0: muhakkak yani.
1: Ay teşekkür muhakkak ederim. Sağ ol. Takıntıların var mı?
0: Var.
1: Var. Ciddi
0: var
1: misin?
0: Evet.
1: Ney? Bayağı bir kaldın orada.
0: Mesela ben bütün sahne kostümlerimin içine tayt giyerim.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Bak sana yemin ederim.
1: Niye?
0: Bilmiyorum.
1: Hep böyle miydi?
0: Ay böyleydi.
1: Bütün no sahne kostümlerinin
0: evet
1: altında tayt var.
0: Hani küçük sporcu taytları var ya, tamam, siyah. Onlardan ten rengi ya da açık renk bir kostümse muhakkak giyerim bak. Tayt'meden asla çıkmam.
1: Sahneye çıkmadan hemen.
0: Çıkmam.
1: Ne duası ediyorsun?
0: Üç kulu vallahi bir elem okurum.
1: Allah süper. Yanına vallahi bir de elem neşrah patlat var ya. Of diyorum sana. Bütün kötü
0: sağ,
1: enerjilerden.
0: Sağ ayakta çıkarım.
1: Sağ ayakla
0: tabii
1: çıkıyorsun.
0: Sağ ayakla. Mesela yanlışlıkla sola doğru itirip geri gelir.
1: Geri gidiyorsun.
0: Sana vardır öyle benim şey. Böyle açıkta bardakta bir şey böyle içemem. Onda da bak anneannem hani yayından önce sana söyledim ya.
1: Evet kapalı istedi de biz düşünemedik tabii.
0: Yeşilçam filmlerinde hani kızların bardaklarına atarlardı. İlaçları da uyuturlardı ya kötü niyede o Yeşilçam filmde. Anneannem de hep beni öyle ilk mankenliğe bak aman kızım açıkta bir şey içim açıkta. Şimdi hala bardağın içinde bir şey. Ne alakaysa işte. Var yani bardakta bir şey içemiyorum.
1: Başka? Bu arada bir şey soracağım. Sahnede böyle enteresan bir şey oldu mu? Hiç unutmadığın falan böyle aklında kalan herhangi bir
0: yeri. Bir stat konserim vardı. Stat konserinde.
1: İstanbul'da mı? Nerede?
0: Yok şehir dışındaydı. Heh. Stat konserinde hiç unutmam. Topuklu ayakkabıyı da çok severim ben topuklu ayakkabıyı giymeyi.
1: Şu anda da şuralara kadar çizme var hanımlar
0: şöyle,
1: beyler. Evet.
0: Ben topuklu giymeyi çok severim. Gittiğim stat konseri de şey toprak yani halı saha. Ay bir moralim bozuldu çıkaramıyorum ayakkabı topuklu cırt cırt giriyor. O havayla böyle heybetli at gibi. Ben böyle sahneye çıktım da kendimi böyle at gibi hissediyorum tamam mı? Ay anam o topuklar girdi çıktı girdi çıktı. Çok sinirim çok bozulmuş ne yapacağımı bilememiştim ama geçti gitti. Ondan sonra her stat konseri şey topuk dolgu topuk ayakkabı giyiyorum.
1: Var mı konser hani böyle istekler olur acayip acayip istekler olur ya böyle konser verecek olan insanların. Senin de böyle konsere gitmeden evvel şunu isterim mutlaka soda olsun kapalı su olsun kapalı içeceksin falan filan ya da başka şeyler.
0: Ejder meyvesi ananas. Evet, portakallı örik. Bilmem kaç derecede pişmiş olacak yani. Ya ne olacak? Bir suyumuzu içiyoruz. Kahve, Türk kahvesini çok seviyorum ben. Türk kahvesiz yapamam. Türk kahvesi yani günde 5-6 tane içiyorum.
1: 5-6 tane.
0: Hmm. Türk kahvemi içeyim. Onun dışında öyle isteğim yok yani.
1: Petek yemeklerle
0: patates kızartması yoğurt.
1: Patates kızartması yoğurt
0: evet,
1: çok seviyorsun.
0: Çok seviyorum.
1: Tam onu soracaktım. Yemeklerle aran nasıl diye, en sevdiğin yemek nedir diye bunun mudur? Başka.
0: Patates kızartması yoğurt simit.
1: İkisini beraber yiyorsun.
0: Evet tabii.
1: Güç yiyor gibi spor patatesi yapıyor musun?
0: Çok yürüyorum.
1: Yoksa öyle bir spor yaptın falan mı?
0: Yok yani yapıyordum şimdi yapmıyorum. Yani her gün günde 7-8 kilometre yürüdüğüm oldu. Şimdi
1: senin yapmıyorum. Günde 7-8 kilometre yürüyecek zamanın var mı Allah'ını
0: şimdi
1: seversen?
0: Şimdi yok işte. Eskiden yapıyordum. Ha. Şimdi yok. Şimdi dikkat ediyorum ama hani her günde yemiyorum yağlı yani. Hı. Haftada bir gün kendime izin veriyorum.
1: Kaç öğün yemek yiyorsun günde?
0: Şimdi 2'ye indirdim.
1: 2 sabah akşam mı?
0: Evet evet.
1: Sabah kahvaltıyı böyle sağlam
0: yumurta,
1: bir kahvaltı mı?
0: Yumurta yiyorum mutlaka.
1: 3 yumurta.
0: Üç,
1: bak bunları not edin bir tarafa not edin. Güzellik
0: ama
1: sırrı var
0: tutuyor,
1: mı söyleyeceğim?
0: Çok tutuyor.
1: Güzellik sırrı.
0: Sirkeyle duş alıyorum.
1: Sirkeyle mi duş evet alıyorsun? Abi soğan eller soğan kokar sirkeyle duş
0: ya
1: alır.
0: Ya sen ne diyorsun bak sahnede de her sahneye çıkışta da bir şişe parfüm bitiriyorum. Bak o soğanı anca kapatayım ben.
1: Hakikaten sirkeyle mi duş alıyorsun?
0: Evet.
1: Niye
0: yani
1: ne faydası var?
0: Yani şampuanımın içine muhakkak bir iki damla sirke hem saça iyi geliyor.
1: Gerçekten
0: açıyor.
1: İyi bir şey mi yani?
0: Çok iyi bir şeymiş. Araştırdım bunu. Hı. Çörek otu yağı var. Ondan bir kaşık, çay kaşığı muhakkak unutmazsam her gün içmeye çalışıyorum. diyorum. Sarımsak falan çok faydalı ama işte her dakika tükettiğim şeyler değil, doğal antibiyotikler. Hı. Evde çocuk olunca da sağlıklı besleniyorsun.
1: O, ne yapıyorsun diye, oğluna neler yapıyorsun?
0: Ona çiğ sarımsak yutturmaya çalışıyorum. Evet, o çok faydalı. Yediklerine dikkat ediyorum. Ve İzmirli olduğum için de hep zeytinyağlı zaten mutlaka evimizde oluyor. Böyle.
1: Ben de var ya, İzmirli'ye en iyi yaptığın yemek ne diye enginar cevabını verdim. Bir de arkasından nasıl yapıyorsun diye soru ya. Orada ya. Bittik işte. O mu bu mu bölümümüz var.
0: Hı, tamam.
1: Bu arada para önemli midir senin için?
0: Şu ne anda maalesef önemli. Yani
1: para kazanıyor musun peki? Bu kadar çok çalışıyorsun,
0: çok
1: ediyorsun.
0: Çok masrafım var. Sen bu kadar 20 kişiyi arkanda çıkarırsan 20 tane eve bakmak demek ve düşün yani.
1: Ama güzel
0: onların,
1: bir şey değil mi neticede? O kadar insana ekmek sağlamak istihdam sağlıyorsun.
0: Çok güzel bir
1: harika bir şey
0: benim
1: yani.
0: Için. Bunun yanında
1: aran nasıl ekiple bu arada?
0: Hepsiyle iyi. Benim ensemde de gözüm var. Böyle bir dönelim, onun canı sıkkın, onun morali neye bozuk, ne olmuş, ne etmiş. Her şeylerini bilirim. Her şeylerini.
1: İlgilenirsin
0: çocuğu
1: yani.
0: Kim? Tabii kimin çocuğu oldu, neye ihtiyacı var. Ne? Ya her şey maddiyat
1: ne
0: değil.
1: Ne güzel ya.
0: Tabii canım.
1: Sinirli bir insan mısındır sen?
0: İş konusunda evet. Yani geç kalmayı hiç sevmem. Hı. Bekletilmeyi hiç sevmem. Hı. Dakik. Herkes randevusuna geç kalmayacak. Hı. Verdiği sözü yerinde tutacak. Benim ağzımdan bir şey çıkıyorsa o bir zaten imzadır. Yani Hı. o muhakkak olmalı. Ben Hı. sözümü yerine getiriyorum kardeşim. Sen de getir. Aynı saygıyı
1: ben
0: sen de,
1: bekliyorum.
0: Bana göster.
1: Bekliyorum diyorsun.
0: Bu çok önemlidir benim için. Yeni şarkılar olsun, gündemdeki şarkılar olsun, eski şarkılar olsun, çok geniş bir repertuarımız var zaten bizim. Orkestram çok iyi. Hepsi birbirinden sanatkar. Makyözüm, kuaförüm ayrı bir ekip zaten.
1: Baya kalabalık bir ekip.
0: Sana para kalıyor mu dersen kendi şahsıma çok fazla en şu anda kalmıyor.
1: Şey
0: çok masrafım var.
1: En son kendine ne aldın? En son kendine para verip satın aldığın şey ne? Ne oldu
0: şey
1: be?
0: Almış mıyım? Aa, dur bir dakika. Aa, ben ne aldım ya? Dur.
1: Evet.
0: Ay vallahi unuttum. Ne aldım ben ya?
1: En son ne zaman alışverişe çıktın? Ne zaman alışverişe çıktın en son? Çıkıyor musun alışverişe?
0: Ya ben sürekli aslan çıkartıyor beni. Oğlumun istekleri şeyleri bitmiyor ki. Hani kendime bak, aklıma gelmiyor. Anne,
1: bir de onu,
0: alalım,
1: bir de onu soracağım sana. Dışarı çıktığın zaman falan böyle çok yoğun talep oluyor mu? Böyle geliyor mu insanlar falan? Rahatsız oluyor musun? Hani fotoğraf
0: çektiremeden
1: falan.
0: Ya herkesten bir merhaba. Aa nasılsınız, merhaba falan. Hı. Bunlar çok hoşuma gidiyor tabii ki. Hı. Bir de oğlumun yanında olunca da çok gururlanıyorum. Ay, biliyor musun?
1: Ne kadar güzel.
0: Tabii, bak
1: bir şey.
0: Bak diyorum, annen nasıl bir kadın, görüyor musun?
1: O ne diyor peki,
0: evet,
1: senin bu kadar popüler?
0: Anne bir şey söyleyeceğim diyor. Sence şu kişi nasıl bir kötü kalpli anneciğim. Tamam anneciğim diyor. Vallahi.
1: Muhabbete bak.
0: Sen biliyor musun, ben oğlumdan okulda ne yaptığını öğrenmek için mahsus fal bakıyormuş gibi yaptım bir gün.
1: Nasıl yani?
0: Ay şimdi 10 yaşında, bu bizim 10 yaşımızdaki zaman gibi değil bu 10 yaşım. Gel bakalım annem, sana bir fal bakacağım. Anne o ne demek dedi. Aman dedim, şimdi bu böyle kahve içiyorsun ya şey. Senin dedim hoşlandığın bir kız var mı dedim sınıfta dedim. Böyle laf aldım ağzından.
1: Ciddi
0: sana
1: misin sen ya?
0: Sana yemin ederim bak. Vallahi
1: Allah Allah.
0: Nida da oradan bizi ne yapıyorsunuz ya dedi. Sus dedim, sakın çaktırma. Canını sıkan ne oldu senin bugün böyle? Siyah karartı var orada.
1: Alemsin
0: gerçekten. Çok
1: eğlenceli
0: bir anneyim. Gerçekten ikizler
1: çok,
0: burcuyum ya.
1: Çok eğlenceli
0: ondan.
1: Bir insansın ama sadece anne değil. Sahne mi ev mi?
0: Sahne mi ev mi? Tabii ki ikisi de olsa olmuyor mu?
1: Olmaz ya, bir tanesi olacak.
0: Ama oğlum tabii ki ev.
1: Ev. Canlı kayıt.
0: Ben söylüyorum sana.
1: Canlı
0: kesin. Yayın olacak.
1: Canlı. Gece gündüz.
0: Aa, bak çok güzel sorular. Gecelerin kadınıyım. Güzel.
1: Hızlı, yavaş.
0: Hızlı.
1: Hızlı.
0: Ay ben yavaş, bak yavaş konuşan insanlara da tahammülüm yok. Hemen çıkart o ağzından o lafı.
1: Enerjik, sakin.
0: Yerine göre yok mu öyle bir şık?
1: Yok, yerine göre diye bir şık yok. Enerji var, sakin var.
0: Sakin.
1: Sakin. Peki planlı, plansız?
0: Planlı.
1: Planlı mı?
0: Ama plansız şeyleri de severim ya ben.
1: Plansız şeyleri de seversin. Ama ne bir sen de konuşunca, muhabbet edince biraz sanki plansız yaşıyormuş gibi.
0: Öyle bir enerji
1: öyle
0: şey mi
1: bir
0: veriyorum?
1: Öyle bir şey izlenim ama şimdi orkestra bu kadar kalabalık, nasıl? Düzen deyince.
0: Mümkün değil, o kadar insan sana bakıyor, o kadar ev sana bakıyor, olacak iş mi?
1: Kalabalık, yalnız.
0: Ben yalnız. Yalnızlıktan korkuyorum.
1: Öyle mi?
0: Aa, ben mesela karanlıkta yatamam.
1: Karanlıkta yatamazsın. Hmm. Işık mı açıyorsun?
0: Tabii.
1: Yani? Ciddi misin?
0: Vallahi ben karanlıkta uyuyamam.
1: Bir şey söyleyeyim, ben de böyleyim ha. Vallahi ben de böyleyim. Sen de böylesin Kemal.
0: Niye öyleyiz
1: ya? Hepimiz bayağı korkuyoruz yani.
0: Ben asla.
1: Biz böyleyiz de bu sorunu bilen yok mu niye böyle olduğumuzu?
0: Bilmiyorum.
1: Yok.
0: Burada şu anda bizi dinleyen bir profesör varsa
1: bir söylesin.
0: Lütfen bir söylesin bize nasıl. Yani elektrikler kesilirse mesela ben perişan panik atak yaşarım yani o anda.
1: Cesur, aa, çekingen.
0: Cesurum ben.
1: Cesur.
0: Tabii.
1: Hep hayatın boyunca böyle miydin? Çekingen olduğun zamanlar olmadı mı hiç?
0: Ya olmuştur mutlaka da ama cesurum. Niye cesurum? Hem ankenlikten şarkıcılığa geçtim.
1: Daha
0: kıyaslandığım her az solistlerdi. Yani Maxim'de sahne aldım.
1: Vay.
0: Yani o zaman Günay'da sahne aldım.
1: Düşün.
0: O eski zamanları.
1: Evet.
0: Baktığın zaman cesurluk bu. Ana haber bülteni sunmak hayalim de Azerbaycan TV'de ana haber ve o şiveyle o haberleri
1: sundum.
0: Okudum. Ama okudum mu? Okuyamadım
1: okudum.
0: Ama hani
1: okudum,
0: dedim
1: okudum.
0: Ya sana.
1: Okudun.
0: Hayat okulunu okudum.
1: Pop, slow.
0: Slow.
1: Peki. Yoğun, rahat.
0: Ay, yoğun olsun, rahat.
1: Şehir, doğa.
0: Ben doğada böcekten de korkuyorum ben.
1: Böcekten de korkuyorsun.
0: Evet. Mesela burada şak diye bir şey gelsin bittim ben.
1: Şu gelen gibi mi diyorsun? Risk, güven.
0: Şehir kadınıyım yani. Risk. Risksiz hayat olmuyor ki.
1: Olmuyor diyorsun. Peki. Özgür, sabit.
0: O ne demek? Neye göre özgür?
1: Ya ne bileyim, soru öyle.
0: Yani
1: tek
0: giyimden anlar mi? Özel hayattan
1: genel
0: mı? Ne?
1: Genel. Salladım yalnız ha. Çok belli oldu değil mi?
0: Evet yani. Bilemedim.
1: Genel
0: ya.
1: İtibariyle özgürlüğü mü seversin, sabit olmayı mı seversin?
0: Sabitçiyim ben.
1: Heh.
0: Ben sabit.
1: Oh be. Bitiriyoruz galiba değil mi? Bitti. Süremiz bitti.
0: Çok güzeldi.
1: Muhteşemsin ya.
0: İnşallah dinleyicilerimiz sıkılmamıştır.
1: Kesinlikle sıkılmadık.
0: Ben yoksa üzülürüm. Yani güzel, keyifli. Ben de çok keyif aldım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ağırladığınız için teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Sputnik ailesine sevgiler yolluyorum. Buradaki tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'da ya da İstanbul'a yakın bir yerdeki konserime muhakkak
1: İnşallah.
0: Bekliyorum.
1: Petek, iyi ki varsın. Harika bir sohbetti. Çok samimi bir insan. Bambaşka bir yönüyle ağırladık sevgili Petek Dinçözü. Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: bir
0: teşekkür
1: kez daha.
0: Ederim.
1: Hanımlar, beyler, sizlere de teşekkürler. Arkadaşlarıma da teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Bunu biliyor muydunuz? Kutup ayılarının köklerindeki kılların benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler e-öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri anlatılacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek amacıyla her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yol haritası hazırlamaları için 12 hafta verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alanlar belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaşlık hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10 bakanlıkta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Çatalhöyük. Doğu Höyük'ün terk edilmesinde iklim değişikliğinden ziyade uzun yıllar boyunca sürdürülen yoğun tarım faaliyetlerinin oluşturduğu içsel baskıların etkili olmuş olabileceği belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Neriman Erdem, Bülent Arıkan ve Kemal Koçaklı tarafından yürütülen çalışmada Çatalhöyük Doğu Höyük'te yaklaşık 1000 yıl boyunca sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle peyzajın zaman içerisindeki değişimi incelendi. Etmen tabanlı modelleme yöntemiyle hane halkları gibi bağımsız birimlerin aldıkları kararlar, bu kararların çevreyle etkileşimi ve zaman içerisinde ortaya çıkan toplumsal sonuçlar bilgisayar ortamında simüle edildi. Araştırmacılar bu yöntemle günümüzden önce 9100 ile 8100 yılları arasındaki dönemde tarımsal faaliyetlerin, arazi kullanımının ve çevresel etkilerin toplumun sonraki tercihlerine yönelik kısıtlamalarını değerlendirdi. Simülasyon sonuçları, yoğun tarım faaliyetlerinin kalabalık nüfusu besleme konusunda başarılı olduğunu, ancak uzun vadede topluluğun hareket alanını daralttığını gösterdi. Araştırmacılara göre hayvancılık ya da karma geçim gibi alternatif üretim biçimleri, Çatalhöyük Doğu Höyük'te ulaşılan yüksek nüfusu sürdürebilecek kapasitede değildi. Bu nedenle topluluk giderek yoğun tarıma daha fazla bağımlı hale geldi. Kısa vadede başarılı olan bu üretim biçimi, zaman içerisinde ekolojik maliyetlerin artmasına ve sistemin esnekliğinin azalmasına yol açtı. Yoğun tarım sonucunda bitki örtüsünün azalması ve yağış kaynaklı toprak erozyonunun hızlanması toprağın verimliliğini düşürdü. Toprağa verimsiz hale gelen hane halkları ise yeni tarım alanları oluşturmak amacıyla yer değiştirmek zorunda kaldı. Ara ve değiştir olarak tanımlanan bu davranış, peyzajın daha fazla parçalanmasına ve çevresel istikrarsızlığın neden oldu. Araştırmacılar, erozyonun büyük ölçüde iklim gibi dışsal faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını, buna karşın peyzajın parçalanmasının hane halklarının arazi kullanım kararlarından kaynaklanan içsel bir süreç olduğunu belirtti. Çalışma, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilerek Kalkolitik döneme ait Çatalhöyük Batı Höyük'e geçilmesinin ani bir çöküşten çok, bilinçli bir mekansal yeniden yapılanma olabileceğine işaret ediyor. İki yerleşim coğrafi olarak birbirine yakın olsa da aralarından geçen Çarşamba Nehri'nin çok kollu ve örgülü yapısının günlük faaliyetler açısından lojistik bir engel oluşturduğu belirtildi. Doğu Höyük çevresindeki toprakların yüzyıllar süren tarım faaliyetleri ve atık birikimi nedeniyle yıpranmasının ardından nehrin karşı tarafındaki daha az kullanılmış alanlara geçişin topluluk için yeni bir başlangıç anlamına gelmiş olabileceği değerlendirildi. Geç dönemde tarımla uğraşan nüfusun istikrarsız ve çift tepeli bir dağılıma ayrılması da karmaşık sistemlerde kritik bir dönüşümün erken işaretlerinden biri olarak yorumlandı. Araştırmacılar, günümüzden önce 8200 civarında yaşanan iklim şokunun tek başına topluluğun yıkılmasına neden olmadığını belirtti. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca sürdürülen tarım faaliyetleri nedeniyle hassaslaşan ve çevresel değişimlere karşı dayanıklılığı azalan topluluk üzerinde bu iklim olayının yıkıcı bir kronik baskı yaratmış olabileceği ifade edildi. Yeni bir bilgisayar simülasyonu, Çatalhöyük Doğu Höyük'ün terk edilmesinin tek bir iklim olayından kaynaklanmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre yoğun tarımın yüzyıllar boyunca oluşturduğu çevresel baskılar, topluluğu giderek daha az seçeneğe sahip olduğu bir katılık tuzağına sürüklemiş olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 15, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. İdari Umut Altaş, ABD'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifade verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten orman yangınları açıklaması. Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım süreci başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD makamlarına 34 sayfalık bir ifade verdi. Umut Altaş'ın Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin verdiği ifadede, Doku'nun dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araçta vurularak öldürüldüğünü gördüğünü ve cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini öne sürdü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen adli soruşturmada 70 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Şüphelilerden 16'sının tutuklandığını, 32'sine adli kontrol uygulandığını belirten Bakan Gürlek, yeşil vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak dedi. Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumu bugün tamamlandı. Soru ve cevap anahtarları da erişime açıldı. KPSS maratonu 12 ve 13 Eylül'de alan bilgisi oturumlarıyla sürecek. Sonuçlarsa ÖSYM takvimine göre 7 Ekim 2026'da açıklanacak. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinin de aralarında bulunduğu bazı köprü ve otoyolların işletme haklarının 30 yıllığına devredilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı yargıya taşındı. Birleşik Kamu İş kararın iptali için Danıştay'a dava açtı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü 4141 yapı için yıkım kararı aldı. Kararda Rüya Şar, Mehmet Ali Erbil, Ferdi Tayfur gibi ünlü isimlerin ek kaçak yapılarının da yıkım listesinde yer aldığı belirtiyor. Yıkım ihalesinin ise 22 Eylül'de yapılacağı kaydedildi.
0: Ekonomi.
1: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık makroekonomik hedeflerini belirleyecek olan 2027-2029 dönemi orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından bugün Beştepe'de kamuoyuna açıklandı. OVP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından da resmi gazetede yayımlandı. 2026 yılı büyüme tahmini %3,3'e güncellendi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %28,4'e yükseldi.
2: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Yurt içi piyasalarda ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Politika faizinin %37 seviyesinde bulunduğu süreçte yatırımcılar 10 Eylül Perşembe günü açıklanacak kararı ve karar metnindeki mesajları yakından takip edecek. Yayınımız Yeni Şeyler Rehberi programının tekrar bölümüyle devam ediyor.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için. Ve bugün çok değerli konuklarımız olacak yayınımızda. Hemen kendilerini bekletmeden merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz Ahmet Tansu Yılmaz. TİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Merhabalar Ahmet Bey.
4: Merhabalar Serhat Bey.
3: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için efendim. Öncelikle buradan başlayalım. Biraz sizden TİAD'ın kim olduğunu, ne yaptığını önererek başlayalım. Konumuza ışık tutsun.
4: Teşekkür ediyorum tekrar. TİAD Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak hizmet veriyor. 1992 yılından beri 245 üyemiz var. Türkiye'nin takım tezgahları ithalat ve ihracat ve kullanım oranlarına bakıldığında yıllık 1.75 milyar dolara yakın bir ithalat ve imalat toplam değerleri var. Bu da
3: harika.
4: İhracatına katkı vermekte çok ciddi bir değer taşıyor ve bizim ilgilendiğimiz takım tezgahlarıyla ilgili olarak ihracatı katkı çarpan değeri yaklaşık 20 miktarını buluyor. Yani Türkiye ihracatında 35 milyar dolara yakın bir desteğimiz var.
3: Harikasınız efendim. Gerçekten de böylesi bir kurumla da muhatap oluyor olmak benim için de büyük bir zevk. Efendim şunu sormak istiyorum size. Şimdi biz hep konuşuyoruz tabii, yapay zekayı konuşuyoruz, türevlerini konuşuyoruz ama gerçek üretim biraz o takım tezgahlarında yatıyor diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz?
4: Muhakkak takım tezgahları imalatın anası. Takım tezgahları olmadan bir şeyin üretilmesi söz konusu değil. Pek çok alanda medikal, havacılık, savunma sanayi, otomotiv, makine imalatı, deniz yolu, raylı sistemler gibi pek çok alanında kullanımı mevcut. Tabii ki günümüz teknolojileri, dijitalleşme, otomasyon ve benzeri teknolojik değerler çok önemli. Fakat olayın mekaniği olmadan, bunların bir metalin şekillendirilmesi olmadan da teknoloji tek başına işlev görür durumda değil. Ha, ileride ne olacak bilemiyoruz.
3: Vallahi onu hep beraber bakacağız. Sürekli onların zaten o fütüristik bakışlarını biz vermeye çalışıyoruz. Ama dediğinizde çok haklısınız efendim. Yani biz tabii yapay zekayla bunları şekillendirdiler. Fikrini yapay zeka verdi. Programlamasını yapay zeka yaptı derken aslında o sahada üretilen bardağın, sizin dediğiniz gibi medikal cihazların, hatta savunma sanayimizdeki o cihazların nasıl ortaya çıktığını kaçırıyoruz. Ana fikir orada gibi geliyor bana.
4: Çok haklısınız. İllaki yapay zekanın ve dijitalleşmenin hayatımızı çok kolaylaştırıcı etkileri var. Bunları yansıtmak mümkün değil. Fakat bunların üretimde verimliliğe nasıl yansıdığını, bunları daha şekilde, daha hızlı, daha ekonomik, daha maliyetlere katkısı olduğu yönünde bence odaklanmalıyız. Böyle fütürizm muhakkak güzel şeyler ama biraz daha rasyonel düşünmekte fayda var diye düşünüyoruz.
3: Kesinlikle. Bir de efendim özellikle sizin tarafa ben şöyle bir bakış açısı getirmek istiyorum. Siz hem bu takım tezgahlarıyla ülkede ekonomiyi canlandırıyor, ihracatı canlandırıyorsunuz. Bir yandan da bu takım tezgahlarını da biz kendimiz üretebiliyoruz değil mi?
4: Evet. Son zamanlarda bilhassa ivme biraz daha yukarı yönlü. Bursa'da daha fazla sayı, daha Kayseri'de var. İstanbul ve civarında da illa üretici firmalarımız var. Türkiye'de de bu konuda oldukça iyi bir durumda. Daha iyisi olacak inşallah. Son zamanlarda bilhassa teknolojideki ihtiyaçlardan dolayı devletin de bu konuda biraz destek vermesiyle Türkiye'deki firmalarımız da şükür fena durumda değiller. Tabii ki yapacak şeyler var.
3: Tabii gidecek çok yolumuz var ama mesela işte ne bileyim yazılımdan, donanımdan falan bahsettiğimizde, bilgisayardan bahsettiğimizde, çiplerden bahsettiğimizde biz dışarıdan alarak bunun üstüne bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Ama sizin taraftan baktığımızda siz kendi kendine neredeyse yeterli bir ağ oluşturabilme adına adımlar atıyorsunuz.
4: Evet, bu bir ekosistem. Evet. Dediğim gibi bir sürü bunun bağlamı var. Software'dir, yardımcı ekipmanlardır.
3: Evet efendim.
4: Malzemeden tutun sonuna kadar işte bunların ölçülmesi pek çok maddeyi bir bütünsel holistik şekilde değerlendirmek lazım.
3: Süper bir şey bu, gerçekten de bu bakış açısı hepimizde olması lazım. Bir de diğer taraftan da baktığımızda mesela ben 70'leri hatırlıyorum. 70'lerde biraz daha el işiydi. Böylesi makineler olduğunda ne bileyim Almanya'dan mesela gelenler bize oradaki makineleri anlatırdı. Vay vay vay derdik. Ama şimdi dünya ile aramızdaki makas neredeyse kapanmış bitmiş durumda gibi geliyor bana.
4: Şimdi erişim tabii ki o yılları bizim de yaşımız itibariyle uzak değiliz. Biz şimdi televizyonda görünmüyoruz ama ben de 40 yıla yakındır bu sektörün içindeyiz. Sizin dediklerinizi hatırlıyorum. Yani Türkiye'de bir şeye ulaşmak hakikaten zordu. Hem dünyadaki gelişmeler hem ülkemizdeki ilerlemeler illa bizleri bunlara daha yakın hale getirdi. Tekrar başa dönersek deminki muhabbetin başında yani mekaniği de yatsımamak lazım. Bugün binlerce yıl önce işte matkabın genel formu nasılsa bir şeyi delmek için gerektiyse bugün hız arttı, verimlilik arttı, çok yeni malzemeler keşfedildi. Evet çok büyük ilerlemeler var ama temel fizik kuralları çok fazla değişmedi.
3: Ve işte bu böyle gidiyor diyorsunuz. Peki bu dünyadaki gelişmeleri biz yakından takip ediyoruz elimizden geldiğince. Türkiye'de de bunlar yakından takip ediliyordur diye düşünüyorum. Özellikle TİAD bünyesinde.
4: Muhakkak hem bizim derneğimiz hem sanayicilerimiz, iş adamlarımız oldukça yakın takip ediyorlar. Ya yani burada da yine teknolojinin, internetin, buharların, uluslararası seyahatlerin biraz bize problemleri var ama süreceli olarak kolaylaşmasının illaki katkıları var. Dolayısıyla evet yakından takip ediyoruz. Hem de Türkiye olarak evet demin de biraz bahsettik üretimde fena noktalarda değiliz ama tüketimde biraz daha sizin de bildiğiniz majör rakamlardan da görüleceği gibi
3: evet
4: fazlaca almak durumundayız ama bizim güzel tarafımız şu, yapmakta eksikliklerimiz olsa da kullanım ve erişim bulup onu kullanma konularında Türkiye olarak iyi bir noktada olduğumuzu şahsım adına düşünüyorum.
3: Efendim inşallah böyle daha iyi günlere gideriz. Peki ben size son olarak şunu sorsam. Bütün sizin gibi değerli konuklarımıza bunu soruyorum. Ben size bir sihirli değnek versem ve istediğiniz yere dokundurup istediğiniz şekle dönüştürebileceksiniz bunu desem. Bu alanda nelerin daha farklı, nelerin daha iyi yapılmasını, nelerin çeşitlendirilmesini sağlardınız?
4: Tabii kendim konumla ilgili soruyorsunuz muhakkak.
3: Tabii ki efendim. Tabii ki.
4: Şimdi demin de söylediğim gibi bundan 30-40 yıl önce siz de demin bahsettiniz, bazı şeyler ulaşılamaz gibi görünüyordu. Bugün şükür belirli bir mesafeler kaydettik. Tabii bu hep Çin'den bahsediyoruz. Ölçek ekonomileri çok önemli. Malı yapmanız bir şey, işte uçak, araba, füze, pek çok şey de bugün Türkiye'de İHA'lar, SİHA'lar yapılır hale geldi. Hakikaten geldiğimiz nokta gayet güzel. Fakat bir de biraz daha global düşünüp bu yarışta hangi, yani çok başarılıyız şu an geldiğimiz yer itibariyle eskiye bakarak, ama globale bakarak hala çok mesafe var. Bu sihirli değnek sorusu zor bir soru. Kalış sordunuz Serhat Bey. Yani burada rekabeti arttırıcı ne yapılabilir? Demin söylediğiniz işte bu yapay zeka çok güncel bir konu. Henüz biz bu konuda çok büyük şeyler yapmıyoruz. Otomasyonla ilgili, robotizasyonla ilgili çok kıymetli firmalarımız yakın zamanlardan, hatta orta ölçekli bir zaman periyodunda güzel işler yapmaya başladılar. Ama dünyayı bir seyrettiğimizde bayağı bir arada mesafe var. Herkese egzotik malzemeler, çipler, entegre devreler, software, yazılımlar, bu gibi konularda böyle hızlı bir şekilde ilerleme, o sihirli değnek o seviyeyi, işte Amerika'yı, Japonya'yı, Çin'i bir yakalayabilecek durumlara gelebilirsek, orada işte mesafeyi biraz daha hızlı kapatabiliriz. Uzun oldu cevabım ama kusura bakmayın.
3: Hayır efendim, gayet güzel oldu. Çünkü sihirli değnek kavramı zor bir kavramdır. Yani çünkü uçun uçabildiğiniz kadar demenin farklı bir söyleyişidir aslında. Siz burada çok güzel şeyler söylediniz. Yani bazı alanlarda mesela bizim hemen şu anda çip üretmeye başlamamız imkansız, ama sanayi alanında sizin dediğiniz gibi doğru adımların atılmasıyla o ülkeler yakalanmayacak konumda değiller. O ölçek ekonomisini yakalayamayacak halde değiliz gibi geliyor bana.
4: Yani illaki teknik olarak oldukça iyi bir yerdeyiz. Fakat işte bugün maalesef bazı hem global sıkıntılar, dünya çapında da ve hem stratejik olarak bazı ülkeler arasında büyük şeyler oluyor. Dolayısıyla burada önlere çıkıp çok rekabetçi olmak da çok kolay değil. Biraz daha fazla çalışmak lazım sanki.
3: Hep beraber efendim, her şey çalışmaktan geliyor. Vallahi ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Önümüzdeki günlerde de bu konuları ben zaten bizzat bu işin MacTech fuarında, 28 Eylül'deydi yanlış hatırlamıyorsam ben, MacTech fuarında da takip etmeye çalışacağım. Birazdan zaten bu konuyu da konuşacağız. Vallahi ülkenin nasıl ileri gideceğini ben böylesi fuarlarda görüyorum. Yine sizlerle karşılıklı olarak orada da bunları konuşabiliriz inşallah.
4: İnşallah, bekliyoruz bu arada.
3: Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, saygılar sunuyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: İyi günler efendim. Sağ olun. Sağ. Evet, TİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tansu Yılmaz'la konuştuk efendim. Ya evet, biz böyle sanayi ya da gelişmeyi hep böyle şey alanlardırız, uç alanlardırız. Ben size böyle elden geldiğince, dilimin döndüğünce teknoloji dünyasını, yapay zekaları vesaireleri anlatmaya çalışıyorum. Ama ülkenin içinde bir de böyle gerçekler var. Yani biz bir üretim ülkesiyiz aslında. Her ne kadar öyle bizi göstermemeye çalışsalar da, ve biz kıtalar arası, köprüler arası bir ülkeyiz ve orada bir sürü bir şey yapıyoruz hep birlikte, el birliğiyle. Yani bunları işte bu gibi değerli insanlar ve katkılarla daha ileri götürmeliyiz diye düşünüyorum. Ahmet Bey sağ olsun bize o sihirli değnek yardımıyla biraz nelerin yapılması gerektiğini, nereye doğru gitmemiz gerektiğinin ipuçlarını verdi. O ipuçlarını herkesin alabileceğini düşünüyorum ben efendim. Efendim isterseniz bir birkaç habere geçelim. Bu haberlerin içinden mesela bu haftanın, yani daha doğrusu dünün en önemli haberlerinden bir tanesiydi. Apple. Apple 15 yıl aradan sonra CEO'sunu değiştirdi. Apple'ın başına şu anda CEO olarak John Ternus geçti. Tim Cook ayrıldı. Tim Cook da neredeyse artık orada Apple'la özdeşleşmiş bir isimdi. Bayağı bir yerlerden bir yerlere götürdü. Apple'ın daha çok para kazanmasını, işte daha böyle sağlam bir ekonomik yapıya kavuşmasını sağladı ama işte ya dönemi geçti gibi geliyordu bana. Yani yapılan mesela özellikle yapay zeka alanında atılan atılamayan bazı adımlar yüzünden biraz dönemi geçti gibi geliyordu bana. Onları toparladık efendim. Bir değişik bir bakış açısı gelmeye başladı. Ben size biraz ondan bahsedeyim istedim. Şimdi 50 yaşında John Ternus. Tam Tim Cook'un aslında Apple'ın başına geçtiği yaşta. Apple'ın dışarıdan transfer ettiği yıldız bir yönetici değil. İçeriden yetişti. Neredeyse bütün meslek hayatını şirketin içinde geçirdi. İşte kamuoyunda çok tanınmıyor. Ortalara çıkıp da böyle bu işte böyle bir ürün var oley filan falan diyenlerden değildi. Arka plandaki o gizli kahramanlardandı. Apple'ın son 20 yıldaki ürünlerinin önemli bir bölümünde izi olan mühendislerden bir tanesi. Mühendis kökenli zaten. 97 yılında Pennsylvania'da makine mühendisliğinden mezun olmuş. Sonra 2001 yılında daha böyle mezuniyetin üstünden daha böyle staj dönemi falan derken 2001'de Apple'a girmiş. Apple'ın tasarım ekibine katılmış. 2013 yılında donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcılığına gelmiş. Sonra 2021 yılında donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olmuş. 2026 yılında dün itibariyle de Apple'ın CEO'luğuna geldi. Şimdi onun yaptığı iş yalnızca böyle cihazların dış görünüşü, dışarıdan görünüşü falan değil. Yani iPhone, iPad, Mac, Apple, işte ne bileyim Apple Watch, AirPods gibi fiziksel mimarisinin onun malzeme seçiminden tutun da termal yönetimine, dayanıklılığına, üretilebilirlik konularına kadar bayağı bir payı olan bir adamdan bahsediyoruz burada. Yani aletleri Apple'ın içine çekirdekten biliyor. Çekirdek de tam anlamıyla çekirdek. İçindeki çekirdeklerden biliyor. Yani içindeki her ürün über başarılı, süper gitti filan falan demek doğru olmaz. Yani mesela işte ne bileyim Apple Watch'ta, AirPod'da büyük başarı yakaladı ama işte ne bileyim mesela Vision Pro diye o kafaya takılan gözlükleri yaptılar. Hani milyon verseler kafanıza takar mısınız sorusunu bir kenara bırakıyorum. Zaten kafanıza takmak için milyon vermeniz gerekiyor gibi böyle acayip pahalı ürünlerden bahsediyoruz. Nasıl CEO seçildi? Biraz orası enteresan. Apple Yönetim Kurulu Ternus'un atanmasına oy birliğiyle, içeriden bilen biri olduğu için oy birliğiyle onaylamış. Steve Jobs döneminde bu arada şirkete katılmış bir adamdan bahsediyoruz. Tim Cook'la beraber uzun yıllar, işte 15 yıl aşkın zaman çalıştı. Apple'ın bütün temel ürün kategorilerinde deneyim kazanmış bir adam. Yani dediğim gibi her ürünü içinden biliyor ve her üründe bir katkısı var. Mühendislik geçmişi şirketin yeniden ürün ve teknoloji eksenli bir döneme girmek istediği mesajını da veriyor. Yani pazarlama kökenli yöneticilerden biraz daha teknolojik, Ar-Ge, inovasyon temelli yöneticilere doğru geçiş sinyalleri alıyorum ben onun bu gelişinden. Bilmiyorum ne dersiniz. Peki diğer taraftan Tim Cook neden ayrıldı? Yani bayram değil, seyran değil böyle. Adam 15 yıldır çalışıyordu. İyi de para kazandı, iyi de para kazandırdı. Niye ayrıldı? Biraz ona bakalım. Bir başarısızlık tarafı yok yani. Ama şunun da başarısız oldu. Bunu beceremedi, o yüzden ayrıldı gibi bir şey söylemek zor. Apple'ı tarihin mali, yani o Apple tarihinin mali açıdan en üst seviyelerden birine getirdi. 2011'de Steve Jobs ayrıldığında Apple'ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolarmış. Görevini devrederken bu rakamı 4 trilyon dolara çıkarttı. Yani çarpanları siz düşünün, 8-9 katlık bir oraya katkısı var onun. Tim Cook'un yönetim kurulunda ve üst yönetime daha az çalışmak istediğini bildirdiği aktarılmış. Yani artık adam 65 yaşına geldi. İşte Ternus gibi 50 yaşında bu işin içine girdi, 65 yaşına geldi artık. Ve hadi yeter artık dedi diye hissediyorum ben basına yapılan açıklamalardan. Yani sen şunu da beceremedin. Yani ben olsam mesela yapay zekada beceremedikleri yüzünden onu bir silkelerdim ama o ondan değil yani. İşte bundan sonra işte Apple'ın mevcut misyonu dahileri taşıyalım, işte ne bileyim 50 yılda şirketin son 50 yılda oluşan değerlerine bağlı kalalım filan derken içeriden yetişmiş mühendis kökenli biraz daha Ar-Ge ve inovasyona sıcak bakan bir adamı kaldırıp oraya getirdiler. Bu da buradan böyle bir mesajımız olsun. Evet, Apple'ı böylece anlattıktan sonra isterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Böyle bir kendimize geldik, değişik duygular içine girdik. Şahane bir şarkı. Bu şarkıyı seçtikleri için arkadaşlarıma buradan tekrar sevgi ve saygılarımı göndermek istiyorum sizin önünüzde. Enteresan konular var. Biraz bu konulara da sizlerle girelim istiyorum. Şimdi Ernst & Young, yapay zeka çağında insan kalabilen çalışanlarına 100 milyon dolar ödül önermiş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan olduğumuz için. Neyse. Şimdi efendim konuğumuz hattımızda, kendisine hemen merhaba diyeceğiz. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü hattımızda. Merhabalar İlhan Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim, saygılar sunuyorum. Az önce Ahmet Tansu Yılmaz'la konuştuk biz, TİYAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ve birazcık ülkemizdeki o takım tezgahlarının yerinden, öneminden bahsettik ve tam oradan geçerken aslında önümüzdeki günlerde sizin fuardan konu açıldı tabii ki, ama bunu en doğru bilgiler sizde olduğu için sizlerle konuşmak istedim efendim. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Efendim MACTEC fuarın adı değil mi, yanlış hatırlamıyorum ben, ve 28 Eylül'de başladığını hatırlıyorum, yine yanlış hatırlamıyorsam.
1: MACTEC Avrasya Fuarı'nın ismi. Evet, 28 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açılacak. 2 yılda bir hazırlanan bir fuar ve kendi konusunda ülkemizin ve bölgemizin en büyük fuarı, aynı zamanda da dünyada bu konuda yapılan fuarlar içerisinde de 5 önemli fuardan bir tanesi olan fuar. Önemi çok fazla, stratejik bir konu. Bu konuda fuar yapmak çok hassas bir iş. Çünkü çok meşakkatli bir iş. 10 gün öncesinden yerleşim başlıyor. O hassas makineler, takım tezgahları, kurulumları yapılıyor ve fuarda 6 gün sürüyor. Bu fuar tüm üretim için, tüm sektörler için çok önem arz eden bir fuar. Bu fuarda sergilenen makineler tüm sektörlerde kullanılan makineler. O bakımdan, yani eğer takım tezgahınız yoksa ne otomotiv sektöründe, ne havacılıkta, ne savunma sanayinde, ne gemi sanayinde, tarımdan tekstil makinalarına kadar birçok geniş,
0: tıbba kadar, bardaklarımıza kadar değil mi efendim, yani her yer etkisi var aslında bunun da. Biz çok fazla böyle uç teknolojilere baktığımızdan biraz işin esasını kaçırıyoruz sanki.
1: Tabii, yani şimdi şu anda konuştuğumuz, size bağlandığım telefon dahi bu makinelerle üretiliyor. Bu makineler olmadan üretim olmuyor. O yüzden biz de ülke olarak bu Türkiye'de bu makinaları kullanım oranını artırmak zorundayız. Batı'da sanayileşmiş kuvvetli toplumlarda bu makineler kullanım oranı çok yüksek. Japonya'da, Amerika'da, İtalya'da, İngiltere'de,

0: Çin'de, Almanya'da gibi. Şimdi Türkiye'de son dönemde bu makinelerin kullanımı çok artmaya başladı. Artık bu makineler, yani takım tezgahları tabiri edilen makineler, bir başka deyişle de makine yapan makineler kullanım oranı arttıkça katma değerli ürünlerin daha fazla kilogram başına daha değerli ihracat mallarının üretimi daha kolay oluyor ve işte gelecek teknolojiler bu fuarda sergilenecek, yüksek teknolojiler bu fuarda sergilenecek. Artık konvansiyonel makineler kullanan, üretim yapan tesislerin pazarda barınmaları, pay almaları çok zorlaşıyor. Yüksek teknoloji makineleri kullananlar, dijitalleşmeye yönelenler, robotik sistemlere yönelenler artık daha katma değerli ürün, maliyeti düşürerek daha yüksek değerli ürünler üretebiliyorlar.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Vallahi efendim şöyle bir şey vardı. Şimdi az önce Ahmet Bey'le de onu konuştuk. 1970'lerde benim hani ailemden insanlar işte Almanya'daki tanıdıklarının yanlarına gidip oradan broşürler, şeyler, kataloglar getirirlerdi. Ve işte böyle ah be şu takım tezgahına bakın. İşte bunun 3 başlığı varmış, şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye. Böyle sanki şeyi karıştırır gibi, ansiklopedi okur gibi onları okur. Sonra gidip oradan almaya çalışırlardı, bunu getirmeye çalışırlardı. O devirlerden şimdi onların ayağımıza geldi. Devirlere geldik gibi oldu biraz.
0: Evet, aynen öyle oldu ve şu anda Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren firma sayısı arttı. Bu konu faaliyet gösteren sanayicimiz, tesisimiz, fabrikalarımız çok fazlalaştı. Artık dünyanın her yerine ülkemizden makine ihracatı yapabilir konumda. Evet. Ve dünyanın her noktasında Türkler, her noktasında bu makineler her yerde kullanılıyor. Tabii burada şimdi bu fuar 2 yılda bir yapılan ve herkesin merakla beklediği, bütün sektörde alımların bu fuar için durduğu, herkesin 2-3 ay öncesinden artık piyasada bu işleri alıp yapacaksa, bu işe yatırım yapacaksa, biliyor ki Maktek var, Maktek Avrasya'yı ziyaret etmek istiyor yatırımcılar, yeni girişimciler. Çünkü tek çatı altında bu kadar geniş yelpazede firmayı bulabilmek çok zor. Toplam 14 salonda 120 bin metrekare alanda hazırlandı fuar ve 1000 civarında firma ve marka fuarda yerini alıyor. Aynı zamanda uluslararası kimliği de çok yüksek. Şu anda 30 ülkeden de yabancı firmalar Maktek Avrasya'da katılım gösteriyorlar. Avusturya'dan, Belçika'dan, Bulgaristan'dan, Kanada'dan, Çin'den, Japonya'sına, Güney Kore'sine kadar, Hindistan'ına, Malezya'sına kadar 30 ülke bu fuarda yerini aldı. Bu dünyaca ünlü markalar bizim coğrafya, Türkiye üzerinden bu coğrafyaya makine satma derdindeler. Tabii hepimiz de 2 yıldır yoğun bir çalışma içindeyiz. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak pazarlama ekiplerimiz, satış ekiplerimiz dünyanın her tarafında bu fuarı tanıttılar, pazarladılar, iletişim faaliyetlerini gösterdiler. Dijital dünyada her türlü imkan kullanıldı. Şu anda yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Bu fuar tüm sektörlere hitap ediyor. Biraz önce söyledim. Tüm sektörlerde üretim yapan fabrikaların ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji makineleri, robotik sistemler, hep otomasyon sistemleri, saç işleme teknolojileri, takım tezgahları, tamaşlı imalat, kesici takımlar, tam tutun kepkem sistemlerinin yazılımlarına kadar bu fuarda sergileniyor. Tabii burada neler olacak? Lider markalar son teknoloji çözümlerini sergileyecekler. Yeni nesil makineler...
2: Ben zaten size onu soracaktım efendim. Sizin böyle gözünüze çarpan, vay dedirten, hani 2 senede bunlar buradan buraya mı gelmiş dediğiniz şeyler var mı?
0: Tabii özellikle robot robotlar, robotik sistemler çok yükseldi. Sayısı, çeşitliliği arttı. Artık standlarda robotik sistemleri, robotik makinaları göreceğiz. Dijital üretim uygulamalarını göreceğiz. Birçok yeni ürün lansmanına ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda geleceğin teknolojileri, akıllı makineler, aynı zamanda karanlık fabrikaların teknolojileri ve bunlar önümüzdeki dönemde artık olmazsa olmaz tüm sanayicilerimizin, tüm üreticilerimizin, ihracatçılarımızın bu olmazsa olmaz makineleri, teknolojiyi kullanmak zorundalar. Bunu ayak uydurmak, bunu kendi üretim yelpazelerine, envanterlerine kaydetmek zorundalar. Bu arada odak ülkeler var. Odak ülkelere baktığınızda ziyaretçi açısından işte Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Romanya, Azerbaycan gibi ülkemizden makine alımı yapan ülkelere daha fazla odaklandık. Şu anda fuara az bir zaman kaldı ama şu an itibariyle geçtiğimiz fuara göre online kayıt yaptıran iş insanı sayısı geçen fuara göre %60 artmış durumda. Ve özellikle de en büyük artış yabancı ziyaretçide. Yabancı ziyaretçi kayıtları şu anda geçen seneye göre %70'in üzerinde artış var. Özellikle Türkiye son dönemde işte bu tedarik zincirinde dünyada bu makineleri kullanan ülkeler için tedarik zincirine girdi. Haliyle buradan alım yapacak, yatırıma girecek iş insanları çok olacak. Tabii burada Türkiye dünya üretiminde önemli bir pay almaya başladı. Bunun işte birkaç nedenleri var. Avrupa'ya yakınlığı, güçlü sanayisi, yetişmiş insan kaynağı, lojistik avantajı, üretim kültürü, girişimcilik ruhu gibi kriterler Türkiye'nin dünya üretiminde önemli bir destinasyon olmasına neden oluyor.
2: Ya biz her şeyde doğal olarak öyle itiliyoruz zaten. Yani öyle şartlar var ki efendim, gerçekten de. Ama ben hani şunu dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Mesela 1990'larda ben de iyi bir fuar gezmeniyim. Hani hep o fuarlarda gezerken hep derdik ki ya bakın işte teknoloji fuarı oluyor mesela. Teknoloji fuarında insanlar bir şey, yabancı firmalar gelmişler, dizilmişler ve ürün satıyorlar orada. Oradan biz Türk firmalarının dizilip ürün sattığı devirlere geldik. O benim biraz içimi rahatlatıyor gerçekten de. Belki olması gereken yerde olmayadığımızı söyleyenler de olacaktır ama yani o ilerlemeyi görünce insan seviniyor. Bir de fuarlarda biz kendi aramızda hani oynar gülerdik. Şimdi ben yurt dışına çıktığımda gördüğüm yabancılardan daha fazla yabancı görüyorum o fuarlarda. Bu da bana büyük huzur ve şey veriyor, mutluluk veriyor.
0: Tabii bak şimdi şu anda size TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nden bağlanıyorum ve bugün Foodist gıda fuarını açtık. Bugün ikinci günü. Dün ve bugün şu anda 122 ülkeden Foodist gıda fuarında ziyaretçi var. Burada katılan firmalarla ikili iş görüşmeleri yapıyorlar. Gıda sektörüne ihracatla büyük katkısı oluyor bu fuarın. Aynı şekilde Martek Avrasya'da da bu fuar makine sektörün ihracatına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
2: Vallahi hem makine sektörünün ihracatına hem ülkenin o makineleşmesine, o ülkemizdeki insanların daha yaratıcı işler ortaya çıkartmasına, bunların hepsini için size bir yük yığıyoruz ama efendim gerçekten de hani bu konuda sizin ileri atacağınız adımları da bekliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Saygılar sunuyorum efendim. Evet. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile konuştuk efendim. Burada 28-53 Ekim arasında bu MagTech Fuarı'nı gerçekten de o robotik sistemleri yeni gelişmeleri 2 senede bir geldiği için kaçırmamayı size öneriyorum. Evet, haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi enteresan bir habere başladık. Şöyle ki Ernst & Young yapay zeka çağında insan kalabilen çalışanlarına 100 milyon dolar toplamda ödül dağıtacağını söylemiş. Ne demek bu? Şimdi yani denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young'dan bahsediyoruz. ZY'den bahsediyoruz. Teknolojiyi kullanmakla yetinmeyip muhakeme, uyum, liderlik ve işbirliği gibi insana özgü becerilerle somut sonuç üreten çalışanlarını ödüllendirmek için 100 milyon dolarlık bir program başlattığını duyurmuş. Yani bir yandan evet, hani bütün şirketler, özellikle böyle danışmanlık şirketleri yapay zeka araçlarını kullanmayı teşvik ediyor. Yapay zeka araçlarını kullananlara işte ne bileyim ekstra primler veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Diğer tarafta yani eğitimlerini düzenliyor. Diğer taraftan da yani mesela Amerika'daki bu 100 milyon doları sadece Amerika yapılanması için yapmış. İnsan kalabileni ödüllendiriyor. Çok enteresan bir bakış açısı bu. Yani böylesi bir düzenin içinde, böylesi makinelaşma, bilgisayarlaşma dönemi içinde insan kalmaya işte ne bileyim 500 dolarla başlayıp 25 bin dolara kadar uzanan böyle bir primler, hediyeler silsilesi onaylamış kendi içinde. Yani insani beceriler derken onları biraz açmak lazım belki. Yani gerçekten de önlerine çıkan makinenin, yani ana bakış açısı şu: makinenin insanların önüne koyduğu her şeyi kabul etmeyen, insani değerlerle kendi işini yapmaya çalışan insanlara 100 milyon dolar ayırmak bir reklam malzemesinden öteye bir şey. Yani reklam malzemesi de iyi bir PR malzemesi, ama diğer taraftan da gerçekten bunu düşünmüş olmak bile bir kapı açıyor. Önümüze önümüzdeki günler için gerçekten de çalışanlara farklı bir şey getiriyor. Bakış açısı getiriyor. Geçelim bunu şimdi. Amerikan Kongresi'ne gitmek istiyorum sizlerle beraber. Enteresan, orada da bir haber var. Şöyle bir haber: Amerikan Kongresi'nden kara kuğu, Black Swan uyarısı gelmiş. Yapay zeka terör saldırılarının yıkıcılığını arttırabilir diyor. Şimdi 11 Eylül saldırılarının üstünden ne kadar geçti? 25 yıl geçti, çeyrek asır geçti. Amerikan İstihbarat Sistemi'ni yeniden değerlendiren Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, gelişmiş yapay zekanın terör örgütleri ve düşman devletlerin elinde biyolojik silahlardan siber saldırılara kadar pek çok tehdidi büyütebileceği uyarısında bulunmuş. Komite bir yandan tehlikeli erişimin sınırlandırılmasını, diğer yandan Amerikan istihbaratının yapay zekayı daha hızlı kullanmasını istiyor. Yani hikaye şu aslında. Yani siz yapay zekayla insanların hayatına dalacaksınız, bakın dalma kelimesini kullanıyorum, müdahale edeceksiniz, müdahil olacaksınız, önce kendinize rakipler yaratmanız lazım ve orada hep onlar öyle yapıyorlar diyen bir Amerika görüyoruz. Onlar kötü bir şeyler yapacaklar, biz herkesten önce bir şeyler yapma kapasitemizi yükseltelim diyorlar, ama hiç mesela o kapasiteyi nasıl iyi şeylerde kullanacaklarını anlatmıyorlar. Hep böyle burada bir şey bakış açısı var. Kötü şeylere gelecek. Teröristler kötü bir şey yapacak. Yani hangi terörist şimdiye kadar biyolojik saldırı yaptı? O biyolojik saldırıyı bir yerden başka bir yere getirdi. Bunları ne bileyim ben içinden çıkamıyorum. Düşünüyorum bulamıyorum. Ama hani Amerika'nın bu konuda yaptığı şeyler nelerdi diye şöyle azıcık kazıdığımızda filmlerine kadar buluyoruz onları. Yani ondan sonra işte ünlü bir aktör, ünlü bir aktris beraberce Amerika'nın nasıl biyolojik saldırılar planladığının filmlerini önümüze getiriyorlar. Şimdi ateş olmayan yerden duman çıkıyor mu? Bence çıkmıyor. Şimdi kara kuğu dedik aslında, Black Swan dedik. O Black Swan'ı biraz size, o riski açmak istiyorum. Şimdi komite gelişmiş yapay zekanın yaratabileceği öngörülmesi zor ve çok büyük sonuçlu olayları Black Swan diye, kara kuğu diye nitelendiriyormuş. Yani kavram genel olarak gerçekleşme ihtimali düşük görülen fakat meydana geldiğinde olağanüstü sonuçlar doğuran olaylar için kullanılıyormuş. İşte rapora göre mesela büyük dil modelleri terör örgütlerinin ve diğer kötü niyetli aktörlerin daha karmaşık ve daha yıkıcı saldırılar hazırlamasını ciddi biçimde kolaylaştırabilir diyor. Yani biz uyduramadık bir tane saldırı, ama işte kötü, çok kötü şeyler olabilir, onun üzerinde onlara kara kuğu diyoruz diyorlar bence. Nerede kullanılıyormuş yapay zekadan? Hedef ve güvenlik açığı araştırması için kullanılıyormuş yapay zeka, saldırı planlarının hazırlanması için kullanılıyormuş, kötü amaçlı yazılım geliştirilmesi için hazırlanıyormuş, kimyasal ve biyolojik maddeler hakkında teknik bilgi edinilmesi için hazırlanıyormuş, sahte kimlik ve propaganda içeriği üretilmesi için hazırlanıyormuş, farklı kaynaklardan gelen bilgilerin birleştirilmesi için, operasyonel planların daha hızlı değiştirilmesi için. Şimdi bakın, bunlar terör örgütlerinin yaptığı hazırlıklar, yapması muhtemel hazırlıklar diyelim, yaptığı hazırlıklar da demiyoruz da, yapması muhtemel olan hazırlıklar. Şimdi bunları daha geçtiğimiz hafta ben size haber olarak okudum. Amerikan hükümeti terör örgütlerine karşı nelere hazırlanıyor diye. Yine bunları söyledi. Yani yazılımlar geliştireceğiz. İşte propaganda faaliyetlerini onların dilinde yapacağız. Onların ülkesinde. İşte sahte kimlik, işte bilmem ne içerikleri üretmek için yapacağız. Ya bunları zaten Amerika yapıyor. Amerika diyor ki ya ben bunları yapıyorum. Bak bunları yapmak çok kolaylaştı. Ya teröristler de bunları yaparsa biz o zaman ne yaparız diyor. İşte ya bu arada şeyde yapay zeka tehdidini de terörü büyüten şeyler olarak saymışlar. Şöyle şeyler diyor mesela, yapay zeka terörü nasıl besleyebilir diye birkaç madde yazmışlar. Onları da size yapayım, karşılıklı eğlenelim biraz. Teknolojinin özel şirketler tarafından çok hızlı geliştirilmesi, devlet kurumlarının aynı hızda uzman ve altyapı oluşturamaması, modellerin yeteneklerinin önceden tam olarak ölçülememesi, küçük grupların daha önce ulaşamayacağı bilgi ve kapasitelere erişebilmesi, siber biyolojik psikolojik operasyonların aynı sistem içinde birleştirilebilmesi, özel sektör ile istihbarat kurumları arasında yeterli bilgi paylaşımı bulunmaması. İşte buradan hep Trump'ın şeylerine geliyoruz. Ne zaman bir yapay zeka çıkarsa önce bana getireceksiniz. Ben 3 ay onu inceleyeceğim. Ondan sonra bunu piyasaya süreceksiniz. Laflarının altını dolduruyorlar hep birlikte. El birliğiyle. Bunların altı dolunca ne olacak? İşte diyecekler ki bir yapay zeka çıktığı zaman biz onu ilk önce üstümüzde bir şöyle bir evirelim, çevirelim. Ondan sonra ondan bir neler alabileceğimize bakalım. Sonra kalanları diğerlerine yem olarak sunalım. Çıkacak bunlar ya. Çıkacak yani. Neyse. Efendim, bir diğer haberimize hemen hızla girelim o zaman. Haber çok enteresan. Bu da çok enteresan. Google'ın yapay zekaların sırlarını çalan eski bir mühendisten bahsediliyor. Burada bir yıla yakın hapis cezası cezalandırılmış. Google'ın yapay zeka sistemleriyle ilişkin binlerce sayfalık gizli bilgiyi kişisel bulut hesabına aktaran eski yazılım mühendisi Lin Wei Ding 12 aydan bir gün eksik hapis cezasına çarptırılmış. Jürinin verdiği ekonomik casusluk kararı daha sonra kaldırılmış ama 7 ayrı ticari sır hırsızlığı mahkumiyeti geçerliliğini korumuş. Şimdi Google'ın yapay zeka altyapısına ilişkin ticari sırrı çaldığı belirtilen o Lin Wei Leon Ding federal mahkeme tarafından bu arada jüri önünde yargılanmış. Google'da çalışırken Çin'de şirket kurmuş kendine. Bak neler yapıyor bu. Çin vatandaşıymış aynı zamanda. 2010 yılında Amerika'ya gelmiş. Birden fazla Silikon Vadisi şirketinde çalıştıktan sonra 2019'da Google tarafından yazılım mühendisi olarak işe alınmış. 2021'de Amerika'da sürekli oturma hakkı elde etmiş. Yani gayet şeyli gitmiş o bence. Neyse, Google'daki işi büyük yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan süper bilgisayar veri merkezleriyle bağlantılıymış. Bu görevi sayesinde şirketin en hassas donanım ve yazılım teknolojileri bazlarında erişebiliyormuş bunlara. Nelere bakmış? Google'ın özel Tensor Processing TPU işlemcilerinin datalarını görmüş. GPU tabanlı yapay zeka sistemlerinin çalışma biçimlerine bakmış. Binlerce işlemciyi tek süper bilgisayarda çalıştıran yazılımlarla ilgilenmiş. Yüksek hızlı veri transferinde kullanılan SmartNIC ağ kartlarına bakmış. Yani aslında hakikaten de hassas bilgilere bayağı girmiş. Çıkmış. İşte ama Amerika'nın derdi şu, yani biz de bu işi yaparken diyor aynı zamanda Çinli girişimcilerle de çalışıyor diyor. Acaba Google'da başka dışarıda girişimcilerle çalışan yok mudur? Hani Google'da çalışırken başka bir yerde çalışan yok mudur? Bunu sormak lazım tabii. 14 suçtan mahkum edilmiş kendisi. Yargıç bu arada dediğim gibi ekonomik casusluk şeyini kaldırmış. Google olayını nasıl fark etmiş? İşte bakın, burası çok omelli. Aralık 2023'te Google'dan ayrılmasından kısa bir süre önce çaldığı belgeleri kişisel bilgisayarına indirmiş. Şirket Çin'deki yatırımcı etkinliğinde başka bir şirketin CEO'su olarak tanıtıldığının anlaşılması üzerine iç soruşturma başlatmış. Google'ın ağ hareketlerini incelemesi sırasında gizli belgelerin kişisel hesaba aktarıldığı tespit edilmiş. Şirket durumu federal makamlara bildirmiş ve soruşturma boyunca kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmış. Google davada sanık veya suçlanan taraf olmamış. Yani adam da birazcık şeymiş yani, başarısızmış. Sen şimdi Google'da çalışıyorsun, şirketten bilgi çalıyorsun. Kalkıp onları ne bileyim binden Google'ın ağlarına mı koyarsın yani? Google Drive'a mı koyarsın? Yani birazcık sakatmış bu adam. Yani becerememiş bu işleri. Yani bu hani ondan cansız da olmaz, Google'da çalışan adam bile olmaz diyeyim, ben kapatayım konuyu. Efendim, yapay zekanın birim fiyatı 1 doların altına inmiş. Yapay zeka ucuzlamış, yani şirketler için yapay zekadan tabii bahsediyoruz. Ucuzladıkça da şirketlerin gelir modellerini zorlamaya başlamış. Yani yapay zekayı üreten şirketlerin gelir modelleri zorlanmaya başlamış. Şimdi büyük dil modellerini kullanmanın piyasa maliyetini izleyen gösterge 1 milyon token başına, demiştim ya size jeton gibi düşünebilirsiniz onu, hani bir şey yapmak diye, 1 milyon token başına 97 sente gerilemiş ve tarihi dip seviyesini görmüş. Geliştiriciler ve kullanıcılar için bu çok iyi bir haber. Yani ben de o fiyatları takip ediyorum. Gerçekten de bir iş yapacaksanız mesela kalkıp da username password'e girerek bilmem ne yapmıyorsunuz. Orada token satın alıyorsunuz ve aldığınız tokenlarla iş yaptırıyorsunuz diyeyim, öyle söyleyeyim size. Ve yani bu geliştiriciler için, hani yapay zekayı bir yerden bir yere götürmek isteyen esas halk için süper bir şey. Ama İşte altyapıya milyarlarca dolar yatıran yapay zeka şirketlerinin karlılığı açısından da ciddi bir sorun yaşanıyor burada. Neden? Çünkü adam oraya işte 1 trilyon dolar yatırmış. Bu parayı bir an önce çıkartmak istiyor ama sürekli de o ucuzlamak zorunda. Bu arada şimdi şöyle bir şey de yok. Mesela ne bileyim, siz dersiniz ki abi ben bir kitap satıyorum. Ondan sonra kitabı 5 dolardan satmak yerine 1 dolardan satayım, 20 kat fazla insana satayım. Şimdi bu mesela bir pazarlama yöntemi, değil mi? Yani bir şeyi ucuzlatırsınız, normalde elde edeceğiniz, pahalıyken elde edeceğiniz kardan daha fazla kar elde edersiniz mesela. Şimdi bu cebinize dursun. Yapay zeka böyle değil. Çünkü yapay zekada sattığınız şey üretimi zaten çok pahalı. Yani bir arabayı işte ne bileyim 500 bin liraya satarsam işte 100 lira kar ediyorum. İşte onun yerine 100 arabayı şeye satayım, 100 bine satayım, çok daha fazla kar ederim diyemezsiniz. Neden? Çünkü arabanın çeliği var, koltuğu var, aküsü var, osu var, busu var. Şimdi yapay zeka da böyle aynı şekilde çalışıyor. Şimdi yapay zekayı elektrikle üretiyorsunuz, çiplerle üretiyorsunuz, ondan sonra o tokenları ve bunları bir şekilde hayatın içine sokmaya çalışıyorsunuz. O yüzden de bunların aslında ucuzlaması size ekstra bir fayda getirmiyor. Aksine dünyadan daha fazla elektrik çıkmasına neden oluyor. Aksine dünyadaki işte ne bileyim o kaynakların daha hunharca kullanılmasına, suların vesairelerin daha hunharca kullanılmasına neden oluyor. Bu işte ciddi bir sakatlık var. Yani bu 97 sent tam olarak neyin fiyatı diye baktığımızda bütün yapay zeka modellerinin 1 milyon token'ının aynı fiyattan satıldığı anlamına gelmiyor tabii ki. Yani yeteneklileri daha pahalı, yeteneksizleri daha ucuz vesaire filan. Ama bunların ağırlıklı ortalamaları alındığında o işte 97 sent 1 doların altı çok önemli bir gösterge herkes için. Efendim, bugünkü programın böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Yarın yapay zekayı biraz daha böyle derinlemesine kurcalayacağız. Yarın yine aynı saatlerde burada olun, hep beraber konuşalım efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazar Cumartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Gülistan 9 soruşturmasında firari Umut Altaş'ın FBI sorgusuna ulaşıldı. DEM Parti Kongresi'nde sonuç belli oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten 12 deniz mili açıklaması geldi. Ayrıntılar bültenimizde. DEM Parti 5. olan kongresi bugün Ankara'da toplandı. Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden eş genel başkan seçildi. Kongreye diğer siyasi partiler davet edilmezken mevcut eş genel başkanların yeniden seçilmesi ve 2027 baharında kapsamlı bir yeniden yapılanma için kongreye de gidilmesi bekleniyor. Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD'de tutuklu bulunan kilit isim Umut Altaş'ın cinayete ilişkin itirafları soruşturma dosyasına girdi. Türkiye'ye iletilen 34 sayfalık resmi tutanakta firari sanık Altaş, Doku'nun dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner tarafından araçta vurularak öldürüldüğünü gördüğünü ve cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini öne sürdü. Altaş ayrıca Soner'in kendisini tehdit ettiğini ve biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar dediğini ileri sürdü. Kağıthane'deki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Kılıç'ın yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Dünyanın gündemiyle devam edelim. Ukrayna basını ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın yaşadığını ve Zelenski ile bir araya geldiğini yazdı. Biliyorsunuz önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin Kremlin'de Witkoff ve Kushner'la 3 saatten fazla bir süren görüşme gerçekleştirmişti ve Başkan Yardımcısı Ushakov da görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davası adli tatilin ardından Kudüs Bölge Mahkemesi'nde yeniden başlıyor. Duruşmalar bu hafta 4 gün, Ekim'den itibaren de haftada 5 gün boyunca devam edecek. Netanyahu 1000, 2000 ve 4000 olarak bilinen 3 dosya kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. İsrail'le 3 milyar euroluk hava savunma anlaşması imzalayan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Selanik Fuarı'nda konuştu. Kara sularını 12 mile çıkarma hakkının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Dilediğimiz zaman ve dilediğimiz şekilde kullanırız dedi. Endonezya'daki Anak Krakatau yanardağında peş peşe patlamalar meydana geldi. Kül tabakasının yüzlerce metre yükseldiği yanardağ çevresinde bölge sakinlerine yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Kül bulutları hava ulaşımını da felç etti. Başkent Jakarta'daki uluslararası havalimanında tüm operasyonlar durduruldu. Spor. Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş geriye düştü. Derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş'a galibiyet getiren golleri Rıdvan Yılmaz ve Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'de ise Skriniar ağları havalandıran isim oldu. Siyah beyazlılar puanını 9'a çıkardı. Sezonun ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Süper Lig'in 4. haftasında bugün oynanacak 4 maçla devam edilecek. Saat 17'de Kasımpaşa ile Ahmet Sportif faaliyetler, Çorum'la da Eyüp Spor karşılaşacak. Saat 20'de ise Kocaeli Spor'la Samsun Spor, Trabzonspor'la da Gençler Birliği mücadelesini izleyeceğiz. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğu için parkeye çor. Amiliye kadın voleybol takımı Sev Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile saat 19'da karşılaşacak. İtalya Türkiye voleybol final maçı TRT1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. Amiliye kadın basketbol takımı FIBA Kadınlar Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 kaybetti ve ikinci mağlubiyetini aldı. Yayınımız gündem dışı programıyla devam ediyor.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar. Pazar günü canlı yayında gündem dışında birlikteyiz. İlk stüdyo konuğum, ekranlardan aşina olduğunuz fakat daha çok takip edenlerin radyodan da aşina olduğu, sesi kulaklara tanıdık gelecek bir isim. Burcu Kapı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İnşallah radyodan aşina olanlar unutmamıştır. Çok uzun zaman geçti çünkü radyodan ayrılalı ama... Gelince size de dedim ya, böyle radyo stüdyosunu falan görünce kalbim pıt pıt.
1: Bence tekrar radyoya bir merhaba demek lazım değil mi?
2: Ya evet, evet. Yani radyonun...
1: Tabii... Ekrana geçildiği zaman aslında çift taraflı bir iş yapıldığından... Hani zaten sesimi ulaştırıyorum görüntümle birlikte oluyor.
2: Ya radyoculuk ama öyle mi? Değil tabii ki. Yani sadece hani dinleyenlere, izleyenlere ulaşmaktan ziyade bence bu iş böyle... Kanınıza bir kere virüs olarak giriyor. Mesela evet. Televizyonda ya da farklı mesleklerde aynı şeyi söyleyemem yayın organları için ama radyoculuk yapmak gerçekten deli işi. Çünkü stüdyoya girdiğinizde televizyonda hani kameraman var, ışıkçı var. Hani bir insana bakarak konuşuyorsunuz. Bir kameraya da bakıyorsunuz tabii ki ve sizi kimin izlediğini bilmeden konuşuyorsunuz ama radyoda, hele ki tek başınıza yayın yapıyorsanız, bir odaya giriyorsunuz. Gerçekten deli gibi kendi kendinize konuşuyorsunuz. Hani kim dinliyor? Şu anda kim var öbür tarafta onu bilmeden. Ve es vermeden, yani hiç hani o beden dilinizle bile kimse sizi görmediği için es vermeden durmaksızın konuşmak gerçekten deli işi yani. Evet. Sevmeden yapılacak iş değil.
1: Değil. Sizin radyoculuk, televizyonculuk dışında sevdiğiniz bir başka işte yeşil sahalar.
2: Evet.
1: Zaten hem radyoda hem televizyonda yeşil sahaları çokça buluşturdunuz takipçilerinizle, dinleyenlerle, izleyicilerle. Bu defa kitabı çıktı, Futbol. Tebrik ediyoruz. Çikolatasıyla birlikte gelmişsiniz. Çok zarifsiniz. Yeşili kitapla buluşturmak. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Bu benim üçüncü kitabım. Daha ilk kitabım da yine futbolla ilgiliydi. Bu da Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Evet. Mini serisi Ayrıntı Yayınları'nın. Hemen daha birazdan kitabı konuşacağız ama konuşmadan önce ondan bahsedeyim de istiyorum. Çünkü çok güzel bir seri yaptı. Bu sene başladı Ayrıntı Yayınları bu mini seriye. Farklı kitaplar da var bunun içinde. Böyle konu başlıkları var. İşte atıyorum can sıkıntısı, uyku, normal olmak gibi, o konular ilgili konunun uzmanı, böyle akademik bir kitap gibi düşünmeyin, bilgilendirme kitabı gibi değil ama sohbet gibi, okuyucuyla bir o konu hakkında sohbet eden kitaplar serisi yapıyor bu dizide. Biz de işte ilk konuştuğumuzda futbolla ilgili böyle bir kitap yapalım diye Ayrıntı grubuyla, sevgili Gökçe ve Ceren'le konuştuğumuz zaman, şimdi bir kitabı yazmanın, ki siz de işin akademisyen tarafında çok aşinasınızdır, birçok yolu var. Yani futbolu kurallarını anlatarak da, işte oyunun tarihini, etkisini anlatarak da yazabilirsiniz. Ne bileyim, anekdotları anlatarak yapabilirsiniz futbol tarihinden, ki futbol tarihinde anekdot dediğiniz zaman çok fazla anlatacak şey var. Bunda biz biraz daha farklı bir şey yaptık. Biz de bu sefer okuyucuyla bu sohbet etme mantığında soru sorduk. Çok fazla soru var işin içinde, kitabın içinde. Özellikle futbol izleyen futbol taraftarları, isterim ki hani okuduktan sonra o kitabın içinde geçen bazı soruları kendilerine sorsunlar. Çünkü aslında bir futbol kitabı gibi gözükmekle beraber aslında çok insanı ve insanın doğasını anlatan bir kitap.
1: Kitabı baştan sona yalnızca futbol bilgisi üzerinden değil, psikoloji, sosyoloji, siyaset, ekonomi, liderlik, adalet, kalabalık davranışı ve insan doğası üzerinden ele alacağız. Burcu Kapı aslında futbolu anlatırken sürekli insan neden böyle davranıyor sorusuna da dönüp bakıyor sevgili dinleyenler. Kitabın künyesi de net, insanın kendisiyle maçı. Değil mi? Ayrıntı Yayınları'nın mini kitaplar dizisinin 9. kitabı ve 2026'da bu hafta, yani yakın zamanda çıktı.
2: Eylül'müş. Tabii. Evet. Yani siz ilk geldiğim programlardan birisiniz yani.
1: Şanslıyız.
2: Evet.
1: Teşekkürler. Kitabın omurgası sevgili dinleyenler, daha ilk bölümde kurulan şu düşünce. Futbol yalnızca futbol değildir.
2: Evet.
1: Konuğum insan neden futbol oynar ya da izler sorusuna biyolojik, ekonomik veya sosyolojik tek bir cevap verilemeyeceğini söylüyor. Futbolu kurallarla sınırlandırılmış fakat sonucunun kontrol edilemediği bir kaos alanı olarak görüyor. Bu nedenle futbolun cazibesi aslında insanın belirsizlikle kurduğu ilişkiye bağlanıyor bu kitapta. Buradan kitabın çok önemli bir kavramına ulaşıyoruz: umut.
2: Hı hı.
1: Kitabın sonunda konuğum kimlik, rekabet, adalet, güç ve para gibi unsurların altında daha temel bir duygunun bulunduğunu söylüyor. Umut. Taraflar geçmişte defalarca hem taraftarlar geçmişte defalarca hayal kırıklığına uğramış olsa bile yeni sezonda yeniden inanıyorlar. Dolayısıyla kitabın başlangıcıyla sonucu birbirine bağlanıyor. Kaostan aidiyete, sevgiye, ötekiye, kahramana, yenilgiye, adalete, lidere, lince ve umuda. Bu oldukça bilinçli bir kurgu. İkinci bölüme baktığımız zamansa burada oyun başlarken futbol neden bu kadar çekici sorusuna konuğumun cevap aradığını görüyoruz ki ilk bölümde futbol, değil mi? Bir yaklaşım üzerinden oyun kavramıyla ilişkilendiriliyor. Oyunun gönüllü olması, ayrı bir zaman mekanda gerçekleşmesi, kurallara sahip olması ve sonucunun önceden belli olmaması futbolla örtüştürülüyor. Buradan sözü birinci bölüme ilişkin olarak özellikle size bırakmış olayım.
2: Ben de şimdi siz böyle güzel güzel anlatınca öyle mi yazmışım diye hoşuma gitti açıkçası. Sizin sesinizden dinleyince de güzel
1: rica
2: oldu.
1: Ederim. İnsan kaostan hoşlanıyor fakat sınırsız kaostan değil.
2: Değil. Şimdi işte istiyorum ki kitabı okurken herkes böyle bir bazen bir bazı kitaplar sizi şey yapar ya, okursunuz bir sayfa sonra bir durursunuz, tavana bakarsınız, bir düşünürsünüz.
1: Hı hı.
2: Şimdi bazı soruların o etkiyi yaratmasını istiyorum çünkü yazarken ben de o etkiyi bıraktı. Yani bilgisayarın başında zaman zaman arkama doğru yaslanıp bırakıp ben nasıl yapıyordum ya da gerçekten öyle mi diye düşündüğüm çok oldu. Birinci bölüm aslında biraz ısındırıyor kitaba ve oyuna. Çünkü futbolu hiç sevmeyen, bu oyunu biraz böyle vandal sporu, barbar sporu olarak gören de çok genişçe bir kitle var. Diğer taraftan o geniş kitleden çok daha geniş bir kitle, sadece Türkiye üzerinde demiyorum, dünya üzerinde bu oyunu çok sahipleniyor. O zaman bence ilk sormamız gereken soru şu: futbolu diğer spor branşlarından, yani basketbol, voleybol gibi ya da farklı kılan ne? Neden insanlar bu kadar çok bu sporu seviyor? Yani niye bütün sporların daha da önünde? Futbol neden izleniyor delice? Futbol neden insanların hayatında bu kadar fazla yer tutuyor? Zaman zaman işte çok yakın arkadaşlar bir maç skoru yüzünden birbirlerini kırabiliyor, küslüğe varabiliyor. Burada hani ilk sormamız gereken soru, futbol neden izliyoruz, neden seviyoruz? Dolayısıyla birinci bölümün konusu aslında biraz kitaba da ısındırıyor insanları. Futbolu neden seviyoruz sorusu üzerinden şekilleniyor. Orada dediğiniz gibi, yani insanoğlu var olduğundan beri kontrol etmek istiyor her şeyi. Yani kendimizden de düşünelim. İşte yaptığımız iş kontrolümüz altında olsun, kurduğumuz ilişkiler kontrolümüz altında olsun. Biraz böyle hani raydan çıktığında, kontrolü kaybettiğini hissettiğimiz zaman hayatımızdaki birçok şeyin bir tedirginlik yaşıyoruz ve tekrar onu rayın içine sokmak için, yolda yürütmek için bir çaba harcıyoruz. Futbol da öyle. Aslında baktığınız zaman hani sahanın ölçüleri belli, oyunun kuralları belli. İşte düdük çalıyor, başlıyor, düdük çalıyor, bitiyor. Bir skor çıkıyor ve bitiyor gibi. Yani aslında belli. Süresi belli, kuralları belli olan bir oyundan bahsediyoruz. Ama mesela dün akşam derbi vardı, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Bitti, üzerinden saatler geçti. Ben bugün buraya gelirken yolda hani halen daha dünkü derbinin etkilerini konuşan bir sürü insan görüyorum.
1: Evet. Şimdi aslında belirsizlik kavramı üstünden baktığımız zaman futbol bir belirsizlik sunuyor. Ama güvenli bir belirsizlik sunduğunu okuyoruz. Buna değil mi odaklanalım? Güvenli belirsizlik. Maçın sınırları belli, süresi belli, kuralları belli fakat sonuç belirsiz. Bu kitabın hem doğasına ilişkin önemli tespitlerden biri.
2: Evet, yani güvenli belirsizlikten kastım şu. Şimdi bu ilerleyen bölümlerde de birkaç kez daha onun altını çizmeye çalıştım. Özellikle de bu işin ekonomik hacminin çok büyümesiyle birlikte işte bu bahis olayları, şike olayları, yani ciddi bir işin ekonomisinin de artık çok dikkat çekici boyutlara ulaşmasıyla birlikte tabii futbol daha başka alanlara da kayıyor ama güvenli belirsizlikten kastım aslında biraz da şu. Bu oyunu tıpkı diğer oyunlar gibi bu kadar cazip kılan şeylerden bir tanesi tabii ki sonucunu öngöremiyor olmamız. Yani eğer biz bu oyunun sonucunu önceden biliyor olsaydık o zaman yani dramatik yapı çökecekti. Hı-hı. Yani ne üzüleceğiz ne sevineceğiz. Bir belirsizlik evet var ama buradaki belirsizlikten kastım işte o ihtimal belirsizliği, olma ihtimali. Kitap da bununla bitiyor zaten. Umut 90+3 derken yani biz aslında futbol bize bir oyunu satmaktan çok bir ihtimali satıyor ve biz o ihtimali satın alıyoruz aslında futbol izlerken, futbola sahip çıkarken ya da futbolu seviyorum derken o olabilme ihtimalini satın alıyoruz oyundan daha çok.
1: Kitapta profesyonel futbol oyunu dışında sokak futboluna da söz getirilmiş. Buradan hareketle futbolun aynı zamanda ahlak ve toplumsallaşma provası olduğu ifade ediliyor ki kitabınızda. Çocukların faulsüz diye koyduğu ilk kural sınırları ve başkasının alanına değil mi müdahale etmemeyi öğrenmenin de ilkeli bir biçimi olarak ele alındığını görüyorum.
2: Şimdi şöyle dedim ya hep böyle aslında hayat örneklerle gidiyor. Birçok kural, birçok bu oyunun içerisinde kendine yer bulan kavram. Şimdi çok hepimiz aşinayızdır. Sokakta top oynayan çocukların, maç yapan çocukların böyle biraz izlerseniz söylediklerine, koydukları kurallara genelde aslında ha büyük bir sahada oynamışsınız ha sokakta oynamışsınız. Ruhu, dili aynı futbolun çok fazla değişmiyor ama neden aslında bir topluma ayna tutuyor çocukluktan itibaren? Şu örneği veriyorum mesela takım kurulacak. İki kişi ayrılıyor sağa ve sola ve işte mahallede 10 tane çocuk var ve birbirlerinden işte o 10 çocuk takımı kuracaklar. İşte bizim zamanımızda şimdi birazcık boomer gibi olacak ama hani alırım veririm ben seni yenerim şeklinde yapılırdı bu. Şu anki çocuklar nasıl yapıyor bilmiyorum ama bir seçilen oluyor. Mesela genelde mahallenin en iyi oynayan çocuğu hemen işte sen benim takıma gel diyor. Öbürü öbürünü seçiyor ve bir tanesi sona kalıyor. Şimdi bu seçilen olmak, seçilmeyen olmak, iyi oynayan olmak, oynamayan olmak. Yani aslında toplumun içerisinde de bu tarz şeyler var. Yani o hiyerarşik yapıyı bir oyunun içerisinde görebiliyorsunuz. İşte faul yapmak, yapmamak, birinin sınırlarını ihlal etmek, etmemek. Diğer taraftan işin pozitif şeyler de değil. Bir çocuk gerçekten faul yapıyor ve ya da işte top dışarı çıkıyor. Çıkmadı çıkmadı diye elini kaldırıyor. Orada aslında yalanla ilk prova. Karşı tarafı nasıl manipüle edebilirim, nasıl kandırabilirim? Bununla da bir ilk prova oluyor. Aslında ahlaki anlamda birçok değerin de yine çok test edildiği alanlardan bir tanesi sokak futbolu.
1: Burcu Kapu'nun Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan futbol kitabını inceliyoruz ve ekranlarında çok sevilen bir ismi olduğu için hem yüz aşinalı hem ses aşinalı olduğu için biz de keyifli bir program yapıyoruz sevgili dinleyenler. Kalabalığın kalbi taraftarlık neden aidiyet meselesidir sorusuna geçebiliriz. Şimdi kitabın bence sosyolojik açıdan en kuvvetli bölümlerinden birini bu kısım oluşturmuş. Konuğumun sorusu sahaya çıkmayan insan neden biz kazandık der. Bu soruya biraz odaklanalım. Taraftarlık burada bir spor tercihi olmaktan çıkıp sosyal kimlik meselesine dönüştürülüyor.
2: Değil mi ama? Hı-hı. Yani biz kelimesi enteresan bir şimdi ben Ankaralıyım diyebilirsiniz bir topluluğa girdiğinizde ve diğer Ankaralılarla otomatik olarak kaynaşabilirsiniz. İşte ben mühendisim diyebilirsiniz ve diğer mühendislerle kaynaşabilirsiniz. Evet. Ben işte Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım dediğinizde öyle geniş kitlelerle kaynaşıyorsunuz ki bu akıl alır gibi değil. Buradaki ana soru şu, yani para kazanmıyorsunuz bu işten. Elinize geçen hiçbir şey yok. Bu kadar gönüllü bir bağlılık, gönüllü istekli bile isteye bir topluluğun parçası olmak gerçekten bence sosyolojik olarak da psikolojik olarak da incelemeyi çok hak eden alanlardan bir tanesi. Burada da şey geliyor işte kitapta da altını çizdiğim aslında Aristo'nun hani insan doğası gereği politik bir hayvandır sözünden yola çıkıyor. Ama ancak başkalarıyla birlikteyken gerçekten insan olur diyor Aristo. Dolayısıyla insan hep var olduğundan bu yana bir topluluğun parçası olmaya, ait olmaya meyli var. Hep bir grubun içerisinde olmak istiyor. Bu aidiyet işte zaman zaman mesleki gruplarıyla ilgili olabiliyor. Zaman zaman bir şehirle ve zaman zaman da tuttuğunuz takımla ilgili oluyor. Tuttuğunuz takımla ilgili olduğu zaman sahadaki bir futbolcunun attığı bir golü kendiniz atmış gibi sahiplenebiliyorsunuz. Hmm. Kaybettiğinizde aynı utancı yaşıyorsunuz. Sanki sahada siz kötü oynadınız, siz kaybettiniz, onun utancını yaşayabiliyorsunuz. Şimdi hatırlarız okul zamanları, pazartesi günü okula gitmek, eğer pazar akşamı maçta kaybettiyseniz eyvah eyvah yani. Kazanan formasını çantasına koyar, gider, kaybeden yani kafası önde mutsuz bir şekilde gider. Çünkü dalga geçilecektir, alay edilecektir. Çünkü sanki sahaya pazar akşamı o çıkmış oynamış gibi dalga geçilen taraf olacaktır. Dolayısıyla bu biz olmak, birazdan herhalde konuşacağız, otomatik olarak bir de biz olmayanları da evet, yanında doğuruyor.
1: Yani aslında aidiyet ama bir taraftan da dışarıda bırakılanlar var. Meselesi var. Tribün bunun en yoğun örneğini oluşturuyor. Tezahürat, pankart, forma, ritüel ve totemler bireyi kalabalığın parçası haline getiriyor. Özellikle totemler kontrol edilemeyen bir oyunun içinde insanın kendisine küçük bir kontrol alanı yaratması olarak da yorumlanıyor. Bu kapsamda taraftarın uğurlu koltuğu gerçekten batıl inanç mıdır? Yoksa çaresizlik karşısında kontrol duygusu yaratmaya bir ihtiyaç mıdır diye soralım.
2: Ya ben de şimdi bir takım batıl inançları olan biriyim. O yüzden hani bu soruya ne kadar objektif cevap verebilirim bilmiyorum. Yani o tahtaya vurma benim için hani vurmazsam sanki o konuştuğumuz konu gerçekleşecekmiş kötü ihtimal gibi hissederim. Ya da evet futbol maçı izlerken eski totemlerim artık kalmadı. Çünkü o eski taraftarlık ruhum da kalmadı. Bu işi profesyonel yapmaya başladıktan sonra bakış açım genç burcu, çocuk burcu bir taraftardı ama şu an artık o duyguyu maalesef yaşayamıyorum. Keşke o zamanlara dönsem de aynı şekilde futbolu izliyor olsam ama batıl inançları ben de olan biriyim. Bilmiyorum dinleyicilerimizin arasında da var mı batıl inançları olanlar.

0: sadece eğildim çime, elimi sürdüm ve sahaya çıktım gibi değil. Biraz izlerseniz çok var ama bu futbola özel bir şey de değil. Teniste Rafael Nadal'ın hani tik diye anlattığımız şeyleri, çok güzel bir belgeseli var platformda Nadal'ın. İzlemeyenlere tavsiye edeyim, mutlaka izlesinler. Muazzam bir performanslı diyemem, yani zihinsel güç anlamında muazzam bir atletten, sporcudan bahsediyoruz. Yani o yıllar içinde her servis karşılarkenki tikinin aslında tik olmadığını, onun konsantrasyon için, o an orada zihninin başka bir şeye kaymaması için yaptığı bir takım ritüeller olduğunu itiraf ediyor. Dolayısıyla bu sadece futbola özel bir durum değil. Yani bunu bir konsantrasyon metodu olarak da kullanan sporcular var.
1: Bu arada konuğum futbolla gerçekten çok çok ilgili. Algıda seçicilik midir bilmiyorum. Çikolata getirdi. Futbol forması şeklinde içinde toplar var. Ekipteki arkadaşlarıma da ikram edeceğim. Haşır uşur haşır uşur konukla konuşurken hiç etkilenmedi, profesyonel olduğu için. Açtım kutuyu ve top şeklinde çikolatalar için de teşekkür ediyoruz. Olsun. Futbol top afiyet şeklinde. Olsun. Hem ben hem de ekip arkadaşlarıma ikram edeceğim, sağ olun. Sevginin karanlık yüzüne bakalım biraz. Hmm. Biz ne zaman onlara dönüşüyoruz? Kitabın belki de önemli, en önemli diyeyim, psikolojik dönüşümünü burada anlatıyorsunuz. Başlangıçta seviyorum, sonra benim, sonra benim olanı korumalıyım, daha sonra karşı taraf tehdit. Konuğum sevginin sahiplenmeye dönüşmesiyle birlikte rakibe yönelik nefretin gelişebileceğini anlatıyor. Dolayısıyla fanatizmin başlangıcı nefret değil, paradoksal biçimde sevgi olabilir. Bu çok tartışılmaya değer bir tez diye düşünüyorum.
0: Ya bunu şimdi, konu futbol gibi hafif, tırnak içinde söylüyorum buradaki hafif konusunu, çünkü futbol bir yandan da çok ciddiye alınmayan da bir kavram ya aslında. Futbol ciddiyet şeylerin içerisindeki en ciddi şeydir demişler zamanında. Futbol olduğu zaman bu sanki düşmanlığa varabilecek öteki kavramı, ya da işte sevmenin, sahiplenmenin alkışlanacak bir duygu olduğu, ne kadar iyi bir taraftar olduğunuzu sizi gösteren bu duygu yoğunluğu, yani biraz evvel sizin okuduğunuz gibi hani seviyorum, benim, diğerleri ve hani o sahip çıkmanın böyle bir ürkütücü bir hali var ya, o konu eğer bir futbol taraftarlığıysa hiç kimse ürkmeden alkışlıyor bunu. Halbuki bunu ben şimdi size başka bir örnekle anlatayım. Bir erkek ya da bir kadının eşini, sevgilisini aynı şekilde sevgili oldular. Sevgilim, benim, bana ait şeklinde. Yani orada tuttuğunuz takım yerine bir kişinin sevdiği insanı koyduğunu düşünün. Bir noktadan sonra işte okuduğumuz, gördüğümüz kadın cinayetlerinin çoğunun bile geldiği nokta aslında bu benim, bana ait noktasından çıkarak geliyor. Niye bu kadar farklı bir noktadan örnek vermek istedim? Bunun tehlikesinin boyutuna biraz şimdi futbolla bunu nasıl mukayese ediyorsun diye içinden geçirenlere egzajere etmek için, aslında futbolda da çünkü benzer. Siz benim dediğinizde, o aidiyet seviyesini bu kadar tehlikeli boyutta yaşadığınızda, işte o zaman maç çıkışı bıçaklanan genç çocukları duyuyoruz. İşte taşlı sopalı kavgaları duyuyoruz. Niye? Çünkü onlar öteki oluyor diye. Burada önemli olan işte kitabın sonunda, benim kitap boyunca da meselelerimden bir tanesi de buydu. Severken neye dönüşüyorsunuz? Yani bir insanı severken, bir işte hayvanı severken, bir çocuğu severken ya da tuttuğunuz takımı severken neye dönüşüyorsunuz? Sevdiğiniz şey sizi neye dönüştürüyor günün sonunda? Bu soruyu birkaç kez kitapta soruyorum. Kendime de soruyorum. Çünkü insanoğlu enteresan. Yani o sahip olma fikri, doğamız çok ilkel taraflarımızdan bir tanesi bu herhalde. Sevdiğimiz şeyi biraz kabaca sahipleniyoruz. Bunun için hani ne yapılabilir, işte ne yapmalıyız, kendimize ne sormalıyız, kendimizle nasıl bir yüzleşme yaşamalıyız? Taraftarlık evet hafif bir konu bütün bu anlattığım konuların yanında tabii ki gündem olarak, ama aslında bu size dair, işte insanın kendiyle maçı, o yüzden diyorum insanın kendine dair sorması gereken sorulardan bir tanesi, bir şeyi severken neye dönüştüğünüz.
1: Tabii Burcu Kapu'nun futbol kitabını konuşurken sevgili dinleyenler birçok konuyu ele alacağımız için aslında daha da derinleştirebiliriz. Fakat süremi de iyi kullanmak adına bu defa futbol tanrıları konusuna atlamak tamam. istiyorum. Neden kahraman yaratıyoruz meselesi değil mi? Burada futbol insanın

0: kahraman yaratma ihtiyacı üstünden okunuyor. Aslında sahada 22 insan var fakat biz onların arasından birini seçiyoruz. Onu sıradan insanlardan ayırıyor, hikayesini büyütüyor, çocukluğunu, mücadelelerini ve başarılarını anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz. Bu yalnızca futbolcular için geçerli değil. Kahramanlaştırma mekanizması insanın dünyayı anlamlandırma biçiminin de bir parçası. Fakat burada çok güzel bir paradoks var yine. Kahramanlar değişiyor, kahramana duyulan ihtiyaçsa değişmiyor. Kitapta Arda Turan özellikle örneği üzerinden taraftar sevgisinin nasıl geri çekilebildiği de anlatılıyor ki kahramanın hataları bir dönem görmezden gelinirken taraftarın güveni kaybolduğunda aynı kişi artık yalnızca hatalarıyla görülmeye başlayabiliyor. Buyursunlar.
1: Kahramanlardan bence vazgeçmiyoruz. Yine o da biraz böyle mitolojik olacak ama gerçekten anlatıların hikayelerin insan oğlu var olduğundan bu yana kurduğu dünyanın içerisinde yarattığı hikayelerde bir tane de kahraman olmasına her zaman ihtiyaç var. Bu işte antik Yunan'da Olimpos'taki tanrılar olmuş. Bugün günümüzde Messi oluyor, Cristiano Ronaldo oluyor. Futbol özelinde söylüyorum. Kahramanlara ihtiyaç değişmiyor. Ama Arda Turan örneğinde şeyi söylüyorum. Yani bir kere bir insanı kahraman ilan ettiğiniz zaman o insan ilelebet kahraman olmuyor. Zaman zaman ondan vazgeçtiğiniz davranışlarından dolayı durumlar olabiliyor. Sonra yeniden geri dönebiliyorsunuz onu kahraman gibi hissedip yaşamaya. Bence kahramanlıktan vazgeçiren şey aslında onu artık eskisi gibi savunmamak, korumamak duygusu kahramandan bir vazgeçiş oluyor. Şimdi daha yeni bu yaz Dünya Kupası oynandı Amerika'da, takip etmişsinizdir size. Çünkü futbola hiç ilgisi olmayanlar bile zaten Trump'ın orada yaptıklarından dolayı çok haşır neşir oldular Dünya Kupası'yla maalesef. Şöyle şeyler yaşadık mesela o dönem. Şimdi yayın yapmaya devam ediyorum ben de YouTube kanalında Fluda futbol programı. Podcast'ım da var. Fluda da aynı zamanda YouTube kanalında program yapıyorum. Futbol programı. Şimdi Dünya Kupası'nda yayın yapıyoruz. Arjantin'i eleştiriyorum mesela, Arjantin futbol takımını ve diyelim Messi'yi eleştiriyorum. Aha inanamazsınız. Yani gelen yorumlara. Ya Türkiye'de herhangi bir şehirde yaşayan bir arkadaşım mesela sadece Messi'yi eleştiriyorum diye oho yani neler neler neler neler ve Messi'yi eleştirmek sizi otomatik olarak Ronaldo'cu yapıyor. Ronaldo'yu eleştirirseniz otomatik olarak Messi'ci oluyorsunuz. Yani Messi senin babanın oğlu değil. Hani amcanın yeğenin değil. Evet kuzenin değil, bir şeyin değil. Bu nasıl bir savunma şeklidir? Hani insan annesini babasını falan öyle savunur dersiniz ya, öyle bir Messi savunma. Şimdi gene dönüyoruz aslında bir önceki bölüme, aidiyete. Yani siz aslında şimdi buradaki bir Beşiktaş taraftarı yetmiyor o aidiyet duygusu. Aynı zamanda Arjantin'e de ait hissediyor kendini. Yetmiyor Messi'ye de ait hissediyor kendini. İşte yetmiyor atıyorum Pep Guardiola'ya da ait hissediyor kendini. Yani bir takım böyle semboller ve kahramanlar yaratıp onların en ateşli savunucusu olabiliyor o aidiyet duygusuyla birlikte. Kahramanlar ben biraz da şey diye de düşünüyorum. Çoğu kahramanı yaratırken olamadığımız, olmak istediğimiz bir rol model seçiyoruz. Şimdi özellikle erkekler için söyleyeceğim, büyük kısmı futbolcu olmak istemiştir çocukluğunda. Benim kendi yeğenim var 8 yaşında, ne olacağım büyüyünce deyince futbolcu diyor. Yani böyle bir cazibe merkezi şu anda özellikle futbol oynayan seven çocuklar için. Olamadıkları noktada da seçtikleri bir kahraman oluyor. Ya ben olsam o olurdum. Bana zaten çocukken mahallede Aykut derlerdi falan gibi, böyle biraz tabii o duygularda bunu yaratıyor.
0: Evet. Peki kaybetmek neden karakterimizi ortaya çıkarıyor sorusuna odaklanalım şimdi de. Yenilginin Sesi bölümüne geçtim. Kitabın başlığındaki insanı, ya bölümün başlığındaki diyelim, insanın kendiyle maçı ifadesinin en doğru karşılığı burada kendisini gösteriyor. Kazanırken insan kendisini sorgulamıyor. Yenildiğinde ise savunma mekanizmaları birdenbire ortaya çıkıyor. Konuğumun yaklaşımına göre yenilgi yalnızca skor değil, kimliğe yönelik bir tehdit. Bu yüzden taraftar nasıl kaybettik sorusundan bize bunu kim yaptı sorusuna geçebiliyor. Hakem, federasyon, medya, hava, fikstür, şans. Bazıları gerçekten etkili olabilir fakat sürekli dışarıda suçlu aramak, içeride değişiklik yapılmasını acaba engeller mi? Burada bu arada şu bölümde güçlü cümlenizi de söyleyeyim tırnak içinde. Bir kulübün gerçek seviyesi kazandığında değil, kaybettiğinde verdiği tepki de ortaya çıkar.
1: Kesinlikle. Yani siz kötü oynamışsınız, maçı kaybetmişsiniz ve maç sonunda yöneticiniz, teknik direktörünüz çıkıyor ve diyor ki işte bu hakemi şikayet edeceğim, hakem aleyhimize kararlar verdi, hakem takdir hakkını hep rakip takımdan yana kullandı gibi hakem üzerinden maçı okuyor. Bu sizin gelişim alanınızı otomatik olarak zaten ket vuruyor. Siz muhtemelen bir sonraki maçta da bu maçtaki hatalarınızı tespit edemediğiniz için iyi bir performans sergileyemeyeceksiniz. Belki bir sonraki maçta yine aynı şekilde kötü bir sonuçla sahadan ayrılacaksınız. Hem bu bölüm hem de bir sonraki bölüm hakem bölümü bence iç içe iki bölüm. Neden? Çünkü kaybettiğimizde bir suçlu arıyoruz ki genelde bu da eğer başımıza bir şey geldiğinde, kötü bir şey yaptığımızda, bizim hatamız olan bir şey olduğunda, tıpkı yine çocuklardan örnek vereyim, vazo kırdınız evdeki, hani ama anne diye başlayıp hani, evet kırdım çarptımdan ziyade bir bahane üretme gibi. Aynı şekilde o genelde hakeme doğru yönlendirilen bir öfke oluyor. Kaybettik, kötü oynadıktan ziyade ilk suçlu hakem oluyor. İkinci suçlu işte idari yönetimler oluyor ve devam ediyor bu liste böyle. Siz bağlamadan belki ben orayı biraz da size de pas atmak için bağlayarak da söyleyebilirim. Bu bölüm yenilgi ve hakem bölümü bana mesela şunu düşündürttü. Hala da bu sorunun içinden de çıkamıyorum. Sizin de fikrinizi de merak ederim de. İnsan gerçekten adalet istiyor mu?
0: Yani bir sonraki bölüme.
1: Evet, mesleki olarak da sizin fikrinizi o yüzden de merak ederim. Gerçekten mesela samimi bir şekilde insan adalet istiyor mu? Yoksa adaleti kendi istediği şekilde, kendisi için eğer şartlar uygunsa mı adalet istiyor? Futbolda biz bunun örneğini çok sık görüyoruz. Bence futbolun içerisindeki birçok aktör, birçok paydaş gerçek anlamda adalet istemiyor. Eğer takımının lehine bir karar verilecekse tamam, ama zaman zaman adaletsiz bir durum lehine ise sesini çıkartmıyor.
0: Futbolda adalet duygusu skorun ötesine geçiyor değil mi adeta? Evet. Taraftar iyi oynayanın kazanmasını, emeğinin karşılığını almasını istiyor. Ancak kendi takımı kötü oynadığında kötü oynadık demek yerine hakem bizi doğradı demek psikolojisini tercih ediyor. Ya da böyle bir psikolojide kendisini rahatlatmaya çalışıyor. Hakem günah keçisi haline getirilebiliyor. Konuğumun burada yine kitaptan alıntılayacak olursam sevgili dinleyenler, insanların önemli bir kısmı adalet istemekten çok kendi lehlerine karar verilmesini istiyor olabilir demiş ki bu da son derece önemli bir tespit. Çok ilginç başka bir düşünce de bu kısımda şu: hakem futbolun en nefret edilen fakat oyunun gerçekleşmesi için de en gerekli aktörlerinden biri. Çünkü hakem ortadan kalktığında oyun kaosa dönüşüyor. Bunlar konuğumun tespitleri sevgili dinleyenler. Kusursuz futbol daha adil olabilir ama daha az insani olabilir mi acaba?
1: Kesinlikle. Yani şimdi hep aynı örneği veriyorum, kitapta da verdim, hatta senelerdir ben bu konu geldiğinde gündeme bunu söylüyorum. Maradona'nın zamanında İngiltere karşısında Dünya Kupası'nda attığı meşhur Tanrı'nın eli, artık ikonikleşmiş fotoğrafları olan, işte çok yakın zamanda hatta o maçtaki top böyle milyon sterlinlere falan açık arttırmada satıldı. Futbol mitolojisinin böyle anlarından bir tanesi Tanrı'nın eli ve bu bir kusur, yani İngiltere'yi turnuvadan eleyen bir hata. Ama bugün üzerinden yıllar geçmesine rağmen futbol anlatısının içinde çok büyük bir yer kaplıyor. Şimdi işte teknoloji gelişiyor, VAR geliyor, çipli top geliyor. Oyunu mümkün olduğunca hatalardan arındırmaya çalışıyoruz ama bütün bunları yaparken aslında şeyi atlıyoruz. Ya bu oyunu zaten bu kadar cazip hale getiren, bu kadar insan, hani en başında konuştuğumuz o belirsizlik duygusunu besleyen şeylerden bir tanesi de insan hatası. Yani teknik direktör yanlış 11 sahaya çıkartabilir, bir futbolcu yanlış pas verebilir, hakem yanlış karar verebilir ve bütün bunlar bir anda sonucu etkileyebilir. Bir anda işte maçın gidişatını etkileyebilir ve zaten o sürpriz bu oyunu bu kadar cazip hale getiriyor. Ha ben bunu derken şunu demiyorum, böyle bir anlam tabii ki çıkmasın. Ya boş verin, hatalar olsun değil. Hı-hı. Tabii ki minimize edelim ama bu kadar mükemmelleştirmeye çalışmak oyunu aslında oyunun doğasına da aykırı diye düşünüyorum.
0: Futbol neden bir lider arar sorusuna ve bu arayışa verilen cevaplara baktığımız zamansa belirsizlik insanın insanı lider aramaya yöneltiyor anlıyoruz. Bu bölüme baktığımızda teknik direktör burada yalnızca bir taktikçi değil, otorite, psikolog, kriz yöneticisi, motivasyon kaynağı ve hikaye üreticisi olarak ifade edilmiş. Konuğumun verdiği Ferguson, Mourinho değil mi örnekleri de farklı liderlik biçimlerini bölümde temsil ediyor. Fakat kitap liderliği yalnızca güçlü olmak şeklinde de görmemiş. Özellikle modern dönemde sevgi ve güven temelli liderlik modellerinin yükseldiğini de konuğum kitabında vurgulamış. Bir başka ilginç nokta ise liderin aslında tamamen özgür olmaması. Teknik direktör resmi olarak hiyerarşinin başında olsa da soyunma odasının desteğini kaybettiğinde gücü de eriyor.
1: Aslında kitlelerde de öyle değil mi? Yani şimdi siz siyasi bir liderseniz toplumun oyunu alamıyorsanız aynı şekilde liderliğinizi kaybedebiliyorsunuz ama hani daha geçmişe dönersek kabile toplumdan falan hani hep bir lider arayışı var insanoğlunun. Ta o zamanlardan beri yani topluluk içerisinde yaşamaya başladığından beri bir liderlik arayışı var. Çünkü bir kaosla bir belirsizlik anıyla bir krizle karşılaştığı zaman insan önce bir afallıyor sonrasında da birinin ona yol göstermesini buradan nasıl çıkacağı konusunda birinin öncülük etmesini bekliyor. O yüzden bir lidere tabii ki ihtiyaç duyuyor. Yani güdüsel olarak duyuyor. Ben onu biraz Jung'un baba arketipi üstünden de kitapta okuyorum. Şimdi teknik direktörleri daha doğrusu o baba arketipi, baba figürü üzerinden sembolik anlamda burada babayı biyolojik anlamda tabii ki kullanmıyorum. Sembolik anlamda kullanıyorum. Biraz evvel dediğiniz hani sevgi temelli de işte Machiavelli'nin meşhur prens kitabında Machiavelli şu soruya cevap veriyor. Yani korkulan bir lider olmak mı önemli, sevilen bir lider olmak mı önemli? Hangisini tercih edersiniz sorusuna diyor ki eğer sevilen olmak yani ikisi birlikte mümkün değilse korkulan olmayı tercih etmek gerekir diyor. Çünkü en azından hani yol gösterdiğinde itiraz edilmez. Hani o kaostan çıkmak için kısa vadede daha etkili bir liderlik modelidir diyor. Şimdi eskiden de futbolun içerisindeki biraz evvel saydığınız Alex Ferguson başta olmak üzere Manchester United'ın çok uzun yıllar teknik direktörlüğünü yaptı. Bu modeller işe yarıyordu ama şimdi değişen kuşak işte bu Z kuşağı diye tabir ettiğimiz ya da bu neslin içerisinde beklentiler ve duygu alışverişi daha farklı bir noktada. O yüzden işte günümüz teknik direktörleri Türkiye'den örnek verirsem Okan Buruk ne bileyim işte Avrupa'dan örnek verirsem Jürgen Klopp bunlar biraz daha artık sevgi temelli teknik direktörlük modellerini işletiyorlar ki bence hani o yaşlarda futbolcular yaşında çocuğu olan evde aileler varsa dinleyen eminim onların da kendi babalarının kendilerine yaklaştığı gibi çocuklarına yaklaşmıyorlardır. Yani bu aslında güncellenen dinamik bir mekanizma. Devir değiştikçe, insanlar değiştikçe bu modeller de farklı şekilde kendine yer bulabiliyor.
0: Sahadan biraz locaya bakalım isterseniz. Bakalım. Ne dersiniz? Paranın oyunu burada ele alacağımız konu. Futbolun artık yalnızca 90 dakika olmadığını da konuşacağız. Herkesin bildiği gibi yayın hakları, sponsorluklar, yatırımlar, transferler, markalar, devlet, siyaset ve finans burada işin içine giriyor. Konuğumun önemli sorusu şu. Bir kulübün gerçek sahibi kim? Hissedar mı, başkan mı, devlet fonu mu yoksa kuşaklar boyunca o kulübü destekleyen taraftarlar mı? Manchester City örneğini kitapta görüyorum. Bu örnek üstünden futbolun yalnızca sportif değil ekonomik ve jeopolitik bir araç olabileceğinin tartışıldığını okudum. Kitapta yine konuğumun buna ilişkin yaklaşımı dikkatimi çekti. Her şeyi açık tek kavram olmadığını, neyin olduğunu söyleyeceğim sonunda. Ekonomik çeşitlendirme ve küresel yatırım gibi başka motivasyonlarında bulunabileceğini görüyoruz. Sports washing. Hı hı.
1: Bu yine Trump'ın kulakları çınlasın. Manchester City dediniz. O tabii Katar sermayesi. Hı hı. Şu anda sadece futbol değil dünyanın birçok farklı sektöründe çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Sports washing kavramı futbolun içerisine girişi biraz aslında Orta Doğu'nun yani Suudi Arabistan parasının da futbola girişi ve onların futbol kulüplerini satın almasıyla başladı. İngiltere'den başladılar buna sonra diğer ülkelere de kaydılar.
0: Türkiye değil mi yakın zamanda duyduk?
1: Yani Türkiye'de şu anda daha henüz hani
0: bir,
1: böyle bir
0: teklif bir konuşulma
1: evet,
0: Suudi Arabistan.
1: Ama futbol kulübü henüz alınmış o noktada evet. Değil. Ama olabilir hani olmayacak demek de değil bu. şöyle bir şey var burada, şimdi sports washing derken burada bir kara para aklama gibi bir şey gelmesin kimsenin aklına. Burada bir ülkenin ya da bir kurumun imajını temizlemesi aslında diye okuyabiliriz. Ne yapıyorsunuz? Siz işte çok tanınmış, çok çok zengin olabilirsiniz, prens olabilirsiniz, şeyh olabilirsiniz ama oradan çıktığınız zaman, yaşadığınız yerden dışarıya çıktığınız zaman sizi kimse tanımıyor ki işte burada sembolik sermaye dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Siz büyük bir İngiltere kulübünün sahibi olduğunuz zaman bu size bir itibar, bir görünürlük, maddi sermaye değil, size başka bir sermaye sağlıyor ve siz açılmayacak birçok kapı, bulunmayacak, davet edilmeyeceğiniz belki birçok yere davet ediliyorsunuz. Yani buradaki zenginlik böyle bir jetler, yatlar gibi bir zenginlik değil. Daha farklı bir itibar zenginliği size sunuyor. Bu kavram, evet, yani futbolun ekonomisi büyüdükçe tabii ki buranın böyle bir cazibe merkezi olmasını bekliyorduk. Daha önce Çin denedi, orada yürümedi. Bundan önce aslında bir 15-20 senesi vardır Chelsea'yi satın alan Roman Abramovich. Ruslar, özellikle Rus oligarklar, onlar tabii birazcık daha o parayı Rusya'dan çıkartmak için kulüp satın alıyorlardı. Ama orada da tabii önemli noktalardan bir tanesi, bu işi yaparken çok layığıyla yaptılar mı? Yaptılar. Yani şimdi bunu eleştirel anlamda bakacak birçok insan olabilir ama şunu da kabul etmemiz gerekir. Chelsea'nin Chelsea olması da, büyümesi de Abramovich'ten sonra oldu. Yani o Drogba'ların falan, hani Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea, bugünkü haline gelmesi de bu şekilde oldu. Şimdi bu bir süreç. Dönem dönem her ülke için cazibe merkezi haline gelebiliyor futbolda. Dolayısıyla şu andaki bu sports washing'de şu an gündemde olan Katar sermayesi, Suudi Arabistan sermayesi, şu anda onlar bu yatırımı yapıyorlar ama bunu illa negatif görmemiz gerekmiyor.
0: Zaten kitapta da tek taraflı olarak para kötüdür dememişsiniz.
1: Demiyorum.
0: Tam tersi, Liverpool örneğinden yola çıkıldığında veri analizi ve kurumsal yönetimin başarı getirebileceğini de aslında değil mi? O belirtmek, ifade etmek gerekir sizin gibi. Futbolun parasallaşması oyunu bozuyor mu, yoksa oyunu daha profesyonel hale getiriyor mu sorusuna belki bir cevap bulmaya çalışabiliriz.
1: Orası iki ucu keskin bıçak gibi. Biraz bu, ben şey diye bakıyorum. Şimdi kulüplerin var olması için bir ekonomiye ihtiyaç tabii ki var. Yani oyuncu, taraftarlar transfer istiyorlar. O transferlerin yapılması için bir para girişi olması lazım. Dolayısıyla kulüpler taraftarları bir noktada müşteri gibi görmek zorunda. Çünkü ben kulüpsem, ben size forma satmak zorundayım, bilet satmak zorundayım. Ben size işte yayın haklarından gelir elde etmek için yayın satmak zorundayım. Orada işte o keskin bıçak dediğim şey şu, her şeyi müşteri memnuniyeti üzerinden okuyamayız. Yani ben size forma satıyorum ve oradaki 100 dolar diyelim, 100 doların hesabını yapıyorum kaç kişiye sattığımı, ama sizdeki o formanın karşılığı sizin aileniz, sizin hatıralarınız, sizin için manevi değeri var o formanın. Yani orada müşteri dediğiniz zaman taraftardan başka bir profil çizmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla müşteri gözüyle bakmamak gerekiyor. Yani taraftarın formayı alırkenki duygusal motivasyonunu, onun için ne ifade ettiğini bilip öyle bir yapı kurmak daha sağlıklı bir ekonomik yapı gibi gözüküyor.
0: Konuğumun Futbol adlı kitabını inceliyoruz sevgili dinleyenler. Ayrıntı Yayınları'nın yeni serisinin bir parçası. Konuğumun da şimdiye kadar yazmış olduğu kitapların üçüncüsünü oluşturdu bu kitap. Linç Neden Tatlı Gelir?
1: Evet.
0: Son derece güncel bir bölüm bu da. Burada stadyumdaki kalabalıkla sosyal medyadaki kalabalık arasında bir bağlantı kurulduğunu görüyoruz. Tek bir insanın yazdığı saldırgan yorum kendisi önemsiz gelebilir. Fakat binlerce kişi aynı şeyi söylediğinde ortaya ciddi bir psikolojik baskı çıkıyor. Konuğumun önemli tespitlerinden biri şu, tırnak içinde, linç yalnızca cezalandırma mekanizması değil, aidiyet mekanizmasıdır diyor ki, birini birlikte alkışlamak nasıl insanları birbirine yaklaştırıyorsa, birini birlikte cezalandırmak da aynı grubun parçası olduğumuzu hissettirebiliyor bize. Burada kalabalık büyüdükçe birey küçülür fikri futbolun dışına taşınıyor ve dijital dünyanın önemi ve farkı ortaya konuyor. Tribünlerde söylenen söz kaybolabilir, internette yazılan sözse burada kalıyor.
1: Maalesef yani özellikle de bilmiyorum sizin başınıza geldi mi, dilerim gelmez.
0: Sosyal medyadaki linç kültürü,
1: evet,
0: değil mi?
1: Yani yayıncılık yaptığınız zaman hep, hı-hı, böyle bir o ipin ucunda cambaz gibi yürüyorsunuz. Çünkü hiç söylemediğiniz, hiç ima etmediğiniz bir şey bile özellikle de böyle, tabii, şimdi artık kesitler sosyal, tabii, medyada çok yürüyor ya. Yani 10 saniyelik bir video, hı-hı, alınıyor. Halbuki siz başında sonunda bambaşka bir şey söylemişsiniz. Lince maruz kalabiliyorsunuz. Şimdi buradaki konu şu, eskiden tribüne giderdi taraftarlar, 20 bin 25 bin kişilik tribünler, 90 dakika boyunca bağırırlar, işte öfkelenirler, protesto ederler, çıkarlar, en fazla yolda eve gelene kadar kendi aralarında biraz daha konuşurlar, hadi bilemediniz pazartesiye sarktı, biraz daha konuşurlar ve biterdi. Fakat dijital tribün diye bir kavram ben burada ortaya atıyorum. Dijital tribün hiç susmuyor, 7/24 ve bir hafta sonundan öbür hafta sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam ediyor ve burada insanlar kendi sesleriyle bağırmıyorlar, bir megafon var herkesin elinde ve o megafonla sürekli protesto ediyorlar. Şimdi bunun çok tehlikeli yanları var. Zaten hani zaman zaman hep bunu yayıncılıkta da söylüyoruz, artık hani sosyal medyada konuşulan şeylerin doğruluğu dan emin değiliz. Artık bir de böyle yapay zekayla görüntüler falan hiç emin değiliz. Bu yüzden bu dijital lince maruz kalıp, şimdi bunlar genç çocuklar, 20-21 yaşındaki futbolcuların sosyal medyasını kapattığı, psikolojik destek aldığı, bunu sadece Türkiye üzerinde demiyorum. Türkiye'den zaten çok var ama dünyada artık böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Siz o anda diyorsunuz ki mesela maçı seyrederken bir oyuncuya dair işte negatif bir şey yazıyorsunuz. Ya ne olan bir tweet attım diyorsunuz. Evet ama sizin o bir tweetiniz TT olmasına giden yolda bir adım, evet, bir basamak oluyor. Dolayısıyla biraz daha empati, biraz daha empatili ve aklı selim olmak lazım.
0: Yönetmenimin de 3 dakika işaretini vermesiyle süper. 90+3 bölümüne, evet, geçebilirim. Buradan bir bağlayalım.
1: Nasıl geçti, değil mi?
0: Evet, kitabın en güzel yapısal tercihlerinden biri bu. Bu final. Başlangıçtaki sorumuz, insan neden futbolu seviyordu? Finaldeki cevabımız, çünkü umut ediyor.
1: Evet.
0: Burcu Kapu'nun cevabı, futbolun bütün çelişkileri umut etme kapasitesine bağlanıyor ki takım yıllardır şampiyon olmasa bile, olamasa bile taraftarlar yeni sezonda yeniden inanıyorlar. Buradaki temel fikir yalnızca futbol hakkında değil. İnsan geçmiş deneyimleri geleceğin garantisi olmadığı halde geleceğe yatırım yapabilen bir canlıdır.
1: Evet. Öyle değil mi ama şimdi mesela geçmişte bir işte başarısız olmuşsunuz. O zaman hani bir daha hayatınızın geri kalanında çalışmamanız gerekir. Geçmiş bir ilişkiniz kötü bitmiştir. O zaman bir daha kimseyle sevgili olmamanız ve sevmemeniz gerekir. Yani insan geçmiş deneyimlerini sadece önüne referans olarak koysa, o zaman işte hiçbir, onu diyorum, şehir inşa edilmezdi. Hiç kimse birbirini sevmezdi. Hiçbir çocuk dünyaya gelmezdi. Aslında insanı var olmasına, hayatta durmasına ve her yeni gün uyuyup ertesi gün sabah yeniden uyanıp hayatına kaldığı yerden devam etmenin taşıyıcı kolonu umut duygusu.
0: Teşekkür ederiz
1: ben
0: geldiğiniz
1: teşekkür
0: için.
1: Ederim.
0: Burcu Kapu futbolun içinde konuşuyor, çekiyor,
1: yazıyor.
0: Futbolla ilgili yapılabilecek ne yaparsa yapıyor. Oynuyor mu peki?
1: Yok, oynamıyorum.
0: O da olsaymış tam. Hatta çikolata alıyor, o da futbol temalı. Size Atom'dan Yaşam Dersleri kitabını hediye etmek istiyorum. Eda Horozlu'nun Mono Kitap yayınlarından çıkan bir kitabıymış
1: bu. Çok mutlu oldum. Benim için en güzel hediyelerden biri.
0: Teşekkür ederiz.
1: Eda Hanım'ın da eline sağlık.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, dakikalar içerisinde 16 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra Murat Nedim'le Yörük Masallarını konuşacağız.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programı açıkladı. DEM Parti'de Hatimoğulları ve Bakırhan yeniden eş genel başkan seçildi. Orman yangınlarında 70 şüpheli tespit edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den Türkiye'ye iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ve verdiği 34 sayfalık ifadenin Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. Firari sanık Umut Altaş'ın cinayete tanık olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Gülistan'ı bir aracın içinde Ali'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel bu cesedi bagaja taşıdık, babam bu işi halledecek dedi. Altaş ayrıca Sonel'in kendisini tehdit ettiğini ve biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar dediğini de ileri sürdü. DEM Parti'nin 5. olağan büyük kongresi bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Kongrede Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden eş genel başkan seçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Akın Gürlek, şüphelilerden 16'sının tutuklandığını, 32'si hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. İstanbul Boğazı'nda 4141 yapı için yıkım süreci başlıyor. Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'daki yapılara ilişkin listede Ferdi Tayfur, Hacı Ömer Sabancı, Mustafa Koç ve Mehmet Ali Erbil gibi tanınmış isimlerin mülklerinin de bulunduğu belirtildi. Yıkım ihalesinin ise 22 Eylül'de yapılacağı açıklandı. Marmara Belediyeler Birliği'nin 107 kritere dayanan çalışmasında İstanbul'un en yüksek ve en düşük yaşam kalitesine sahip mahalleleri sıralandı. Beşiktaş'a bağlı Levent Mahallesi 100 tam puanla listenin ilk sırasında gösterildi. Listenin alt sıralarında ise daha çok kent merkezlerinin dışında kalan ilçelerdeki mahalleler öne çıktı. Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik'ten birden fazla mahallenin son 10'da yer alması dikkatlerden kaçmadı.
0: Ekonomi.
1: Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemini kapsayan 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından bugün Beştepe'de açıklandı. Bölgesel savaşlar ve küresel riskler nedeniyle makroekonomik göstergelerin güncellendiğini belirten Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini ve büyüme tahminlerini açıkladı.
2: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan orta vadeli program hakkında açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyon görünümüne yönelik karamsarlığa neden olabilecek bir revizyon görmediklerini kaydetti. Para politikasını etkileyen alanlarda enflasyon verilerinin olumlu geldiğini görüyoruz ifadelerini kullandı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ise kamuda tasarrufun yatırımlardan kesintiyle olduğu algısı doğru değil dedi. Darphane'de kuruş devri bitti. Resmi verilere göre 2026'nın ilk 7 ayında 1 ve 5 kuruş basımı sıfırlandı. Toplam madeni para arzı %53 azalırken en çok kullanılan 1 TL'lik para üretim hacmi %69,4'e geriledi. Tek artış 16 kartta 50 kuruşta yaşandı. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile sosyal ağlar, ilan siteleri ve ikinci el satış platformlarındaki alım, satım ve kiralama işlemleri vergi denetimi kapsamına alındı. Platformlar kullanıcı ve işlem bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. İnternetten düzenli gelir elde ettiği belirlenen kişiler gelir vergisi ve KDV yükümlülüğüyle karşılaşabilecek. Yayınımız gündem dışı programıyla devam ediyor.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümünde birlikteyiz. Bu defa ikinci kısımda masalları konuşacağız. Yörük masallarını Murat Nedim'le. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız? Çok... Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum yeni kitabı.
2: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Sağ olun. Yörük masalları Murat Nedim'in kendi ifadesiyle yalnızca bir metinler toplamı değil... Toroslardan Kaz Dağları'na uzanan Yörük sözlü kültürünün yeniden yazılmış bir iz düşümü. Kitabın 2026 Temmuz tarihli ilk baskısı Karakarga Yayınları'ndan çıktı. Dünya Masalları serisinin 20. kitabı ve devamının da geleceğini, Murat Nedim'in kaleminden devamının geleceğini söylemiş olalım. Kitabın ana fikri ve edebi yaklaşımına baktığımız zaman en önemli tarafı, masalı çocuklara anlatan basit hikayeler olmaktan çıkarıp toplumsal hafızanın taşıyıcısı olarak görmüş olması, ki sonuçta da Murat Nedim masalların bir anlatıcıdan diğerine geçerken değiştiğini, aynı hikayenin farklı yörelerde farklı sonlara ulaşabildiğini özellikle vurguluyor. Hatta Sarı Kız örneğinde farklı hikayelerin bulunduğunu fakat iftira ve masumiyet ekseninin değişmediğini söylüyor.
2: Evet, doğru. Şimdi masalları yakından baktığımız zaman çocuklar için yazılmış olarak görüyoruz ama masallar çocuk eğlemek için kurulan fantastik anlatılar değildir. Öncelikle burada durmak gerekiyor. Biz yayın evi politikası olarak masallara çok ciddi bir açıdan yaklaşıyoruz. Çünkü masallar hafızanın devamı olarak görüyoruz. Bunu dünya masalları olarak biz başladık ama sonrasında rotayı Anadolu'ya çevirdik ve Anadolu'da mikro ölçüye indik yörük masallarıyla ilk olarak. Akabinde ise Laz, Kürt masalları ve Balkan göçmenlerinin masalları olarak da bunu devam ettirme amacındayız. Yörük masallarının devamında da ilk olarak Laz masallarına değineceğiz. Bunun da müjdesini verelim.
1: Burada sizin edebiyat anlayışınızda masal stabil bir metin değil.
2: Evet.
1: Yaşayan bir organizma olarak ediyorsunuz ki bu nedenle eski derlemeler aynen aktarılmak yerine onları yeniden kuruyorsunuz.
2: Evet.
1: Kaynak olarak özellikle Eflatun, Cem Güney, Pertev, Nail gibi çeşitli yöresel denemeleri de gösteriyorsunuz.
2: Evet.
1: Dolayısıyla kitap ne salt folklor denemesi ne de tamamen özgün bir masal kitabı. Daha doğru bir tanımla geleneksel malzemenin çağdaş bir anlatıcı tarafından yeniden işlenmesi olarak da burada dinleyicilere söyleyebiliriz. Bu noktada konuğuma soracağım güçlü meselelerden biri de masalı yeniden yazmakla masalın aslını değiştirmek arasında oldukça ince bir çizgi olduğunu, değil mi, vurgulamak lazım.
2: Ya, masallarda şöyle bir şey var. Masallar insanların içinden geçip kendini yaratır.
1: Hı hı.
2: Ve masallar kimsenin değildir. Hı hı. Masal anlatıcının da değildir. Masal, hı hı, anlatıcıdan nefes olarak çıktıktan sonra dinleyiciye ulaşır ve masal dinleyicinin masalı olur artık.
1: Hı hı.
2: Burada bir ayrım yapmak gerekiyor. Masallar sahipli değildir. Masallar dinleyiciye aktarılır. Ve dinleyiciden de diğer dinleyiciye, diğer dinleyicilere, diğerlerine, diğerlerine diye devam eder. Masalın en önemli hususu budur. Ve masal her nefeste yeniden anlam bulur. Buradaki asıl husus budur. Yani masalı tek bir konu üstüne göremeyiz biz.
1: Hı
2: hı. Masal varyant memleket kişi olarak değişerek gider ama bütünlüğü, anlamı aynı kalır. Bu da masalı özel yapar zaten.
1: En belirgin temada masalın hafıza olmasında kendisini gösteriyor. Kitabın bütününü birbirine bağlayan ana damarda bu. Sunuştaki yine masal unutmaz, söz uçar, o kalır cümleniz. Aslında kitabın manifestosu gibi ortaya çıkmış ki. İlginç olan kitapta hafızanın yalnızca insanlarda bulunmaması. Dağlar, taşlar, ağaçlar, değil mi? Kaval, rüzgar, su, hayvanlar ve hatta çiçekler hafızanın taşıyıcıları haline geliyorlar.
2: Evet, doğru.
1: Örnek verelim. Sarı kız dağın ruhuna karışıyor. Evet. Kara kızın saçları salkım söğütün dallarında yaşamaya devam ediyor. Evet. Gelincik ananın acısı kırmızı çiçeklere dönüşüyor. Şahitler kayası yaşayan olayın tanığı haline geliyor. İki örnek daha vereceğim, sonra sözü size bırakacağım. Evet. Kara koyun çobanın aşkını ve vicdanının taşıyıcısı oluyor. Ve gümüş boynuzlu koçta kaval cennetten dünyaya gelen bir kültür nesnesi haline dönüşüyor. Yani kitapta doğa dekor değil, anlatım karakterlerinden biri.
2: Ya şimdi aslında bu yörüklerde de var, eski kadim topluluklarda da var. Şöyle ki onlar için doğa bir fon değil, doğa bir muhatap. Doğa muhatap olduğu için de ölüm olmuyor. Ölüm, yani bizim yaşamımız sonlansa da, hayvanın yaşamı sonlansa da veya bir neslinin yaşamı sonlansa da, o doğada, fiziksel dünyada veya nasıl derler ona, kutup evreninde günümüz tabiriyle o devam ediyor. Yani ölüm hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Biz kimin DNA'sını taşıyoruz? Dedemin veya anneannemin diye devam eder bu. Fakat DNA sonsuza kadar sürüyor. Yani hücre devam ediyor. Hücreye devam ettiği için, masal da bir hücre olduğu için masal da devam ediyor. Anlatım sonsuza kadar devam edecek. Bu böyle yani, sonuç olarak masal nefes olarak aktarıla devam edecektir.
1: Yörük kimliğine isterseniz bakalım birazcık da. Kitapta yörüklük yalnızca göçebe yaşamak şeklinde ele alınmamış.
2: Evet.
1: Göç, çadır, sürü, kaval, yayla, kışlak, deve, keçi, koyun, oba ve dağ bütün bir yaşam biçiminin parçaları olarak sunulmuş. Özellikle Boş Beşik, Kanlı Beşik'te göçün kendisi trajedinin taşıyıcısı oluyor.
2: Evet.
1: Çadırların sökülmesi, develerin hazırlanması, beşiğin devenin üzerine bağlanması ve dar geçitte yaşanan felaket, yörük yaşamının romantik bir folklor görüntüsünden çok risklerle iç içe bir hayat olduğunu da okuyucuya sunmuş oluyor. Aynı şey çömlek kırdıran da daha da belirgin bir biçimde okuyucuya sunulmuş ki göç kervanı, dar geçit ve uçurum bir anda toplu bir ölümün tehlikesine dönüşmüş. Mehmet'in kendisini feda ederek kervanı durdurması bireysel kahramanlığı oba sorumluluğuyla birleştiriyor.
2: Yani şimdi yörük, yürüyen Türk demek aslında. Ve masallarda, yörük masallarındaki anlatılan şey yol hikayesi değil aslında. Yolda geçen hikayeyle yol hikayesi başka bir şeye dönüşüyor. Yani yerleşik insan toprağa, göçebe insan ise yola bağlanıyor ama tek cümle bile iki farklı dünyanın zihniyetini anlamak için yeterli. Yerleşik hayatın temelinde mesele sahip olmak, göçebe hayatın temelinde yani yörük kültürünün temelinde ise mesele sürdürülebilirlik. Yani yaşamak da değil aslında burada, sürdürülebilirlik. Birinde mülkiyet temele dayanıyor, diğerinde ise hareket. Masalların, yörük masallarının temelinde de mesel olan hareket. Bunu sürekli hissedebilirsiniz masalları okurken de. Kahramanların çoğu bir yere tutunmaya değil, yola çıkmaya, yolda olmaya hazırlanıyor. Onlar için yalnızca iki nokta arasındaki mesafe de değil, insanın kendini sınadığı, olgunlaştığı bir yer. Biz bunu görüyoruz masallarda. Sınanıyor, o yolda sınanmak. Bugün modern insanın en büyük kaygılarından biri kaybetmek olarak önümüze çıkıyor. Çünkü sahip olduğumuz arttıkça onları koruma telaşı büyüyor. Oysa göç kültüründe insanın değeri taşıdığı eşyayla değil, taşıdığı karakterle ölçülüyor. cesaret, söz, misafirperverlik, dayanışma.
1: Bu arada söz demişken özellikle yörük ağzını da koruduğunuzu görüyorum. Yerel kelime ve cümle yapılarının değiştirmeden kitapta okuyucuya aktarmışsınız. Metinlerde bunu yer yer görüyoruz. Bu, ses ve ritim unsurları yalnızca süs değil.
2: Buna özellikle dikkat ettik. Hı-hı. Çünkü hem yerleşik Anadolu kültürlerindeki insanlarımızı hem yörüklerde bizim Türkçemizin güzide ikilemlerini kullanmak çok önemli. Yörük kültüründe de ikilemler çok önem teşkil ediyor. Şırıl şırıl, mışıl mışıl, yassı yumru gibi ifade
1: delik deşik,
2: delik deşik
1: dize yani. Dize, kitaptan dize, alıntılar evet. Yapacak olursam az gitmiş, uz gitmiş.
2: Bunlar benim kaybetmekten korktuğum kelimeler ve bizim de aslında kaybetmekten korktuğumuz kelimeler olmalı ki Türkçe devam etsin. Hı hı. Türkçenin süsü bunlar, güzelliği bunlar diyelim. Ve buna dikkat etmek de önemli bir ne gösterdik deyip hassasiyet gösterdik. Diğer kitaplarda da buna hassasiyetle eğileceğiz. Yani Laz masallarında da, Kürt masallarında da, göçmen masallarında da dilimizin getirdiği ikilemler, dilimizin getirdiği
1: o ağız,
2: yörenin getirdiği, evet. Ağzın getirdiği, hı-hı, kelimelere özel hassasiyet göstermeye gayret edeceğiz.
1: Kitabın açılışındaki o bir varmış bir yokmuş kısmı, evet, aslında varla yok arasındaki belirsizlik üzerinden zaman, gerçeklik ve masal ilişkisi kurmuş. Ardından işte karpuzun içinden başka bir dünyaya, değil mi, geçilmesiyle, evet, masalın kendi gerçeklik kuralları devreye giriyor. Sonunda da herkes kendi masalına,
2: evet,
1: kelime grubuyla sürdürdüğünüzü görüyoruz. Bu önemli çünkü kitabın ilerleyen bölümlerindeki fantastik unsurların nasıl okunacağını da okura baştan söylemiş oluyor. Masalın amacı gerçekliği taklit etmek değil, başka bir gerçeklik yaratmak.
2: Kişiden kişiye göre değişir, dinleyenden, hı-hı, dinleyene göre de değişir masalın sonu. Yani mesela kötü niyetliyseniz masalın içindeki kötü karakterin yaptığı davranışı kendinize göre yorumlayıp daha kötü olmaya çalışabilirsiniz. Hı-hı. De böyle bir şey var. Masal illa iyiye veya sizi iyiye götürecek diye bir şey yok. Hı-hı. Yani sizin niyetinize göre de masal değişebilir. Kötü niyetliyseniz kötü tarafından alırsınız ve onu kendinize göre değerlendirirsiniz ve size o gökten düşen üç elmadan hangisini veya üçünü birden, kibir sahibiyseniz üçüne birden sahibi olmaya çalışabilirsiniz. Fakat masalların en önemli özelliklerinden biri de şudur: masal zamansızdır ve masal mekansızdır. Masalda bir saray vardır ama o saray nerenin sarayıdır? Masalda bir zaman vardır ama o zaman hangi zamana ait? O yüzden bir varmış bir yokmuştur veya o yüzden az gideriz uz gideriz ama nereye gittiğimizi bilmeyiz veya hangi zamanda da hangi zamanın neresinde olduğunu da bilmeyebiliriz. Bu size zamansızlık hissi verir ve bu bir güçtür aslında, zamansızlık. Masal bunu da size öğretir diyelim burada.
1: Üç turunçlara bakalım. Kader, evet, lanet bakalım. Ve insanların seçimi.
2: Evet.
1: Kitabın en klasik masal yapısına sahip anlatılardan birini, evet, oluşturuyor. Şehzadenin geleceğinin bir yetimin kaderine bağlanmasıyla başlayan hikayede, uh-huh, padişahın iki farklı danışmanı temsil ettiği iki ahlak anlayışı var. Kara vezir problemi ortadan kaldır, uh-huh, ak vezir iyilik yaparak kaderi dönüştür. Padişah ak veziri dinliyor ve, uh-huh, yetimlere bal kaymak çeşmesi yaptırıyor. Fakat şehzadenin kazara bir yetimi yaralaması bütün iyi niyetin nasıl kırılgan olduğunu da bize göstermiş oluyor. Burada güzel bir paradoks var. Padişah iyilik yaparak kaderi değiştirmeye çalışıyor ama yine bir yetimin ahına uğruyor. Sonrasında şehzadenin üç turunç uğruna çıktığı yolculuk klasik masal motifleriyle ilerlemiş. Üç taş, yedi başlı dev, konuşan hayvanlar, sihirli kapı, turunçtan çıkan peri kızı gibi unsurlar kitapta masalda kendisini göstermiş. Fakat hikayenin asıl güçlü bölümü bence kara kız. Çünkü kötülük burada kaba kuvvetle değil, güzellik, kıskançlığı, manipülasyon ve taklit üzerinden gerçekleşiyor. Turunç güzelinin saf olması, onun zaafı kara kızın, insanları ve zaafları okuyabilmesi ise onun gücü adeta.
2: Şimdi bu masal Türk tarihinin en önemli masallarından biri ve yaklaşık benim tahminime göre ve araştırmalarıma göre 600-700 yıllık bir masal. Bunu ilk derleyen Pertev Naili Boratav Az Gittik Uz Gittik eserinde yazıyor bunu. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de varyantları var. Ve bu masala baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi kötülük, iyilik, kibir, kısmet ve geleceği ele alma biçimi modern senaryo prensipleriyle de örtüşüyor. Şimdi kahraman görünürü de değişiyor. Anlatıcının dili ve nefesi de değişiyor o hikayede. Değişik, onlar değiştikçe karakterin durumu da değişiyor. Dinleyicinin ise hayatı değişiyor. Dinleyici nereden bakıyor acaba buna? Yani Kara Vezir'i dinleyip de bir yola çıkabilirdi padişah. Ak Vezir dinleyip de bir yola çıkabilirdi. Burada iyiden yola çıkmak istedi her masalda olduğu gibi. Fakat burada da şöyle bir şey var. İyi insan olmak ile iyi niyetli olmak arasında derin bir uçurum var. Ben bunun da böyle olduğunu düşünüyorum. İyi niyet göstererek birine kötü bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Ama iyi insan olarak iyi yaşayabilirsiniz. Kötü niyet göstererek başkasına iyilik de etmiş olabilirsiniz gelecekte. Bu geleceği bağlayan bir unsur. Ama bunun ne olacağı şimdi de değil, gelecekte belli oluyor. Masalın sonunda da bu ortaya çıkıyor. Diğer masallarda da görünecektir bu daha sonra.
1: Biraz trajedi. Evet. Hangi masala gidiyoruz? Boş Beşik,
2: Boş Beşik,
1: Kanlı evet. Beşik. Bu hikaye ya da bu masal diğerlerinden daha sert. 7 yıl bekledikten sonra çocuk sahibi olan Kropa Bey ve obası
2: Kropa Bey.
1: Evet. Göç sırasında bebeği kaybediyor. Sonra bebeğin parçalanmış bedeninin bulunması ve annenin aklını yitirerek dağlara çıkmasıyla masal neredeyse ağıta dönüşüyor. Burada çok dikkat çekici olan trajedinin yalnızca bireysel olmaması. Bütün o

0: o masal yaşanmadan yanılmış.
1: O kadar kuvvetli etkide
0: çok,
1: bulunmuş.
0: Çok kuvvetli. Çünkü Anadolu'da yani geçmiş coğrafyalarda diyeyim, yani sadece Anadolu'yu kapsamak gerekmez. Yani bir kuşun bir çocuğu kaçırması veya bir kurtun veya bir yırtıcının bir çocuk kaçırması olası bir durum. Bunun obaya veya kabileye veya aşirete yansıması da değişebilse de acıklı, hüzünlü bir duruma düşer. Burada şöyle bir şey var. Masallarda olduğu kadar eski toplumlarda en büyük kayıp, en büyük hüzün aslında bir yaşlının veya savaşta ölen bir askerin veya savaşa gönderilen birinin geri dönüp dönmemesi değil. En büyük hüzün aslında çocuk kaybı. Geçmiş dönemlerde çocuk kaybı en büyük trajedilerden biri olarak gösteriliyor ki bir çocuk büyütmek gerçekten çok zor. Yani o yüzden çok çocuk var, çok da fazla çocuk ölümü var. Yani 7 tane çocuğun mesela 3'ü hayatta kalıyor. Bu doğal kabul ediliyor eski dönemlerde. Burada ise çocuğun bir yırtıcı hayvan, bir yırtıcı kuş tarafından kaçırılması söz konusu. Kaçırıldıktan sonra da annenin perişanlığı devam ediyor.
1: Peki var mı burada ekleyeceğiniz bir şey?
0: Ekleyeceğim
1: yoksa
0: bir şey şu. Bu o zamanlarda aslında bize çok büyük bir trajedi olarak geliyor ama oraya da büyük bir dram olarak yansımasına rağmen büyük de bir dram değil. Olabilir, yaşayabiliriz. Hı-hı. Ve bunu sineye çekip içinden geçmemiz lazım diyor oradaki karakterler. Hı-hı. Önemli olan bu. Yani ne kadar o olayın içinden geçeceğiz, ne kadar hayatta kalabileceğiz, ne kadar kendimizi ileriye taşıyabileceğiz durumunu da anlatıyor o masal. Hı-hı. Sadece orada yaşayıp yani asıl mesel şuna dönüyor. Acımız var, acımızla yaşayacağız ama acımızla yaşamı devam ettirmeyeceğiz.
1: Bu defa kitabın vicdan meselesine bakalım. Hangi masal? Sarı Kız. Sarı Kız'ın suçu yok fakat toplumun söylentisi var.
0: Evet, günümüzde de.
1: Değil mi? Babaların trajedisi de burada kendisini gösteriyor. Kızına inanıp inanmamak arasında evet, bu trajedi kalıyor. Sonunda gerçeği araştırmak yerine toplumun hükmüne teslim oluyor. Metin bunu çok açık bir biçimde ifade etmiş.
0: Evet.
1: Halkın hükmü bazen hakikatin önüne geçer. Tırnak içinde bunu evet, vermiş olayım kitaptan. Bu cümle kitabın tamamındaki en güncel cümlelerden biri aslında sevgili evet, dinleyenler. Çünkü masal aslında yalnızca geçmişteki bir köyü anlatmıyor. Dedikodu, linç kültürü, itibar cinayeti, söylentinin gerçeğin yerine geçmesi gibi hususlar bugün de fazlasıyla tanıdık meselelerden biri aslında. Üstelik baba tamamen kötü biri olarak da çizilmemiş. Seviyor fakat korkuyor. Sonunda korkusu sevgisini yeniyor. Sarı Kız'ın dağa bırakılması sonrasındaysa dağ toplumdan daha merhametli hale geliyor evet, değil mi? Dağdaki yalnızlık köydeki iftiradan daha merhametliymiş sonucuna varıyoruz. Murat Nedim'in cümlesiyle tabii alıntılıyorum. Ve Sarı Kız'ın ölmek yerine dağın ruhuna karışmasıyla anlatı folklorik efsaneye dönüşüyor.
0: Kesinlikle öyle. Bu Sarı Kız efsanesi veya Sarı Kız masalı özellikle Kaz Dağları'nda çok çok anlatılan, Kaz Dağları yörükleri tarafından çok çok anlatılan bir masal, hikaye ve efsane olarak karşımıza çıkıyor ama günümüzün bütün söylencelerindeki, haberlerindeki olaya da parmak basan bir masal. Hı hı. Çünkü biz özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber masumu suçlu, suçluyu masum yapabilme gücünü ele aldık. Bu köylerde daha öncelerde söylence, dedikodu, iftirayla şekilleniyordu. Bu masalda da bir babanın kızına inanıp mı, topluma inanıp mı hareket edip etmeyeceğini görüyoruz. Fakat masallarda kesinlikle şöyle bir şey olmuyor. Bu suçludur, bu kötüdür, bu iyidir, bu böyledir, bu şöyledir diye bir iteleme yoktur masalda. Burada kararı verecek olan dinleyici veya biz kitap yazdığımız için okuyucu. Sizin de dediğiniz gibi günümüzün en önemli yine sorunlarından biri bir

0: itibar cinayeti mi var, yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var? Bunu da dinledikten sonra, özümsedikten sonra karar veriyor Rus. Ve dediğiniz gibi dağ sahipleniyor. Evet, o dağ masumu sahipleniyor. Yani tabiat masumu elbette sahiplenecek.
1: Murat Nedim konuğum, yörük masallarını konuşuyoruz. Varmışla yokmuş arasında bir zaman varmış
0: evet,
1: diyerek.
0: Varmışla yokmuş arasında bir zaman varmış.
1: Saltım Söğüt ve Kara Koyun'a geçelim. Peki diyeceksiniz ki Serhat, sen adlandırıyorsun işte Sarı Kız'a kitabın vicdan meselesi dedin. Boş Beşik Kanlı Beşik'e kitabın ağır trajedi dedin. Üç turnuşları konuştun. Peki bu iki, ya bu masa, bunlara ne diyeceksin? Saltım Söğüt ve Kara Koyun'a, aşkın dili diyebiliriz belki.
0: Evet.
1: Salkım Söğüt'te kara oğlanla kara kızın aşkı neredeyse tamamen sessizlik, bakış ve küçük jestler üzerinden kuruluyor ki bir dal koparılıp düdük yapılması ve kara oğlanın elini kesmesi, kara kızın hemen onun yarısını sarması aşkın başlangıcı oluyor.
0: Evet.
1: Sonra sel geliyor ve kara kız hayatını kaybediyor. Kara oğlanın ardından ağlayan Söğüt'ün adı Salkım Söğüt.
0: Salkım Söğüt.
1: Kara koyunda ise aşkın asıl dili kaval. Çobanla bey kızı birbirleriyle doğrudan konuşamıyorlar. Kız çobana saçından bir tel veriyor. Sonrasında çobanın kavalı bu gizli ilişkinin sesi haline geliyor. Kara koyunun sonradan dile gelmesi ise masalın çok güzel bir ironisi. İnsanların söyleyemediğini hayvan söylüyor.
0: Evet. Ya şöyle bir şey var. Günümüzde de iletişim kolaylaştı zannediyoruz ama aslında insanları da uzaklaştırıyor. O zaman da iletişim bu kadar iyi değil ve kısıtlı. Ve aslında kısıtlı da değil de önlerinde ketler var. Baba keti var, ağa keti var. Bu barajı aşmaları lazım. Bu duvarı nasıl aşacaklar? Düdükle, flütle bir şekilde aşıyorlar. Bu aslında aşkı perçinliyor. Günümüzde ise aslında çok fazla iletişim yöntemi var ama bu çok fazla iletişim, çok fazla Arap saçına da dönüştürüyor. Ve iletişimin erken kopmasına sebep oluyor. Özlem ortadan kalkıyor. Özlem ortadan kalkınca sevda sekteye uğruyor. Ben öyle görüyorum günümüzdeki durumu. Günümüzün masallarını 2000 yıl sonra okursak belki bunları yazacaklar. Diye bitireyim ben bunu.
1: Peki. Bu defa gelinci kananın doğasına geçelim. Annelik ve fedakarlık üzerine bakalım neler söyleyeceğiz. Bu hikayede doğrudan doğaüstü bir kahramanlık yok. Kahramanlık dayanmakta.
0: Evet.
1: Çocuğun sırtına alınması suretiyle obanın peşinden gitmeye çalışan annenin son duası, ardından onun öldüğü yerde kırmızı çiçeklerin açmasıyla doğa annenin acısını saklayan bir mezara dönüştüğünü görüyoruz. Burada çiçek artık çiçek değil. Annenin hafızası. Ve yörüklerin o çiçekleri koparmaması masalın ahlakını günlük davranışa dönüştürmüş.
0: Evet, orada aslında bir saygı var. Bir annenin dirayetine ve sonrasındaki trajedisine olan saygıyı yörükler böyle gösteriyor. Biraz önce de dedim, yörükler için doğa bir fon değil, muhatap. Biz modern insan dünyada kendini merkezde sanıyor ama biz parçayız.
1: Evet.
0: Parça olduğumuz sürece yaşayabiliriz. Masal da bunu anlatıyor. Yani sen doğanın parçasısın. Ve bu parçaya riayet et. Bu parçanın dışına çıkıp kendini merkeze koyduğun zaman doğa seni yok eder. Aslında doğa seni çekmesi lazım. Doğanın seni büyütmesi lazım. Doğayla iç içe olman lazım. Ama biz bu iç içeyi Instagram'dan fotoğraf paylaşmak olarak görüyoruz günümüzde. Bu masalda biraz da onu göz önüne getiriyor diyelim burada.
1: Çömlek kırdırana bakalım. Burada ne diyebiliriz? Kahramanlık bedel konuşabiliriz. Çoban Mehmet'le Elif'in sessiz aşkı.
0: Bu biraz da şeye dönüyor işte. Kahramanlık ve bedel. Sonunu düşünen kahraman olamaz meselesine
1: olamaz
0: dönüyor ama.
1: Acaba gerçekten?
0: Ya, bilmiyorum. Masal da buna değiniyor aslında. Yani pek de sonu düşünmemek lazım. Çünkü sonu düşünerek hareket ettiğimiz zaman Yolda yürüyemiyoruz. Bir süreçte kalmamız
1: lazım. Siz inanır mısınız sessiz aşka? Çoban Mehmet ve Elif'in aşkı gibi sessiz
0: ya
1: aşka.
0: Ya orada ne yapsın Çoban Mehmet? Yani Çoban Mehmet'in durumu biraz aşağıda kalıyor Çoban Mehmet. Yani kendini aşağıda hissediyor. Yani ben o kıza nasıl erişebilirim, nasıl erişebilirim gibi düşünüyor ama aslında aynı obadalar. Aynı obada olmak, aynı havayı solumak, aynı şarkıyı dinlemek, aynı ateşe bakmak demek. Evet. Çoban Mehmet biraz kendini nasıl derler ona ya ulaşılmaz gözüyle baktığı için de gidemiyor ona. Sonrasında ise sonunu düşünmeden hareket ediyor.
1: Evet. Aşk toplumsal sorumluluğa dönüşmüş. Sadece bu kadarını söyleyelim bu masala ilişkin olarak. Küçük Hasan ve Yol Düşmez Devi kitabın en zekice masallarından biri. En zekice masalı da diyebilirim hatta. Hasan'ın gücü fiziksel değil, akıl yürütme yeteneği. Hüseyin kuvveti temsil ediyor. Hasan'sa düşünmeyi. Hasan'ın devin atını ve kilimini alması bile doğrudan güç kullanarak değil, fırsatları okuyarak gerçekleşiyor. Ama hikayenin asıl güzel kısmı son bölümü. Hasan devle tekrar karşılaştığında geri çekilmiyor. Hatta evet, çaldığı atı ve kilimini geri getiriyor. Sonra dev gururundan yakalıyor onu. Devin gücünü kanıtlama ihtiyacı üzerinden onu dağa vurmaya ikna ediyor ve dev kendi gücüyle kendisini yok ediyor. Burada masalın mesajı bence oldukça net. En büyük güç karşı tarafın gücünü kullanmayı bilmektir. Bu arada tespitlerim yanlışsa lütfen.
0: Yok estağfurullah. çok iyi yerlere değiniyorsunuz. Ya burada masalların en büyük unsurlarından biri de şudur. Yani çoğu masalda kaba gücün yenildiğini görürüz biz. Kaba gücü yenen ise zekadır. Ve şöyle bir şey de ortaya çıkar. Yani günümüzde de bu zekanın bilimin kullanımı açısından çok değerlidir. Zekayı kullanıp kullanmamak etikle alakalıdır. Yani sen zekan varsa kullanmıyorsan bu ahlaksızlığa da tekabül eder. Masal da bunu söyler. Yani sen zekanı kullandığın ölçüde ahlaklısın der. Burada da Küçük Hasan bunu yapıyor. Benim diyor zekam var diyor. Babamın veya abimin veya toplumun söylediği beni ıralamaz. Onların durduğu yer ahlak başka yerdedir. Ben zekamla bu meseleyi çözebilirim ve onlara başka bir şey gösterebilirim. Bu masal bu açıdan çok değerlidir. Ben öyle görüyorum.
1: Evet,
0: yani
1: zaten hani zekice derken de aslında evet, öyküler içerisinde değil mi? Evet. Adını koymak lazım. Kösenin tavşanları ve Tilki Paşa kurnazlık üstünden kendisini gösteriyor. Bu iki masal özellikle birlikte okunabilir. Hı hı. Kösenin tavşanı hikayesinde ya da masalında algı yaratmak üzerinden kandırma var. Hı hı. Tavşanın gerçekten konuşabildiğine kimse kanıt olmadan inanıyor.
0: Evet.
1: Tilki Paşa'da ise kurnazlık daha ileri gidiyor. Fakir Mehmet Bey'i padişahın damadı yapıyor. Sahte zenginlik görüntüsü yaratıyor. Ve sürülere Mehmet Bey'inmiş gibi isim veriyor. Fakat kitabın güzel bir ahlak sürprizi var. Tilki sonunda Mehmet Bey'in kendisi hakkında ne düşündüğünü görerek insanlarla dostluk kurmanın yalnızca çıkar üzerinden yürümemesi gerektiğini öğreniyor.
0: Evet. Gerçekten böyle mi acaba? İnsanlar çıkar üstünden mi?
1: Ne dersiniz?
0: Günümüz habercilik anlayışı derim.
1: Derin sular.
0: Derin sular. Girelim mi, girmeyelim mi? Hakikaten öyleye döndü iş. Algı yönetimi, algının çekilmesi, algıyla toplum yönetiminin doğuracağı sonuçların masala yansımış versiyonu.
1: Değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Kara yılan ve görünmez deve baktığımız zamansa korkunun psikolojisi olduğundan söz edebiliriz. Buna bu iki masalın yan yana konmasının özellikle verimli olacağını söyleyebilirim. Kara yılanda dışarıdan gelen tehdit gerçekten var fakat çözüm savaşmak değil, müzakere etmek. Evet. Delikanlı yılanın eski sahip olduğunu kabul ediyor ve ona sürüden pay veriyor. Böylece çatışma bitiyor. Görünmez devde ise tam tersine. Ortada gerçekten bir dev yok. Dev söylentiyle büyüyor. Osman gidip bakıyor ve dev yok diyor. Ama insanlar buna bile inanmak istemiyor. Çünkü evet. korku bazen gerçek ortadan kalktığında bile yaşamaya devam eder. Murat dedim programın başında şey demişti hatırlarsanız. Evet. Zamansız yani hani bir evet. Zaman değil. Hani şu anda bile belki bu cümleyi kullanabilirsiniz kendinize. Bu kitabın çağdaş dünyaya en kolay taşınabilecek fikirlerinden biri olduğunu söyleyelim.
0: En sevdiğim masallardan biri burada görünmez dev benim. Şimdi biz bu kitabı yazarken karakteristik masallar ve çok bilinen masallar var. Hem Yörükler'de hem Anadolu'da. Çünkü şöyle bu masallar bazısı şimdi ben Pertev Naili Boratav hocanın araştırmalarında şöyle. Masalın çıkış yeri Selanik. Selanik yapıyorum. Selanik Türklerinden çıkıyor. Balkan Türklerinden ama bunlar Yörük. Şimdi bu bir varyant. Aynı masalın bir benzeri Balıkesir'de görülüyor, bir benzeri Kütahya'da görülüyor, bir benzeri Malatya'da görülüyor, bir benzeri Bayburt'ta görünüyor. Aynı masal sürüklenerek gitmiş veya öteki taraftan buraya gelmiş, doğudan batıda, batıdan doğuya. Şimdi görünmez devde anlatılan şey mesele çok çok derin. Bunu tek cümleyle anlattığımız zaman insan tanıdığı acıyı, tanıdığı korkuyu bilmediği mutluluğa tercih ediyor. Çünkü alıştığı bir süreç var. O masalın
1: tanıdığı korkunun bilmediği mutluluğa tercih.
0: Evet, evet. O masalın başka varyantlarında Osman öldürülüyor. Oba tarafından dışlanıyor. Bazı masallarda gönderiliyor. Hı-hı. Aynı masal farklı yerlerde Hı-hı. var dedik ya. Bir çocuk dev yok diyor. Korku yok diyor yani. Niye bizi korkutuyorsunuz diyor. Hı-hı. Ya bu çok tehlikeli aslında. Hı-hı. Yani günümüz toplumlarına da baktığınız zaman yani diyeceksiniz ki korkulacak bir şey yok ki. Biz akşamları da sokağa çıkabiliriz veya akşamları da ateş yakabiliriz veya dans edebiliriz burada. Yani dev yok diyeceksiniz. Bu aslında oba için korkulacak bir şey haline geliyor. Aslında biz ona alışığız. Korkumuz var bizim. Evet. Yukarıda duran, dağın tepesinde duran çok büyük korku var. Eğer biz yanlış bir hareket yaparsak kafamıza kaya atabilir, şimşekler yağdırabilir, üstümüze yürer, bizi ezer.
1: Bu dev çıplak bile değil. Yok aslında.
0: Dev yok. Dev çıplak da değil. Dev yok. Evet, çok güzel. Dediğim gibi insan tanıdığı acıyı, bildiği korkuyu, bilmediği mutluluğa tercih ediyor. Ve güzel bir anlatımı o. Yani çok kısa bir masal olmasına rağmen çok güzel bir anlatımı var. Ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Yörüklere mal olmuş bir masal tabii. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de bu masalın baş kahramanı çoğu yerde taşlanıyor, öldürülüyor, dışlanıyor.
1: Siz bunu tercih ettiniz, bu varyasyonu.
0: Bu varyasyonu tercih ettim ben.
1: Evet, tabii bu kitabın güzel tarafı da şu. Tabii masal kitabının zaten bilebilirsiniz ama sizin bildiğiniz varyasyon olmayabilir.
0: Evet,
1: kitaptaki
0: evet
1: anladım.
0: Yani kesinlikle. Yani bu masalların bazılarını zaten büyüklerimizden, anneannelerimizden, dedelerimizden dinlemiş olabiliriz. Farklı evet. versiyonlarını. Bana mailler de geliyor veya Instagram'dan ulaşanlar oluyor. Ama bu masal böyle değildi ki. Evet. Ben de diyorum ki evet değil. Asıl dinlediğin senin din. O senin masalın. Evet. Aynı masal ama o senin masalın. Evet.
1: Yazık gariban evet. Z kuşağının X kuşağı dedesinden masal dinlediği de yoktur bu arada. Muhtemelen size ulaşanlar X kuşağıdır.
0: Olabilir. Yani aslında bu kuşak farkı da yoktu. Bize sonradan empoze edilen bir şey.
1: Ama mesela Z kuşağına masal anlatılıyor mu? Ben sanmıyorum. Şaşırırlar birisi böyle bir şey anlatsa. Ne diyorsun da?
0: Sanırım öyledir ama dinleyen de vardır ya.
1: Var mıdır? Hani okumaya bir şey demiyorum ama hani böyle akşam uykuda yatmadan önce masal anlatımından söz ediyorum.
0: Belki dinlemiştir ya.
1: Peki. O kadar da önyargılı olmayalım.
0: Evet.
1: Gümüş boynuzlu koç. Ha, bunu nasıl adlandırabilirim? Merak ve insan zaafı üzerinden okuyabiliriz. Burada masalın çok eski bir uyarısı var. Arkana bakma. Çoban 40 gün boyunca bunu başarıyor. 41. gün merakına yeniliyor.
0: Bakayım.
1: Sonuçta gümüş boynuzlar kemik oluyor ve bir koç cennette kalıyor. Son bölümde şeytanın kavalın sar deliklerine takılması ilginç. Asıl işlevi sağlayan şeyin insanın ilk bakışta gereksiz gördüğü ayrıntılar olduğu fikri ortaya çıkıyor.
0: Aynen öyle. Bu aslında bu masal Yörüklerin çok bildiği bir masal. Fakat bu masalın şöyle bir karakteristik özelliği var. Çok mitolojik figür var burada. Hmm. Cennetten çıkma, kaval, boynuz, arkana dönme, bakma. Bu masalı o yüzden çok seviyorum ve eğer mitolojiye meraklı olanların da bunu okumasını ben tavsiye ederim. Sizin dediğiniz gibi buradaki çobanın merakı nereye varacak? İnsan niye merak ediyor? Bu soruyu bu masalda bir gözden geçirmek lazım.
1: Halktan gelen yorumların ötesinde yörük olan halkın, yörük kesiminden gelenler acaba var mıydı? Kısa bir süre olduğu için kitap çıkalı çok uzun bir zaman olmadı. Belki yeni yeni haberdar oluyor olabilirler. Ya, onları daha merak ediyorum. Yani hani asıl yörükler nasıl dönüşler sağladı size?
0: Şöyle kitap daha henüz yeni. Şimdi Antalya'da bir iki dernekten arandım ben. Bu tür şeylere çok şey bakıyorlar. Yani çok sahiplenici bakıyorlar ve bu tür bakış açısı bana çok iyi geliyor. Çünkü aynı masalı dinledi ama aynı masalı farklı nefesle dinlese bile o masal onların masalı. Sahiplenmek güzel ve hiçbir kötü dönüş almadım ben. Ah bana hatırlattı, ah dedemin nefesi, ah obamı özledim. Evet. Keşke bir daha deveyle çıksam da şangırtıyı duysam falan gibi de tepkiler aldım. Bunlar çok zevkli ve çok hoş geri dönüşler.
1: Laz masalları,
0: Kürt masalları
1: başka var mıydı?
0: Göçmen Türklerin masalları.
1: Sıralamayı yörüklerle başlatmanızın özel bir sebebi var
0: yok,
1: mıydı?
0: Tamam,
1: hani belki sayı itibariyle daha azdır, çoktur.
0: Yok, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Sadece Anadolu'ya mikro ölçekli inelim dedik. Çünkü Anadolu çok zengin ya. Muazzam bir toprak üstünde oturuyoruz.
1: Elik keçisi.
0: Evet.
1: Uzun kızlar var. Kurt oğlan doğa insanı sahipleniyor buralarda, evet. Da bu üç hikayede, masalda daha neredeyse canlı bir varlık. Elik keçisinde insanın göremediği yolu keçi biliyor.
0: Evet.
1: Kayıp sürüyü bulan da zaten o oluyor. Uzun kızlarda daha üç kardeş oluyor ve onlar üç kayaya dönüştürüyor. Ancak masal daha onları aldı derken kardeşlik bağını ortadan kaldırmıyor. Kurt oğlandaysa kurtlar kaybolan çocuğu koruyor ve çocuk insan dünyasına döndüğünde artık yalnızca insan toplumun çocuğu olmaktan çıkıyor. Bu üçünde ortak bir düşünce var. İnsan doğayı kontrol eden taraf değil, bazen doğa insana yol gösteriyor, bazen onu koruyor, bazen de onu kendine katıyor.
0: Ya biraz önce de dedim ya, sen onunla hareket etmek zorundasın. Yörükler de bunu biliyor. Yani ben doğanın bir parçasıyım. Ben doğadan ne üstünüm, ne ondan ayrıyım, ne de başka bir varlığım. Yani burada herhangi bir hayvanla insanın, herhangi bir ağaçla toprak parçası, iç içe, her şey aynı. Ve bana bir ağaç da yol gösterebilir, bir kurt da yol gösterebilir, bir taş da yolumu buldurabilir. Evet. Ki keza da böyledir. Taşın kuzey tarafı yosun tutmuşsa orası kuzeyde kalıyordur yani. Ve bu ne demek? Taş sana yol gösteriyor demek. Bu kadar basit. Sen onu dışlarsan, üstüne dozerle ezersen olmuyor işte. Sonuç olarak doğa aldığını geri alır. Sen alamazsın doğadan.
1: Ve sizi sert bir aile hikayesiyle karşılaştırayım sevgili dinleyenler. Bu masalları Murat Nedim'in Yörük Masalları kitabını aldığınız zaman tabii daha böyle sindire sindire okumuş olacaksınız. Biz böyle biraz birkaç cümle konuşuyoruz üstüne ama asıl olay kitabın içinde tabii. Tak tak kabarcık. Burada kötülük doğaüstü varlıklardan değil insandan geliyor. Babasının çocuklarını terk etmesiyle başlayan masalda tak tak sesi önce güven duygusu yaratıyor. Çocuklar babalarının çalıştığını düşünüyor. Sonra aynı ses terk edilmişliğin sembolüne dönüşüyor. Ardından burada bir şey geliyor. Cazu karısı denilen bir, değil mi, biri geliyor. Evet. Bir şey geliyor diyeyim. Çocukların kurtuluşu ise onlara yardım eden başka bir kadının verdiği nesnelerle mümkün oluyor. Tırmık diken yaratıyor, oklava orman yaratıyor, su testisi pınar oluşturuyor. Evet. Hikayenin sonunda küçük kardeşin keçiye dönüşmesi bile kötülükten kurtuldum, her şey bitti dedirtmiyor. Büyük kardeş kardeşini terk etmiyor ve en sonunda fedakarlığı sayesinde onu geri kazanabiliyor. Bir aile masalı. Nasıl ya da evet, nasıl diyelim?
0: Bir aile masalı, yani zamanında söylene söylene gelmiş ve fantastik öğelerle beslenmiş. Çok ciddi ve çok yaralayıcı ve çok korkutucu bir aile masalı. Benzerlerini sabah program kuşaklarında görüyoruz günümüzde. Kimin kime güveneceğinin zamanla ortaya çıktığını anlatan bir masal.
1: Sevgili dinleyenler, Murat Nedim'in kitabını genel olarak ele aldığımızda Yörük masallarının en güçlü tarafının masalları folklorik bir müze objesi haline getirmemesi. Kitapta eski masal motifleri var ama bunlar bugünün meselelerine dokunuyor. İftira, toplumsal baskı, söylenti, korku, aile, annelik, yoksulluk, sınıf farkı, aşk, fedakarlık, dayanışma, doğayla ilişki, merak, güç, adalet, hafıza, bunlardan birkaçı. Üstelik bunların çoğu ders veriyorum diye bağırmadan olayların içine yerleştirilmiş. Bir diğer önemli özellikse erkek kahramanlıklarının yanında kadınların ve hayvanların da anlatımının belirleyici aktörler olması. Sarı kız, gelinci kana, evet, turunç güzeli, kara kız, kara koyun, birçok örnek verebilirim buna ilişkin. Yine biraz önce bahsettiğimiz elik keçisi gibi.
0: Yılan bile kötü karakter değil.
1: Değil. Evet. Evet, evet. Ve bütün kitapta sürekli aslında aynı soru dolaşıyor. İnsan doğayla mı mücadele ediyor, yoksa doğayla birlikte mi yaşamayı öğreniyor? Bence Murat Nedim'in programdaki en güçlü aslında kitabının, Murat Nedim'in kitabının dikkat çeken özelliği de bu saydıklarımdı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Geldiğiniz için. Var mı son olarak söyleyeceğiniz şeyler?
0: Son olarak şeyi diyelim. Yani ben bunu arkadaşlarıma da, dinleyicilerime de, okuyucularıma da bazı yerlerde söylüyorum. Ya masallarda zaman ne ilerler ne de gelir, geriler. Dönüp durur. Çünkü masallar takvime göre değil, hafızaya göre yaşıyor. Hangi yılda, hangi padişah döneminde veya hangi yüzyılda, hangi mevsimde geçtiğinin bir önemi yoktur masalın. Yani biz ne yaşıyorsak masal da onu yaşıyor. Aynı mekanı, aynı zamanı, aynı duygu durumunu. İşte masalda bir çocuğu kurt kapıyor, bir kahraman yola düşüyor, bir zalimin başı vuruluyor. Bunlar belirli bir tarihe veya belirli bir zamana göre gitmiyor. Ve masal bu yüzden eskimiyor. Yani olay eskiyor ama mesele hiçbir zaman eskimiyor. Ritme sadık kalmak çok önemli burada. Masallar da her zaman hayatın ritmine göre devam eder.
1: Peki, size Kılınç Orhan Erdemir'in Mona kitaptan evet, çıkan Tüketici Nörobilimi adlı kitabını hediye etmek
0: çok
1: istiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Gündem dışından bugün de bu kadar sevgili dinleyenler. İlk kısımda Burcu Kapı'yı konuk ettik, futbol konuştuk. İkinci kısımdaysa Murat Nedim'le yolumuzu masallara çevirdik ve Yörük masallarını konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin 3 yıllık yol haritasını açıkladı. İBB soruşturmasında Üsküdar Meclis üyesi dahil 7 kişiye tutuklama talebi. Bilenin Sultanları şampiyonluk için sahada. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Gülistan doku soruşturmasındalar sonra dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den Türkiye'ye iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ve verdiği 34 sayfalık ifadenin de Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. Firari sanık Altaş, dokunun dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araçta vurularak öldürüldüğünü gördüğünü ve cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini öne sürdü. Firari Altaş ayrıca Sonel'in kendisini tehdit ettiğini ve biz ailece devletiz, bize hiçbir şey yapamazlar dediğini ileri sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi, 7 kişi hakkında da tutuklama talep edildi. DEM Parti'nin Ankara'da düzenlenen 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden eş genel başkan seçildi. Kongrede 80 kişiden oluşan parti meclisine de 30 yeni üye seçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatan Ahmet Davutoğlu yarın şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Soruşturma Ahmet Davutoğlu'nun yaklaşık 6 yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesi üzerine başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan kişilere ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Şu ana kadar 5 naaşa ulaşıldığını ve 15 kaybın sarandığını belirten Üstel, kayıplara ulaşılması için yeni teknik imkanların ve alternatif yöntemlerin devreye alınacağını açıkladı. Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmaların yarın netleşeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Şüphelilerden 16'sının tutuklandığını, 32'si hakkında da adli kontrol uygulandığını belirten Bakan Gürlek, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik uygulamalarını içeren bu program 11 Eylül'e kadar sürecek.
0: Ekonomi.
1: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından bugün kamuoyuna açıklandı. Yeni OVP'de makro hedefler güncellendi. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini 12 puanlık yükselişle %28,4'e çıkarken 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,3 seviyesine çekildi.
2: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Beştepe'de 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Enflasyonda arzuladığımız noktada değiliz dedi.
3: hakikaten ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var. Bu yansıyor yani rakamlara. Enflasyon bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Evet, yani arzuladığımız noktada değiliz. Başlangıçta hedeflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük ölçtük. Bakın yani açık konuşalım burada. Ama bu zor konjonktürde enflasyonun özellikle 2023'te dahil olmak üzere bir deprem yaşanmış. KKM'nin tabii ki doğurduğu sonuçlar var. EYT var. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarrufla ilgili de konuştu.
3: Kamuda tasarrufta bir başarı var. 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor. 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük.
1: Yurt içi piyasalarda ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Politika faizinin %37 seviyesinde bulunduğu süreçte yatırımcılar 10 Eylül Perşembe günü açıklanacak karar ve karar metnindeki mesajları yakından takip edecek. Spor. Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyonluk için birazdan parkede olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile bugün saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Avrupa Şampiyonluğu için karşılaşacak. Mücadele TRT1'den de canlı olarak yayınlanacak. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye Avustralya'ya 87-71 yenildi. A Milli Kadın Basketbol Takımı bu skorla grupta ikinci mağlubiyetini yaşadı. Trabzonspor Süper Lig 3. hafta maçında saat 20'de Gençler Birliği'ni konuk edecek. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Trabzonspor Kulübü Gençler Birliği karşılaşması öncesinde Başkan Ertuğrul Doğan imzasıyla yayınladığı açıklamada son haftalardaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Türk futbolunun tahammülü kalmamıştır denildi. Tartışmalı kararların hata olarak açıklanamayacağı belirtilerek mevcut hakemlik sistemi eleştirildi. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
4: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen.
5: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
6: Ekonomi masada değil, hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
7: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
8: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
0: Okan Aslan'la gün ortası.
9: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
10: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
11: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
12: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliliğinize dair tüm soruları cevabı çalışma hayatında.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
13: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
14: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
15: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını Yazı Yorum programında açıyoruz.
0: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
16: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
17: Yelkenleri suya indirmek. İnsanoğlunun en zorlandığı şeylerden biri kendi hatasını kabul etmek. Ama bazen öyle anlar gelir ki kişi geri adım atar. Biraz alçalır, kabullenir, sakinleşir. İşte böyle zamanlarda bir deyim girer devreye. Yelkenleri suya indirmek. Peki bu söz denizle ilgilidir de gerçek hikayesi nedir? Eskiden gemiler rüzgarla yol alırdı. Yani motor yok, üç yelkende. Ve denizcilikte bir gelenek vardı. Bir gemi başka bir ülkenin sınırlarına girerken saygı göstergesi olarak yelkenlerini indirirdi. Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nda gezerken o sırada bir Ceneviz gemisi Hisar'a yaklaşır. Ama olması gerekenin aksine yelkenlerini indirmez. Kaptana yelkenlerini indirmesi hatırlatılmasına rağmen geminin yelkenleri indirilmeyince Fatih'in emriyle gemi tutularak batırılır ve böylece bu deyim dilimize geçer. İşte o gün geri adım atmayan bu gemi yüzünden yelkenleri suya indirmek deyimi doğar. Kibirden vazgeçip sessizleşene bu söz söylenir. Bugün hala bir kişi geri adım attığında yelkenleri suya indirdi deriz. Bir zamanlar rüzgarla şişen o yelken şimdi suda ağır ağır süzülmektedir. Yelkenleri suya indirmek deyiminin hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Süper Ligi'nin 4 yıl üst üste şampiyonu Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir serüvene hazırlanıyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı ardından UEFA Süper Kupayı kazanarak Avrupa'da zirveye çıkan Sarı Kırmızıların Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı ise 1988-89 sezonunda ulaştığı yarı final oldu. Son yıllarda Değiler Ligi'nin gediklileri arasında yer alan Galatasaray son 4 sezonda 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı Kırmızılar 2023-24 ve 2025-26 sezonlarının ardından 2026-27'de de Avrupa'nın en büyük sahnesinde boy gösterecek. Avrupa Fatih, Değiler sahnesine ilk olarak 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Kırmızılar sırayla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint Germain ile mücadele edecek. Radyo Sputnik editörleri Galatasaray'ın karşılaşacağı rakiplerin panoramasını derledi. Gelin temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım. Okan Buruk'un öğrencileri ilk maçına Portekiz'de Sporting deplasmanında çıkacaklar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Sporting'in toplam değeri 417,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncuları Gonçalo Inacio ve Maxi Arao, ikisi de 40 milyon euro. Sporting'in Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Galatasaray ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İki takımın Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi 9 Eylül saat 22'de Portekiz'de oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk iç saha maçına Barcelona karşısında çıkacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören Barcelona'nın toplam değeri 1,28 milyar euro. Takımın en değerli oyuncusu 220 milyon euroluk Lamine Yamal. 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Barcelona Galatasaray'la 10 kez karşılaştı. Galatasaray 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Genç kadrosuyla dikkat çeken Fransız temsilcisi Lille'in toplam değeri 316,6 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Lille'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. İki takım bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. İlk karşılaşmaları 21 Ekim'de Fransa'da olacak. Galatasaray'ın bir diğer rakibi ise Bundesliga'dan Değiler Ligi'ne gelen Stuttgart. Alman temsilcisinin toplam değeri 430,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 45 milyon euroluk Angelo Stiller. Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. Galatasaray ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İlk mücadeleleri 3 Kasım'da Ramspark'ta olacak. Avrupa'nın 1 numaralı kupasında yeniden kalıcı olmaya çalışan Aston Villa ise Galatasaray'ın diğer güçlü rakiplerinden birisi. İngiliz ekibinin toplam değeri 551 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 65 milyon euroluk Juan Manzabi. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Galatasaray ile bugüne kadar resmi maçta karşılaşmadılar. İlk maçları 24 Kasım'da İstanbul'da oynanacak. Yunanistan futbolunun köklü kulüplerinden AEK Atina, Galatasaray'ı 8 Kasım'da konuk edecek. Komşu temsilcisinin toplam değeri 88 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 9 milyon euroluk Luka Jovic. AEK'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı grup aşaması. Galatasaray ile bugüne kadar resmi Avrupa Kupası maçına karşılaşmadılar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son iç saha maçında Hollanda'nın güçlü kulüplerinden Feyenoord'u konuk edecek. Portakalların temsilcisinin toplam değeri 239 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 25 milyon euroluk Civario Reid. Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı son 16 ve Galatasaray'la bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. Galatasaray'ın son iç saha karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak. Ve temsilcimizin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son rakibi son 2 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain'in 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Galatasaray ile 6 kez karşılaştılar. Galatasaray 2, Paris Saint-Germain 4 galibiyet aldı. Fransız rakibin toplam değeri 1,48 milyar euro. Takımın en değerli oyuncuları Vitinha, Joao Neves ve Kvaratskhelia. Oyuncularının her birinin değeri 140 milyon euro. İki takım son karşılaşmalarını 27 Ocak'ta Fransa'da oynayacak. 4 yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir Avrupa serüvenine hazırlanıyor. 1988-89 sezonunda yarı finale kadar yükselen Sarı Kırmızılar, son 4 sezonda 3. kez Devler Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Sporting, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain olacak. Radyo Sputnik editörleri temsilcimizin karşılaşacağı rakiplerin kadro değerlerini, yıldız oyuncularını ve Galatasaray'la geçmişteki maçlarını değerledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün Japon sineması dendiğinde akla gelen ilk isim efsanevi yönetmen, senarist ve ressam Akira Kurosawa'nın ölüm yıl dönümü. 50 yılı aşkın yönetmenlik kariyerine 30 film sığdıran Kurosawa şüphesiz tarihin en etkili yönetmenlerinden biri oldu. Birçok yönetmenin kendilerini meşhur kılan bir başyapıtı vardır. Onunsa en azından 8-9 tane. Godfather üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola onun sinemadaki mertebesini bu sözlerle ifade ediyordu. Stanley Kubrick ise onun en büyük film yönetmenlerinden biri olduğunu düşünüyordu.
2: ありとあらゆる国籍の男女が入り乱れてひしめいている飲食店。
1: Akira Kurosawa 23 Mart 1910'da Tokyo'da dünyaya geldi.

0: な心の記録である。
1: ところが死ねません。
2: 1923 yılında Kanto depremi yaşandı. Akira'dan 4 yaş büyük olan abisi depremin arkasında bıraktığı tüm vahşeti ve yıkımı göstermek için Akira'yı afet bölgesine götürdü. Genç Akira gördüklerinden korktuğu için kafasını çevirdi, fakat abisi ona uzağa bakmayı yasaklayarak korkularıyla yüzleşmesini sağladı. Amacı yaşamın acı gerçeklerini öğrenmesini sağlamaktı. Çoğu eleştirmene göre Akira Kurosawa filmleri içindeki korkutucu gerçeklik bu travmatik anıdan kaynaklanmaktaydı. İlkokulu ve liseyi Tokyo'da bitirdi. Lisedeyken abisiyle birlikte Benshi adında sessiz filmleri tiyatroda gösteriyordu. Benshi'ler onu cezbetmiyordu. O farklı bir şeyler arıyordu. Sesli filmlerin yaygınlaşmasıyla birlikte Benshi'ler gözden düştü. İşsiz kalan abisi intihar etti. Ondan yalnızca 4 ay sonra ise en büyük kardeşi de vefat etti. Kurosawa'ların tek çocuğu olarak kalan Akira bu durumdan çok etkilendi. Sanki abisinin mirasını devam ettirmek ister gibi sinemaya sarıldı. 25 yaşındayken daha sonraları ünlü Toho Stüdyoları olarak adlandırılacak PSL Stüdyosu'na yardımcı yönetmenlik için başvuruda bulundu. Akira Kurosawa'nın sinema anlayışından bir hayli etkilenen yönetmen Yamamoto onu işe aldı. 5 yıl boyunca Yamamoto gibi birçok ünlü Japon yönetmenle çalışma imkanı erişti. Bu sürede Benshi'den gelen sinema anlayışını işin teknik kısmıyla birleştirme imkanı buldu. Öyle ki artık çoğu filmde asıl yönetmen başka bir filmin çekimiyle uğraşırken filmi Akira Kurosawa tamamlıyordu. Artık kendi filmini yapmanın zamanı gelmişti.
3: Ayabe'nin
2: 33 yaşında ilk filmi Sanshiro Sugata'ya başladı. Pearl Harbor saldırısını anlatan bir dram romanından uyarlanan film o dönemde büyük sansürlere maruz kaldı. Sonrasında pek çok filmle kariyerine devam etti. İkinci Dünya Savaşı sonrası demokratik ve liberal akımlardan etkilendi. Bu durum filmlerine de yansıdı. Bu dönemde pek çok kategoride sınıflandırılabilecek filmlere imza attı. Fakat Batı'da ilk defa Rashomon'la tanındı. 1950 yılında kameraya aldığı film Venedik Film Festivali'nde gösterime girdi ve Altın Aslan'a layık görüldü. Bu ödül Asya sinemasına verilen ilk ödüllerden biri oldu. Sonunda Batı ile Doğu'nun sanat bağlantısı Akira vasıtasıyla kurulmuş oldu. 1970'li yıllardan itibaren Hollywood ve Avrupa sinemasından pek çok ünlü yönetmenle dostluklar kurdu. Bunların içinde George Lucas, Ford Coppola, Ingmar Bergman gibi tüm zamanların en ünlü yönetmenleri bulunuyordu. Rashomon'la büyük yükselişe geçen ve Batı'nın gözdesi olan Akira Kurosawa, Ikiru ve Seven Samurai gibi artık dillerden düşmeyen olağanüstü işlere imza attı. Öyle ki Seven Samurai, 48 ünlü eleştirmen ve 22 yönetmenin gelmiş geçmiş en iyi 10 film listesinde yerini aldı. Seven Samurai'da Batı'nın Western sinemasını samuray kültürüyle birleştirerek muhteşem bir işe imza atan Akira Kurosawa, Batı ile Doğu sentezini filmlerinde kurmaya bayılıyordu. Özellikle Batı edebiyatını Japon feodal dönemine uyarlamayı seven Akira, Throne of Blood ve Rain gibi Shakespeare uyarlamalarına imza attı. Dostoyevski'den ve Maxim Gorki'den romanları beyaz perdeye aktardı.
4: Aru sankan no chiisana mura ni samurai no haka ga 4 naranda. Yashin to koumyou ni tsukareta kyouki no jidai ni mattaku meiri o kaerimizu.
2: Akira Kurosawa hayatının son dönemecine yaklaşırken Akademi Ödülleri tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü. 80 yaşındayken yaptığı konuşmada "Hala sinemayı yeterince iyi anlayamadığım için endişeliyim." cümlelerine yer verdi. Yaşına rağmen setlerden çıkmıyordu. En büyük hayali bir sette can vermekti. Geçirdiği bir kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 6 Eylül 1998'de kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. 30 adet filmi bizzat yönetti, sayısız filmde yardımcı yönetmenlik ve senaristlik yaptı. Şüphesiz ki Akira Kurosawa 20. yüzyılın ve belki de tarihin en üreten yönetmenlerinden biriydi.
5: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda zamanı göstermeyi sürdürüyor. Tarihi kulenin saati aradan geçen yıllara rağmen ilk kurulduğu dönemdeki çalışma prensibini koruyor. Dört farklı yöne bakan saatlerin tamamı ise tek bir mekanizma ile çalışıyor. İzmir Saat Kulesi'nin temeli 1 Eylül 1900'de atıldı, yapı bir yıl sonra hizmete açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Perret tarafından tasarlanan kulede Kuzey Afrika ve Endülüs mimarisinin izleri görülüyor. Yaklaşık 21 yüksekliğindeki yapı, mermer platformu, sekizgen kaidesi, çeşmeleri ve fıskiyeli havuzlarıyla 125 yıldır kentin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Saat Kulesi, tarihi boyunca İzmir'de meydana gelen depremlerden de etkilendi. 1929 yılında saatin durması üzerine Almanya'dan bir saat ustası getirildi ve mekanizma yeniden çalıştırıldı. Kulenin dört cephesinde bulunan 75 santimetre çapındaki saatleri 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma hareket ettiriyor. Ağırlık ve yer çekimi prensibiyle çalışan sistem 6 günde bir kuruluyor, 3 ayda bir de periyodik bakımdan geçiriliyor. Saatin bakımını ise 1994 yılından bu yana 68 yaşındaki saat ustası Fethi Pamukoğlu gerçekleştiriyor. Pamukoğlu, Saat Kulesi'nin mekanik açıdan ilk günkü çalışma prensibini koruyan nadir tarihi saatlerden biri olduğunu belirterek, mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadir saatlerden birisi, dedi. 32 yıldır mekanizma ile ilgilenen Pamukoğlu, artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, oluşabilecek sorunları da önceden tespit etmeye çalışıyor. Saat Kulesi'nin kentliler tarafından yakından takip edildiğini belirten Pamukoğlu, bakım sırasında saat kısa süreliğine durduğunda bile telefonların gelmeye başladığını anlattı. Burası bizim el adımız gibi, mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah 8'de 9'da telefon başlar, saat durmuş derler. Tamam biliyoruz, bakımda deriz ifadesini kullandı. İzmir'in 125 yıllık değişimine tanıklık eden Saat Kulesi, aynı mekanik prensiple zamanı göstermeye devam ediyor. İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi'nde dört yöne bakan saatler 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma ile çalışıyor. 125 yıllık sistem 6 günde bir kuruluyor, bakımı ise 1994'ten bu yana saat ustası Fethi Pamukoğlu tarafından yapılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İç Ağasıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İç Ağasıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İç Ağasıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. 1 yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño iklim olayının yıl sonuna kadar çok yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Örgüte göre bu durum, 2027 yılına kadar sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olaylarının riskini artıracak. Yayınlanan raporda, El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığının %100'e yakın olduğu belirtilirken, iklim üzerindeki etkilerinin önümüzdeki aylarda daha da belirgin hale geleceği ifade edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün El Niño güncelleme raporuna göre iklim olayı tropikal Pasifik'teki olağanüstü sıcak okyanus koşullarıyla beslenmeye devam ediyor. Raporda El Niño'nun önümüzdeki aylarda çok güçlü bir olaya dönüşerek yağış ve sıcaklık düzenlerini önemli ölçüde etkileyeceği, sel, kuraklık ve aşırı sıcak risklerini artıracağı belirtildi. Yıl sonuna doğru zirveye ulaşması beklenen etkinin 2027'ye kadar sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Raporda El Niño'nun en belirgin hissedildiği Orta Doğu Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiği ve yükselmeye devam ettiği bildirildi. Okyanus yüzeyinin altında ise bazı bölgelerde sıcaklıkların Temmuz ve Ağustos başına mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıktığı ifade edildi. Bu koşulların El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğine dair güçlü işaretler verdiği vurgulandı. Raporda ayrıca El Niño'nun tek başına herhangi bir ülke ya da bölgede yaşanacak etkilerin şiddetini belirlemediği, sonuçların bulunduğu coğrafyaya, mevsime ve Hint ile Atlantik okyanuslarındaki diğer iklim koşullarına göre değişebileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e raporda yer alan değerlendirmesinde El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor, sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde ifadesini kullandı. Guterres, artan riskler karşısında iklim eylemiyle insanların koruma taahhütleri arasında bir yarış yaşandığını belirterek bu yarışın kazanılması gerektiğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Soulo ise El Niño'nun dünya genelindeki topluluklar ve ekonomiler üzerinde büyük etkiler oluşturabileceğini belirtti. Soulo, kuraklık ve sellerin yol açtığı aksaklıkların şimdiden görüldüğünü, El Niño'nun güçlenmesine bu etkilerin artmasının beklendiğini söyledi. Olağanüstü hazırlık ve müdahale gerektiğini vurgulayan Soulo, WMO'nun 50 yıllık tarihini Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisleriyle bu ölçekte bir seferberlik başlatmadığını hatırlattı. Soulo, WMO'nun afet yönetimiyle tarım, sağlık, enerji ve su kaynakları gibi iklime duyarlı sektörleri desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğini belirterek "Kaybedecek zamanımız yok." dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun yıl sonuna kadar çok güçlenmesini ve etkilerinin 2027'ye kadar sürmesini bekliyor. Rapora göre sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık riskleri artarken Birleşmiş Milletler ve WMO yetkilileri ülkeleri hazırlık ve iklim eylemlerini hızlandırmaya çağırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın yaklaşık 700 milyonla 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor. Sıcaklığın eksi 40 derecenin altında olduğu bu dönemde buz katmanının kutuplardan ekvatora kadar tüm gezegeni kapladığı varsayılıyor. Öyle ki bu varsayıma göre sadece okyanusların derin kısımlarındaki su gezegenin çekirdeğinin yaydığı ısı sayesinde donmadan kalabildi. Bu dönemde dünya uzaydan parlak beyaz bir top gibi gözükeceğinden gezegenin geçirdiği bu buzul çağı kar topu dünya olarak adlandırılıyor.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde üniversite öğrencilerine İsrail denince akıllarına ilk gelen kelimeler soruldu. Kolombiya ve New York Üniversitesi'nde yapılan röportajlarda bazı öğrencilerin ilk yanıtı Filistin ve Gazze'deki gelişmeler olurken soykırım ifadesi öne çıktı. New York Üniversitesi öğrencisi Samuel, İsrail denildiğinde aklına Netanyahu hükümetinin Filistinlere yönelik politikalarının geldiğini söyledi. Samuel, İsrail denince aklına gelen üç kelimeyi Netanyahu, soykırım ve Filistin olarak sıraladı. Bir diğer New York Üniversitesi öğrencisi Medi ise İsrail kelimesini duyduğunda aklına ilk olarak soykırım geldiğini belirtti. İsrail'in kendisine ürkütücü geldiğini söyleyen öğrenci, ülkesinin kendisinden daha zayıf gördüğü kesimlere karşı güç kullandığı izlenimine sahip olduğunu ifade etti. Üniversitede bir dernek adına yardım çalışması yürüten bir grup öğrenci ise İsrail konusu açıldığında röportaj yapmak istemedi. Daha önce röportaj vermeyi kabul eden öğrenciler konunun İsrail olduğunu öğrendikten sonra görüşmekten vazgeçti. Kolombiya Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü belirten Rom isimli öğrenci ise aynı soruya farklı bir yanıt verdi. İsrail kelimesini duyunca aklınıza ilk gelen nedir sorusuna Rom dünyayı kurtarmak yanıtını verdi. Rom ardından bırakın barışı koruyalım ifadelerini kullandı. Eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett de daha önce yaptığı bir değerlendirmede İsrail'in ABD kamuoyundaki imajının değiştiğini savunmuştu. Bennett bir Amerikalı öğrenciye İsrail denince aklınıza ne geliyor diye sorulduğunda soykırım yanıtını aldığını söylemişti. Eski Başbakan Bennett, İsrail'in mevcut imajını İtalya örneği üzerinden değerlendirerek İtalya derseniz makarna, spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri, durum bu ifadelerini kullanmıştı. New York'taki Kolombiya ve New York Üniversitesi öğrencilerine İsrail denince aklınıza ne geliyor sorusu yöneltildi. Öğrencilerden bazıları soykırım, Filistin ve Netanyahu yanıtlarını verirken bir öğrenci ise dünyayı kurtarmak cevabını verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında en çok izlenen film Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında 243'ü yeni olmak üzere toplam 372 film vizyona girdi. Bu dönemde sinema salonlarındaki toplam izleyici sayısı 21 milyon 54 bini aştı. Listenin ilk sırasında 31 Temmuz'a vizyona giren Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün yer aldı. Destin Daniel Cretton'un yönettiği yapım 2 milyon 459.888 kişi tarafından izlendi. Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, Mark Ruffalo ve Florence Pugh'un rol aldığı film 690 milyon liraya aşkın gişe geliri elde etti. Yılın en çok izlenen ikinci filmi ise Christopher Nolan imzalı Odyssey oldu. Homeros'a atfedilen Odyssey destanını beyaz perdeye taşıyan yapım, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu anlatıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron'ın rol aldığı filmi 1 milyon 686 binden fazla kişi izledi. Filmin gişe geliri ise 583 milyon lirayı geçti. Listenin 3. sırasında yerli yapım Disco bulunuyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği komedi ve aksiyon filmi 1 milyon 70 bin aşkın izleyiciye ulaştı. Animasyon filmi Oyuncak Hikayesi 5, 928.507 seyirciyle 4. olurken, Bebran Güzel'in yönettiği Kardeş Takımı 3 ise 716.336 izleyiciyle 5. sırada yer aldı. James Cameron'ın yönettiği Avatar Ateş ve Kül de yılın ilk 8 ayında 662.153 kişi tarafından izlendi ve listenin 6. sırasına yerleşti. Aralık 2025'te vizyona giren filmi toplamda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi izledi. Gökhan Tiryaki'nin yönettiği tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından anlatan Efes'in Sırrı 640.742 izleyiciyle 7. oldu. Sünger Bob Korsan Macerası ise 628.565 seyirciyle 8. sırada yer aldı. William Shakespeare'in hayatındaki büyük trajedilerden birini konu alan Chloe Zhao imzalı Hamlet 616.746 izleyiciyle 9. sıraya yerleşti. Listenin 10. sırasındaysa Curry Barker'ın yönettiği Saplantı bulunuyor. Yapım ilk 8 ayında 581.791 kişi tarafından izlendi. Böylece yılın ilk 8 ayında en çok izlenen 10 filmin 7'sini yabancı, 3'ünü ise yerli yapımlar oluşturdu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında 21 milyondan fazla izleyici ağırlandı. Dönemin en çok izlenen filmi 2 milyon 459.888 seyirciyle Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Trabzon'da Verda ve Peyami'ne çifti karşılıklı boşanma davası açtı. Gümüşhane'nin Kelket ilçesi aile mahkemesinde görülen davada tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulunduğu değerlendirildi. Mahkeme, erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığını, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığını ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi. Kadınınsa erkeği ortak konuta almadığına dikkat çekildi. Mahkeme erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu bularak boşanmaya karar verdi. Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesinin ardından dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların söz konusu olayların ardından birlikte yaşamaya devam etmesini dikkate alarak bu durumun affetme anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme ayrıca evlilik birliği içinde erkeği eve almaması nedeniyle kadını tam kusurlu buldu. Böylece boşanma kararı bu kez erkeğin lehine sonuçlandı. Kadın eş, Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz ederek Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kusur değerlendirmesini yerinde bulmadı. Daire, erkeğin evlilik birliği sırasında süreklilik gösteren şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan Yargıtay, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının açtığı davanınsa kabul edilmesine hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeği tam kusurlu bulurken, erkeğin nafaka yönünden yaptığı temyiz başvurusunu da kabul etmedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlatan, eşinin dedikodusunu yapan ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamayan erkeği tam kusurlu buldu. Daire, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının davasınınsa kabul edilmesine hükmetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şekersiz ve düşük kalorili ürünlerde kullanılan bazı tatlandırıcıların etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceği belirlendi. Fareler üzerinde yapılan araştırmada özellikle sukralozun bağırsak ve metabolizma üzerindeki etkilerinin daha uzun sürdüğü görüldü. Şili Üniversitesi araştırmacıları sukraloz ve stevia'nın uzun vadeli etkilerini 47 fare üzerinde inceledi. Fareler 3 gruba ayrıldı. Bir gruba yalnızca su, diğer gruplara ise sukraloz veya stevia içeren su verildi. Daha sonra fareler 2 nesil boyunca çoğaltıldı ve sonraki nesillere herhangi bir tatlandırıcı verilmedi. Buna rağmen bazı değişikliklerin yavrularda ve

0: Yeni bir araştırma, sukraloz ve stevia gibi tatlandırıcıların bağırsak ve metabolizma üzerindeki bazı etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceğini ortaya koydu. Çalışmada özellikle sukralozun etkilerinin daha güçlü ve kalıcı olduğu görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yayımladığı Yaşlanan Dünya 2025 raporuna göre 65 yaş ve üzerindeki kişilerin küresel nüfus içindeki payının 2060 yılına kadar neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. 2025'te dünya nüfusunun %10,5'ini oluşturan 65 yaş ve üzerindekilerin oranının 2060'ta %19,6'ya yükselmesi öngörülüyor. Yani yaklaşık 35 yıl sonra dünyada her

0: 5 kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak. Rapora göre küresel nüfusun yaşlanma hızı tarihte daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. 2020 ile 2025 döneminde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun dünya nüfusundaki payı 5 yaş ve altındaki çocukların oranını ilk kez geride bıraktı. Yaşlanmanın en belirgin olduğu ülkelerin başındaysa Japonya geliyor. 2025 itibarıyla Japonya nüfusunun %29,7'sini 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor. Ancak önümüzdeki yıllarda bu unvanın Güney Kore'ye geçmesi bekleniyor. Rapora göre Güney Kore'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2060 yılında %41'e ulaşacak. Böylece ülkede her 10 kişiden 4'ünden fazlası 65 yaşın üzerinde olacak. ABD'de ise bu oran 2025'te %18,9'inde, 2060'da %23,4'e çıkması bekleniyor. Dünyanın en yaşlı bölgesi ise Avrupa. Avrupa'da 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı bugün %21 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın 2060 yılında %30,8'e yükselmesi bekleniyor. Ancak yaşlı nüfusun toplam sayısında dikkat çekici bir değişim yaşanacak. Afrika'daki 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının 2060'ta 249 milyona ulaşarak 214 milyon yaşlı nüfusa sahip olması beklenen Avrupa'yı geride bırakacağı tahmin ediliyor. Raporda küresel yaşlanmanın başlıca nedenleri arasında düşen doğurganlık oranlarının yanı sıra sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik koşullardaki iyileşmeler gösteriliyor. Öte yandan insanların yalnızca daha uzun yaşaması değil, bu yılları ne kadar sağlıklı geçirdiği de tartışma konusu. Rapora göre yaşam beklentisi, sağlıklı yaşam beklentisinden daha hızlı artıyor. Bu da insanların ömrü uzarken yaşamlarının daha büyük bir bölümünü sağlık sorunlarıyla geçirebileceği anlamına geliyor. ABD'de 2016 ile 2019 döneminde 65 yaş ve üzerindeki kişilerin %73'ünün 2 veya daha fazla kronik hastalığa sahip olduğu tahmin edildi. Alzheimer ve diğer demans türü 2021'de 60 yaş ve üzerindekiler arasında en önemli 5 ölüm nedeni arasına girdi. Nüfusun yaşlanması kamu harcamalarını da artıracak. OECD ülkelerinde önümüzdeki 10 yılda kamu sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın ortalama %2,6'sı kadar artacağı tahmin ediliyor. Raporda uzun süreli yaşlı bakımında aile üyeleri ve arkadaşların ücretsiz olarak sağladığı bakımınsa dünya genelinde temel kaynak olmaya devam ettiği belirtildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun raporuna göre dünya genelinde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2025'te %10,5 seviyesindeyken 2060'da %19,6'ya çıkacak. Güney Kore'nin ise %41'lik oranla dünyanın en yaşlı ülkesi olması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta danışma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Binaya gelenleri karşılayan, soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve ziyaretçileri yönlendiren robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakım alanlarında da kullanılması hedefleniyor. Bursa'daki Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bilişim firması 3. yerli robotunu geliştirdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda asistanlık ve danışma görevlerini üstlenebilmesi amacıyla tasarlanan yapay zeka destekli Adam ilk görevine Ulutek Teknopark'ta başladı. Robot günün belirli saatlerinde binaya gelenleri karşılıyor, kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor, yüzleri tanıyor ve ziyaretçileri yönlendiriyor. Adam aynı zamanda insanların hangi konuları merak ettiği, nasıl soru sorduğu, kullandıkları şive ve lehçeler gibi konularda da veri topluyor. Firma sahibi Adem Aksu yaklaşık 3 yıldır robotik alanda profesyonel olarak çalıştıklarını belirtti. Daha önce eğitim teknolojileri kapsamında 1450 parçadan oluşan ve tamamen sökülüp yeniden kurulabilen Cuma isimli yerli robotu geliştirdiklerini anlatan Aksu, insansı ve asistan robot çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Aksu, Adam'ın önümüzdeki dönemde farklı alanlarda kullanılabilmesi için geliştirme ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü, özellikle sağlık ve yaşlı bakımına odaklandıklarını ifade etti. İlk prototipin Teknopark'ta danışma görevi yaptığını belirten Aksu, robot için seri üretim planlarının da hazırlandığını açıkladı. Ön sipariş almaya başladıklarını, Bursa'daki bir belediyeden de sipariş aldıklarını söyleyen Aksu, seri üretim hızlandırmak için yatırım arayışlarının sürdüğünü kaydetti. Firmanın hedefi ise asistan robotu yalnızca Türkiye'de kamu kurumları ve özel sektörde kullanmak değil, yurt dışına da ihraç etmek. Robotların mekanik eklem noktalarında kullanılan motorların kontrol kartlarını da üretmeye başladıklarını belirten firma sahibi, sahadan elde edilen verilerin yeni kullanım alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. İnsanların soru sorma biçimleri, şiveleri, lehçeleri ve ihtiyaçlarına ilişkin oluşturulacak veri setleriyle robotların sağlık alanına uyarlanması planlanıyor. Firmanın bir sonraki hedefi ise yerli yapay zeka destekli robotları özellikle yaşlı bakımında ve doktor asistanı olarak görevlendirmek. Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta ziyaretçileri karşılamaya başladı. Soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve yönlendirme yapabilen robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakımında da kullanılması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo
2: Sputnik. Let's go, girls.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güne saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinin de yükseldiği görüldü. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması sonuçların toplumun tamamını aynı şekilde uygulanmasını sınırlıyor. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
2: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen.
3: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
4: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la futbol saati.
5: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
6: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
1: Okan Aslan'la gün ortası.
7: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
8: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
9: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
10: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
11: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin kalbinde Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz.
1: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
12: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
13: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını Yazı Yorum programında açıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
0: Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
14: Eli kulağında. Beklenen şey tam da kapıya dayanmış gibi ise herkes birazdan der ki eli kulağında. Yani neredeyse oldu, az sonra olacak. Peki bu söz nasıl anlam kazandı? İslamiyet'in ilk yılları. Müslümanların sayısının çoğaldığı ve ibadet düzeninin şekillendiği zamanlarda namaza çağrı için ezan okumasına karar veriliyor. Bu önemli görev için seçilen kişi ise güzel sesiyle bilinen Bilal-i Habeşi. Ama kolay olmuyor. Hazreti Bilal ezan okumaya başladığında müşrikler onu engellemeye çalışıyor. Hakaret ediyor, alay ediyor, çocukları gönderip ses çıkartırıyorlar. Hazreti Bilal ise ezan sırasında bu sesleri duymamak için iki elini kaldırıyor ve ellerini kulağına kapatıp ezanı yüksek sesle okumaya devam ediyor. Birisi yanındakine ezan okundu mu diye sorduğu zaman eğer ezan çok yakınsa diğeri şöyle cevap veriyor. Hayır okunmadı ama eli kulağında. O günden sonra müezzinler bu hareketi sürdürmeye başlıyor. Böylece neredeyse olacak, olması çok yakında beklenen anlamına gelen eli kulağında deyimi ortaya çıkıyor. Bugün İslamiyet'in ilk yıllarından bugüne ulaşan eli kulağında deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın en büyük seyahat rehberi olan Lonely Planet tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kapadokya, Avrupa'nın en iyi kış rotası seçildi. Lonely Planet'in 21 Ağustos 2026'da hazırladığı Avrupa'da kışın ziyaret edebilecek 13 en iyi yer başlıklı seçkide Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek 13 önemli destinasyonu sıralandı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı. Seçkide Kapadokya, İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi destinasyonları geride bıraktı. Lonely Planet, Kapadokya'yı kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon olarak tanımladı. Yayında bölgenin karla kaplanan peri bacalarından yeraltı şehirlerine, kaya kiliselerinden mağara otellerine kadar uzanan kış deneyimine dikkat çekildi. Kapadokya'nın karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, kar örtüsünün bölgedeki doğal oluşumlara, kayalara, oyulmuş tarihi evlere ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı ifade edildi. Kış aylarının Kapadokya'da aynı zamanda düşük sezon olduğu belirtilen yayında bu dönemin ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğuna dikkat çekildi. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli kültür ve turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği aktarıldı. Bölgedeki çok sayıdaki yeraltı yapısı ve kayalara oyulmuş mekanın soğuk ve yağışlı günlerde de Kapadokya'yı keşfetmeye imkan verdiği belirtilirken açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı. Kapadokya'daki butik mağara otelleri de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterildi. Bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak iptaller yaşanabileceği hatırlatıldı. Lonely Planet'in Avrupa'da kış rotalarını sıraladığı listede Türkiye'den Kapadokya ilk sırada yer aldı. Kapadokya, Kanarya Adaları, Bavyera Alpleri, Santorini ve Fransız Rivierası gibi önemli destinasyonları geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında daralma Ağustos ayında da sürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak ile Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 azalarak 719.996 adede geriledi. Otomobil satışları %13,78, hafif ticari araç satışları ise %4,40 düştü. Pazarın %84,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313.013 satışta %55,1, B segmenti otomobiller ise 162.982 satışta %28,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen modeller %66,1 pay ve 372.790 satışla SUV araçlar oldu. SUV'ları %20 pay ve 112.648 satışla sedanlar, %13,6 pay ve 76.489 satışla hatchback modeller izledi. Ağustos ayında da daralma devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %20,28 küçüldü. Otomobil satışları %25,16 gerilerken hafif ticari araç satışları %0,34 arttı. Geçen ay toplam pazar 81.031 adet olarak gerçekleşti. Bunun 61.529'unu otomobiller, 19.502'sini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde benzinli otomobiller 230.341 satışla pazarın %40,8'ini oluşturdu. Hibrit otomobiller 187.045 satış ve %33,1 payla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller ise 105.951 satışla pazarın %18,8'ine ulaştı. Dizel otomobiller %5,9, otogazlı otomobiller ise %1,3 pay aldı. 160 kW'ın altındaki elektrikli otomobillerin satışları %7,3 artarak pazarın %16,8'ini oluştururken, 160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları %65,3 azaldı ve pazar payı %2 oldu. Motor hacmine göre 1400 cc altındaki otomobil satışları %28,9 azalarak pazarın %26,5'ini oluşturdu. 1400 ile 1600 cc aralığındaki otomobiller %15,4 düşüşle %20,7 pay aldı. Buna karşılık 1600 ile 2000 cc aralığındaki otomobil satışları %7,7 arttı ve %0,7 paya ulaştı. 2000 cc üzerindeki otomobil satışları ise %15,3 gerileyerek pazarın %0,2'sini oluşturdu. Otomatik şanzımanlı otomobiller 547.126 adetle satışların %97'sini oluştururken, manuel şanzımanlı otomobiller 17.115 adetle %3 pay aldı. Hafif ticari araç pazarındaysa van tipi araçlar 118.472 satış ve %76,1 payla ilk sırada yer aldı. Kamyonetler ise 14.373 satış ve %9,2 payla ikinci sırada konumlandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak ile Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 daraldı. Ağustos ayında da küçülme sürerken elektrikli otomobiller pazarın %18,8'ini oluşturdu ve SUV modeller en çok tercih edilen gövde tipi olmayı sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: yasallara maruz kaldığını ortaya koydu. 139 ülkeden verilerin değerlendirildiği araştırmaya göre dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Pestisit zehirlenmelerinin özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'da yoğunlaştığı belirlenirken araştırmacılar sağlık kuruluşlarına bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek sayının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekti. Ölümle sonuçlanmayan pestisit zehirlenmelerinin en fazla Güney Asya'da görüldüğü, bu bölgeyi Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'nın takip ettiği belirlendi. Ülkeler arasında en yüksek oran Burkina Faso'da kaydedildi. Araştırmaya göre ülkedeki çiftçi ve tarım işçilerinin yaklaşık %84'ü her yıl istemeden akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Dünya genelinde kaza ara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle her yıl yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu ölümlerin yaklaşık %60'ının da Hindistan'da gerçekleştiği belirtildi. 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan tahmine dünya genelinde tarım sektöründe çalışan 84 milyon çocuk dahil edilmedi. Pestisitlerin çevreye yayılması nedeniyle kimyasallara maruz kalan kırsal kesimdeki aileler de bu sayının dışında bırakıldı. Çiftçilerin pestisitlere en fazla kimyasalları hazırlarken ve tarlalara uygularken maruz kaldığı belirtildi. İlaçlanmış ürünlere, kirlenmiş ekipmanlara veya kıyafetlere temas edilmesinin de zehirlenmeye yol açabildiği ifade edildi. Pestisit maruziyetinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan akut zehirlenmelerde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ciltte döküntü gibi belirtiler görülebiliyor. Araştırmacılar uzun süre tekrarlanan pestisit maruziyetinin ise hemen belirti göstermese bile daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Penn United Kingdom Uluslararası Programlar Başkanı Dr. Sheila Wills, araştırmanın pestisit zehirlenmelerinin gerçeğinin uzun süredir yeterince görünür olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Wills, yeni araştırma dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse %50'sinin her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşadığını ortaya koydu dedi. Wills, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve sağlık sistemlerinin pestisit zehirlenmelerini tanıma ve kaydetmedeki yetersizlikleri nedeniyle çok sayıda vakanın da resmi verilere yansımadığını belirtti. Araştırmacılar yalnızca pestisit kaynaklı ölümlere odaklanılmasının sorusunun gerçek boyutunu ortaya koymadığını vurguladı. Penn Germany Pestisitler ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Danışmanı Susan Hoffman, ölümle sonuçlanmayan vakalarında ulusal ve uluslararası düzeyde daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Penn United Kingdom, yüksek derecede tehlikeli pestisitlerin tarımdan aşamalı olarak kaldırılması ve çiftçilerin daha güvenli üretim yöntemlerine geçişinin desteklenmesi çağrısında bulundu. Araştırmacılar ayrıca çiftçilerin pestisitlere maruz kalmasının yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirtti. Bazı üreticilerin belirli kimyasalları kullanmak zorunda kaldığı, koruyucu ekipmanların ise özellikle sıcak bölgelerde pahalı ve kullanışsız olabildiği ifade edildi. Dünya genelinde 139 ülkeden verilerin incelendiği araştırmaya göre çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi geçiriyor. Kaza ara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle yılda yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarında finansal trafiği doğrudan etkileyecek tarihi bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan kararla yabancı yatırımcılara çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan müşteri olma yolu açılırken, işlemler için yüksek riskli sıkı takip mekanizması devreye alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık platformlarında yabancı uyruklu gerçek kişilerin sisteme dahil olma süreçlerini kökten değiştiren yeni tebliği yayınladı. Resmi gazetede yayımlanarak resmen yürürlüğe giren karara göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler artık Türkiye'ye fiziken gelmeden çipli pasaport ve uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle dakikalar içinde hesap açabilecek. Ancak yeni düzenleme beraberinde son derece hassas teknolojik filtreler getirdi. Kimlik doğrulama sürecinde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerekliliklerini karşılayan ve NFC, yakın alan iletişimi desteği sunan pasaportlar zorunlu kılındı. Pasaportun fiziksel yüzeyindeki bilgilerle mikroçipte barınan veriler birebir eşleşmek zorunda olacak. Temassız çip okumasının başarısız olduğu tek bir senaryoda dahi uzaktan müşteri ilişkisi anında bloke edilecek. Sistemin güvenlik mimarisi yalnızca kimlikle sınırlı tutulmadı. Yabancı müşterilerin yerleşim adresleri, ikametgah belgesi, son 3 aya ait abonelik faturaları veya ilgili devletlerin kamuya açık veri tabanları üzerinden sıkı bir risk analiziyle taranacak. Adres teyidi eksiksiz tamamlanmayan hesaplardan tek 1 lira, döviz, hisse senedi veya kripto varlık transferi dahi gerçekleştirilemeyecek. Arka planda çalışan güvenlik algoritması, kullanıcının anlık AIP'yi ve port bilgisi, cihaz kimliği, anlık coğrafi konum ve tarayıcı izleri gibi derin dijital ayak izlerini pasaport verileriyle çapraz sorgulamaya tabi tutacak. En ufak bir manipülasyon veya uyumsuzluk şüphesi tespit edildiğinde başvuru süreci tek taraflı iptal edilecek. Pasaport kullanarak uzaktan onay alan tüm yabancı müşteriler, finans kuruluşlarının denetim sistemlerinde otomatik olarak yüksek risk grubu kategorisine yerleştirilecek. Profilin dışına çıkan ani nakit akışları derhal askıya alınabilecek. Nakit akışındaki kara para şüphesini sıfıra indirmek adına para transferlerine çelikten sınırlar çizildi. Hesaba para girişi ve hesaptan para çıkışı yalnızca müşterinin bizzat kendi adına yurt dışında açılmış banka hesapları üzerinden yapılabilecek. Uluslararası nakit transferleri sadece Swift ağı üzerinden kabul edilecek. Transfer mesajındaki kimlik verileriyle kayıt verileri harfiyen örtüşmek zorunda olacak. Uzaktan sisteme dahil edilen kişilerin portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları her 3 aylık periyotlarla doğrudan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK radarına raporlanacak. Şirketler için dijital doğrulama, gerçek faydalanıcı gizlenemeyecek. Düzenlemenin son halkası ise kurumsal yapıları kapsıyor. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de artık uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle müşteri kabul edilebilecek. Şirket temsilcilerinin yetkileri Mersis ve Ticaret Sicili Gazetesi kayıtları üzerinden doğrulanacak. Kurumların nihai karar vericisini ortaya çıkaran gerçek faydalanıcı tespitinde en ufak bir açık veya çelişki bulunması halinde sistem derhal kırmızı bayrak vererek uzaktan işlem sürecini tamamen durduracak. Sermaye Piyasası Kurulu, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarına uzaktan erişimini sağlayacak yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler, Türkiye'ye gelmeden çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan kimlik doğrulaması yaparak hesap açabilecek. Ancak uzaktan sisteme dahil edilen yabancı müşteriler yüksek risk grubunda değerlendirilecek. Adres, AIP, cihaz, coğrafi konum ve diğer dijital veriler üzerinden sıkı bir risk analizi uygulanacak. Para transferlerinde ise müşterinin kendi adına yurt dışındaki banka hesaplarının kullanılması ve Swift ağı üzerinden işlem yapılması şartı getirilecek. Düzenleme, şirketlerin uzaktan müşteri kabulünde gerçek faydalanıcının tespit edilmesine yönelik yeni kontrolleri de içeriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek 15. kez göç yolculuğuna başladı. Ulubat Gölü kıyısındaki Eski Karaağaç Mahallesi'nin simgesi haline gelen Yaren bu yılda ailesiyle birlikte köyden ayrıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in bu yıl Adem Yılmaz'ın kayığına 15. kez konduğunu belirterek leyleklerin daha sıcak bölgelere doğru göç ettiğini söyledi. Tüydeş, köydeki leyleklerin de aynı dönemde bölgeden ayrıldığını ifade etti. Adem Yılmaz'ın öğle saatlerinde kendisini arayarak Yaren'in görünürde olmadığını söylediğini aktaran Tüydeş, Yaren'in geri dönme ihtimaline karşı hava kararına kadar beklendiğini belirtti. Köydeki diğer leyleklerin de görünmemesi üzerine tüm leyleklerin göç ettiğinin anlaşıldığını söyledi. Fotoğrafçı Alper Tüydeş, leyleklerin bazı yıllarda farklı zamanlarda göç ettiğini ancak bu yıl hepsinin aynı zamanda bölgeden ayrıldığını belirterek Afrika ülkelerine doğru göç ettiklerini ifade etti. Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek, ailesiyle birlikte bu yılda Ulubat Gölü kıyısındaki Eski Karaağaç Mahallesi'nden ayrıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, köydeki diğer leyleklerin de aynı dönemde göç ettiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Atılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: False Nine, sahte 9. False Nine ya da Türkçesiyle sahte 9, futbol sahasında hücumun en ilerisine yerleşmiş gibi görünse de asıl görevi orada kalmak değil, orayı boşaltmaktır. Bu oyuncu top ayağındayken yaratıcıdır, top ayağında değilkense stratejiktir. Sahte 9'un klasik bir santrfor gibi stoperlerle boğuşmak, ceza sahasına gömülmek gibi bir niyeti yoktur. O kaleye yakın bölgede duruyor gibi yapar ama sonra bir anda geri çıkar, orta sahayla forvet arasındaki gri alana süzülür ve orada oyunu kurar. Bu rol rakip savunmanın dengesini bozan, onların kiminle kimi marke edeceğini şaşırtan bir mekanizmadır. Genellikle klasik santrforu tutmak için pozisyon alan stoperler false nine derine indiğinde boşta kalır ya da peşinden çıkarak savunma çizgisini bozar. Böylece arkada devasa boşluklar oluşur ve bu boşlukları hücumcu kanatlar, ofansif orta sahalar ya da ceza koşusu yapan oyuncular değerlendirir. Yani sahte 9'un yaptığı şey hem oyun kurmak hem de boşluk yaratmaktır. Taktiksel olarak False Nine genellikle 4-3-3, 4-6-0 ya da 4-2-3-1 gibi sistemlerde kullanılır. Bu sistemlerde forvet gibi görünen oyuncunun orta sahaya çekilmesiyle beraber takım sahanın merkezinde bir kişi fazla olur. Topa sahip olmayı seven, pas oyununu merkeze kuran ve rakip savunmayı zekayla isteyen takımlar için biçilmiş kaftandır. False Nine fiziksel olarak bir kule santrfor olmak zorunda değildir. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çevik, oyun görüşü gelişmiş ve pas becerisi yüksek bir oyuncu olmalıdır. Kaleye sırtı dönük oynayabilmeli, topu alıp yönünü dönebilmeli ya da bir dokunuşla pas istasyonuna dönüşebilmelidir. Bitiriciliği elbette önemlidir ama esas beklenti gol atmasından çok takımın hücuma geçişini yönlendirmesi ve hücum organizasyonuna akıl koymasıdır. Mental açıdan bakarsak false nine rolü, futbol IQ'su yüksek, pozisyon bilgisi güçlü, sürekli saha içi hareketliliği olan bir oyuncu ister. Bu oyuncunun nereye gideceğini önceden kestirebilmek zordur. Bazen bir 10 numara gibi oynar, bazen bir merkez orta saha gibi topu alır. Kimi zaman kanada kayar, kimi zaman ceza sahasında biter. Rakip savunma onun peşinden çıkarsa arkada boşluk bırakır. Çıkmazsa top ayağında oyunu şekillendirme şansı bulur. Bu rolün en ikonik örneği elbette ki Lionel Messi'dir. Barcelona'nın 2009'daki Pep Guardiola döneminde Messi klasik santrfor David Villa'nın yerine ileri uçta kullanılmaya başlandığında aslında hepimiz yeni bir futbol dönemine şahit olduk. Messi sahte 9 olarak geri çekiliyor, orta sahadan top alıyor, sonra bir anda hızlanıp savunmanın arkasına sarkıyordu. Bu model öyle başarılı oldu ki birçok takım bu rolü taklit etmeye çalıştı. Bir başka etkili örnek Francesco Totti'dir. Roma'da klasik santrfor olmamasına rağmen yıllarca bu rolde oynadı. Asıl pozisyonu 10 numara olan Totti, false nine rolüyle hem takımının pas oyununa katkı sundu hem de gol yollarında etkin kaldı. Daha güncel isimlerden Roberto Firmino, Liverpool'da bu rolü uzun süre büyük bir başarıyla üstlendi. Salah ve Mane gibi hızlı kanatların koşu yapması için alan açtı, topu ayağında tutarak hücumların yönünü belirledi. O çok gol atmadı ama Salah ve Mane çok attı. Çünkü false nine olarak Firmino onların atmasını sağladı. Türkiye'de doğrudan bu rolü oynayan çok fazla örnek olmasa da zaman zaman Emre Belözoğlu özellikle Fenerbahçe'de oynarken sahte 9'a yakın bir rol üstlenmişti. Oyun kurucu olarak önde pozisyon alıp derine inerek hem savunmanın dengesini bozmuş hem de pas bağlantılarını güçlendirmişti. Bu rolün avantajı oyunun merkezine zeka kazandırmasıdır. Ceza sahasına kalabalıkla gitmek yerine orayı boşalt, daha akıllıca pozisyonlara izin verir. Ama dezavantajı da vardır. Eğer false nine oynayan oyuncunun teknik kalitesi yetersizse ya da pas bağlantıları kopuksa takım hücumda güçsüz kalır. Ayrıca fiziksel olarak baskılı oynayan stoperlerle baş edemeyebilir. Sonuç olarak false nine, klasik santrfor kalıplarını yıkan, oyunun yönünü değiştiren bir düşünce biçimidir. O, sahanın en ilerisine yerleşip geri gelerek takımına alan açan bir oyun aklıdır. Gol onun için sonuç değil, bir tercihtir. Takımı oynatmak, boşluk yaratmak ve rakibi şaşırtmak onun temel işidir. Eğer takımınız yaratıcı, pas yapan ve akıllı bir futbol oynuyorsa, sahte 9 oyununuzun zeka motoru olabilir. Bugün klasik santrfor kalıplarını yıkan false nine, yani sahte 9'ları anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün Japon sineması dendiğinde akla gelen ilk isim efsanevi yönetmen, senarist ve ressam Akira Kurosawa'nın ölüm yıl dönümü. 50 yılı aşkın yönetmenlik kariyerine 30 film sığdıran Kurosawa şüphesiz tarihin en etkili yönetmenlerinden biri oldu. Birçok yönetmenin kendilerini meşhur kılan bir başyapıtı vardır. Onunsa en azından 8-9 tane. Godfather üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola onun sinemadaki mertebesini bu sözlerle ifade ediyordu. Stanley Kubrick ise onun en büyük film yönetmenlerinden biri olduğunu düşünüyordu.
2: Kokuwa ari to arayuru kokuseki no danjo ga irimidarete shimete iru inshokuten.
1: Akira Kurosawa 23 Mart 1910'da Tokyo'da dünyaya geldi. Babasının ailesi samuray klanından gelmekteydi. Akira Kurosawa'nın ailesi eski Japon kültürüne bağlı bir aileydi. Genç yaşında kardeşleri de dahil olmak üzere yakın dövüş sanatları hakkında dersler aldı. Ailesi her ne kadar kültürlerine bağlı olsa da Batı'nın tiyatro ve sinema gibi sanatlarına da meraklıydı. Bu sebeple genç Akira daha 6 yaşında sinema filmleri izlemeye başladı. Ayrıca geleneksel Japon ressamlığı hakkında dersler alıyordu. En sevdiği şeylerden biri ise dünyadan sahneleri sanki fotoğraf karesi gibi resmederek kendi bakış açısını kağıda aktarmaktı. Nitekim bu sevdası onun yönetmenlik kariyerine de büyük fayda sağlayacaktı. ...1923 yılında Kanto depremi yaşandı. Akira'dan 4 yaş büyük olan abisi depremin arkasında bıraktığı tüm vahşeti ve yıkımı göstermek için Akira'yı afet bölgesine götürdü. Genç Akira gördüklerinden korktuğu için kafasını çevirdi fakat abisi ona uzağa bakmayı yasaklayarak korkularıyla yüzleşmesini sağladı. Amacı yaşamın acı gerçeklerini öğrenmesini sağlamaktı. Çoğu eleştirmene göre Akira Kurosawa filmleri içindeki korkutucu gerçeklik bu travmatik anıdan kaynaklanmaktaydı. İlkokulu ve liseyi Tokyo'da bitirdi. Lisedeyken abisiyle birlikte Benshi adında sessiz filmleri tiyatroda gösteriyordu. Benshi'ler onu cezbetmiyordu. O farklı bir şeyler arıyordu. Sesli filmlerin yaygınlaşmasıyla birlikte Benshi'ler gözden düştü. İşsiz kalan abisi intihar etti. Ondan yalnızca 4 ay sonraysa en büyük kardeşi de vefat etti. Kurosawa'ların tek çocuğu olarak kalan Akira bu durumdan çok etkilendi. Sanki abisinin mirasını devam ettirmek ister gibi sinemaya sarıldı. 25 yaşındayken daha sonraları ünlü Toho Stüdyoları olarak adlandırılacak PSL stüdyosuna yardımcı yönetmenlik için başvuruda bulundu. Akira Kurosawa'nın sinema anlayışından bir hayli etkilenen yönetmen Yamamoto onu işe aldı. 5 yıl boyunca Yamamoto gibi birçok ünlü Japon yönetmenle çalışma imkanına erişti. Bu sürede Benshi'den gelen sinema anlayışını işin teknik kısmıyla birleştirme imkanı buldu. Öyle ki artık çoğu filmde asıl yönetmen başka bir filmin çekimiyle uğraşırken filmi Akira Kurosawa tamamlıyordu. Artık kendi filmini yapmanın zamanı gelmişti.
3: Ayabe'nin
1: 33 yaşında ilk filmi Sanshiro Sugata'ya başladı. Pearl Harbor saldırısını anlatan bir dram romanından uyarlanan film o dönemde büyük sansürlere maruz kaldı. Sonrasında pek çok filmle kariyerine devam etti. İkinci Dünya Savaşı sonrası demokratik ve liberal akımlardan etkilendi. Bu durum filmlerine de yansıdı. Bu dönemde pek çok kategoride sınıflandırılabilecek filmlere imza attı. Fakat Batı'da ilk defa Rashomon'la tanındı. 1950 yılında kameraya aldığı film Venedik Film Festivali'nde gösterime girdi ve Altın Aslan'a layık görüldü. Bu ödül Asya sinemasına verilen ilk ödüllerden biri oldu. Sonunda Batı ile Doğu'nun sanat bağlantısı Akira vasıtasıyla kurulmuş oldu. 1970'li yıllardan itibaren Hollywood ve Avrupa sinemasından pek çok ünlü yönetmenle dostluklar kurdu. Bunların içinde George Lucas, Ford Coppola, Ingmar Bergman gibi tüm zamanların en ünlü yönetmenleri bulunuyordu. Rashomon'la büyük yükselişe geçen ve Batı'nın gözdesi olan Akira Kurosawa, Ikiru ve Seven Samurai gibi artık dillerden düşmeyen olağanüstü işlere imza attı. Öyle ki Seven Samurai, 48 ünlü eleştirmen ve 22 yönetmenin gelmiş geçmiş en iyi 10 film listesinde yerini aldı. Seven Samurai'da Batı'nın Western sinemasını samuray kültürüyle birleştirerek muhteşem bir işe imza atan Akira Kurosawa, Batı ile Doğu sentezini filmlerinde kurmaya bayılıyordu. Özellikle Batı edebiyatını Japon feodal dönemine uyarlamayı seven Akira, Throne of Blood ve Ren gibi Shakespeare uyarlamalarına imza attı. Dostoyevski'den ve Maxim Gorki'den romanları beyaz perdeye aktardı.
2: Aru sankan no chiisana mura ni samurai no haka ga 4つ naranda. Yashin to koumyou ni tsukareta kyouki no jidai ni mattaku meiri o kaerimizu.
1: Akira Kurosawa hayatının son dönemecine yaklaşırken Akademi Ödülleri tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. 80 yaşındayken yaptığı konuşmada "Hala sinemayı yeterince iyi anlayamadığım için endişeliyim" cümlelerine yer verdi. Yaşına rağmen setlerden çıkmıyordu. En büyük hayali bir sette can vermekti. Geçirdiği bir kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 6 Eylül 1998'de kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. 30 adet filmi bizzat yönetti, sayısız filmde yardımcı yönetmenlik ve senaristlik yaptı. Şüphesiz ki Akira Kurosawa, 20. yüzyılın ve belki de tarihin en üretken yönetmenlerinden biriydi.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
2: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazıları kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı katil ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları, Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin derlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
1: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
2: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasından seçtiği belirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
1: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
2: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
1: Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
2: Polis 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
1: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ile geçirildi. Kayapınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
1: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
2: Mobilyacı katil olarak

0: içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa Yalova Karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.
1: Kara Hasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
1: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
0: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler adli tıp literatüründe geniş yer bulurken saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.
1: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
0: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
1: Alanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
0: Seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
0: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
1: Türkiye'deki seri katil vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulamadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayet nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde farklılık gösteriyor.
0: Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.
1: Özellikle Hamdi Kayapınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
0: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
1: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Hamdi Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle bu vakaların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
0: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Moda yıllarca bu iki sezon arasında düzenli işleyen bir takvim kurdu. Ancak önce mevsimler, ardından moda değişmeye başladı. Sonbaharda koleksiyonlarda yazlık elbiseler, yaz döneminde ise daha kalın kumaşlar görmek artık şaşırtıcı değil. Çünkü değişen yalnızca podyumlar değil, gardıroplar da mevsimlerin dönüşümüne ayak uyduruyor. İklim krizinden sosyal medyanın hızına, alışveriş alışkanlıklarından lüks modanın değişen kurallarına kadar pek çok dinamik, sektörün en köklü sistemlerinden biri olan moda takvimini yeniden şekillendiriyor. Peki moda takviminin sonuna mı gelindi, yoksa moda yalnızca zamanı farklı okumayı mı öğreniyor? Moda dünyasının uzun yıllar boyunca oldukça düzenli işleyen bir ritmi vardı. İlkbahar yaz koleksiyonları kış aylarında tanıtılıyor, sonbahar kış koleksiyonları ise daha yaz bitmeden mağazalara ulaşıyordu. Tasarımcıdan satın almacıya, moda editöründen vitrin hazırlayan ekiplere kadar sektörün tamamı aynı takvim üzerinden ilerliyordu. Ancak zamanla iki ana sezonun arasına yeni koleksiyon dönemleri, özel seriler ve işbirlikleri. Yılda iki koleksiyon yeterli olmamaya başladı. Daha bir koleksiyon vitrindeyken diğeri podyuma çıkıyor, tasarımcılar bir koleksiyon mağazaya inmeden yenisini hazırlıyordu. İndirimler sezon başlamadan yapılırken, kışlık parçalar henüz yaz sıcakları devam ederken satışa çıkabiliyordu. Başlangıçta daha fazla yenilik, daha fazla alışveriş ve daha fazla heyecan anlamına gelen bu tempo, zamanla yetişilmesi zor bir döngüye dönüştü. Moda, zamanı yönetmeye çalışırken gerçek hayatın ritminden uzaklaşmaya başladı. 2020 yılına kadar sektörde yavaşlamak başarısızlıkla eş anlamlı görülüyordu. Daha fazla koleksiyon, daha fazla yenilik ve daha fazla satış hedefleniyordu. Pandemiyle birlikte ise üretim yavaşladı, defileler iptal edildi ve moda uzun yılların ardından ilk kez kendi temposuna dışarıdan bakma fırsatı buldu. Sektörde sezon odaklı sistem sorgulanmaya başladı. Bazı moda evleri geleneksel takvimden uzaklaşırken, tasarımcılar da daha az koleksiyon ve daha doğru zamanda üretim fikrini tartışmaya açtı. Değişen yalnızca sektörün kendi kuralları değildi. Sosyal medya sayesinde koleksiyonlar aylar öncesinden telefon ekranlarına ulaşırken, hava koşulları da geleneksel mevsim takvimine her zaman uymuyor. Eylül aylarında yaz sıcakları devam edebiliyor. Nisan ayında ise yeniden soğuk havalar görülebiliyor. Gardıroplar da buna göre şekilleniyor. Bu nedenle sezonsuz moda olarak tanımlanan yaklaşım yalnızca yeni bir moda akımı değil, günlük hayatın değişen koşullarının podyuma yansıması olarak görülüyor. Son dönem podyumları da bu dönüşümün izlerini taşıyor. Koleksiyonlar artık yalnızca tek bir mevsime ait görünmek için hazırlanmıyor. Kalın ve hafif kumaşlar, farklı dokular ve katmanlar aynı koleksiyonlarda bir araya gelebiliyor. Eskiden sonbahar kış koleksiyonlarında daha koyu renkler, daha kalın kumaşlar ve belirgin bir kış geliyor hissi öne çıkarken, bugün bu sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Parçalar yalnızca tek bir sezon için değil, gardıropta daha uzun süre kullanılabilecek şekilde düşünülüyor. Böylece yeni bir renk ya da silüetten çok, bir kıyafet gerçekten tek bir mevsime mi ait olmalı sorusu öne çıkıyor. Türkiye'de de sezonsuzluk aslında günlük hayatın içinde uzun süredir hissediliyor. Özellikle İstanbul'da aynı gün içerisinde farklı hava koşulları yaşanabiliyor. Sabah ceketle dışarı çıkılırken öğlen daha ince kıyafetlere geçilebiliyor. Akşamsa yeniden hırkaya ihtiyaç duyulabiliyor. Bu değişim tasarımlara da yansıyor. Son yıllarda keskin sezon tanımları yerine farklı dönemlerde giyilebilecek parçalar, katmanlı silüetler, zamansız renkler ve daha küçük koleksiyonlar öne çıkıyor. Çünkü artık mesele her sezon yeni bir gardırop kurmak değil, mevcut gardırobun ömrünü uzatmak. Türkiye açısından bir diğer önemli başlıksa üretim. Avrupa daha az ancak daha doğru üretmenin yollarını ararken, güçlü üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'de bu dönüşümün içinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de üretim etiketinin hızlı üretimin yanında uzun ömürlü tasarımla da anılması ihtimali öne çıkıyor. Moda takvimi ise tamamen ortadan kalkmış değil. Moda haftaları yapılmaya, ilkbahar, yaz ve sonbahar kış koleksiyonları tanıtılmaya devam ediyor. Ancak bu başlıklar eskisi kadar belirleyici görünmüyor. Kışlık montlar yalnızca takvim kışı gösterdiği için alınmıyor. Keten gömleklerde sadece yaz aylarına ait görülmüyor. Bu nedenle asıl soru moda takviminin ortadan kalkıp kalkmadığından çok modanın gerçek hayatın değişen ritmine yetişip yetişmediği. Çünkü stil giderek hangi mevsimde olduğumuzdan çok o gün ne giymek istediğimizle şekilleniyor. Takvim hala duvarda asılı ancak modanın gözü artık eskisi kadar orada değil. İklim krizi, sosyal medyanın hızlandırdığı tüketim alışkanlıkları ve değişen hava koşulları modanın yıllardır ilkbahar yaz ve sonbahar kış üzerinden işleyen düzeyini dönüştürüyor. Sezonlar tamamen ortadan kalkmasa da farklı mevsimlerde kullanılabilen daha uzun ömürlü parçalar giderek öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı koordinasındaki 7 bakanlık okullarda sıfır açık stratejisini devreye alıyor. 31 bin personelin görev yapacağı entegre modelle kapılar ardındaki her risk adım adım takip edilecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim dönemi zilleri çalmaya hazırlanırken okul kapılarının ardındaki güvenlik anlayışı baştan aşağı değişiyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonuna bir araya gelen 7 bakanlık eğitim kurumlarında hiçbir açığa izin vermeyecek devasa bir koruma kalkanını devreye sokuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ayrıntıları açıklanan strateji, öğrencilerin evden çıkış anından evlerine dönüşüne kadar uzanan süreci tek bir ağ üzerinden kesintisiz bir denetim altına alıyor. Eğitim ortamını çevreleyen tüm risk faktörlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen dev protokol için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarının imzalarıyla yürürlüğe girecek sistem, emniyet tedbirlerini sosyal ve psikolojik takip mekanizmalarıyla birleştiriyor. Çocukların hem ders saatlerinde hem de okul dışı zaman dilimlerindeki hareketliliği çok boyutlu bir gözetim çemberiyle kontrol edilecek. Yeni modelin en radikal adımı okul bahçelerindeki kadro yapılanmasına atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 31 bin bahçe güvenlik personeli eğitim kurumlarının fiziksel güvenliğinde birinci hatta oluşturacak. Rutin bahçe asayişi için görevlendirilen bu kadrolar sayesinde polis ve bekçiler asli operasyonel alanlarına dönerken okul çevrelerinde kesintisiz bir gözetim sağlanacak. Tüm eğitim kurumları güvenlik açıklarına ve konumlarına göre 4 farklı risk kategorisine ayrıldı. Kuvvet dağılımı şu hiyerarşik yapıya göre şekillenecek. 1. ve 2. derece riskli okullar. Bizzat emniyet personeli olan polis memurları görev alacak. Asayiş durumu valilik ve kaymakamlıklarca her ay masaya yatırılacak. 3. ve 4. derece riskli okullar. Okul ihtiyat görevlisi statüsündeki polislerle yeni göreve başlayan bahçe güvenlik personeli koordineli şekilde nöbet tutacak. Sistemin en dikkat çeken ve gizli tehlikeleri önceden tespit etmeyi hedefleyen ayağını ise kurumlar arası anlık bilgi akışı oluşturuyor. Okul idarelerince psikolojik desteğe ya da tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen her öğrenci anında Sağlık Bakanlığı birimlerine yönlendirilecek. Eş zamanlı olarak polis ve jandarma kuvvetleri de durumdan haberdar edilerek riskli olayların büyümeden engellenmesi amaçlanacak. Çocukların okul sonrası denetimsiz internet kafe gibi ortamlardan uzak tutulması adına belediyelerle Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli güvenli sosyal alanlarda devreye girerek yeni dönemde şiddetsiz bir eğitim iklimi sağlanacak. Türkiye'de yeni eğitim öğretimi dönemi öncesinde okullarda güvenlik tedbirlerinin kapsamı genişletiliyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 7 bakanlığın dahil olduğu yeni modelle öğrencilerin evden çıkışından okul sonrası zamanlarına kadar karşılaşabileceği risklerin daha yakından takip edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 31 bin bahçe güvenlik personeli görev yapacak, okullar güvenlik açıkları ve konumlarına göre 4 farklı risk kategorisine ayrılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5,5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip adalarında yaşar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi ardından gözler sahadaki gelişmelere çevrildi. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın Türkiye-Irak sınırındaki 72 kamp ve mağarasını 1 Ekim'e kadar yakın takibe alacak. Bölgedeki gelişmeler MİT tarafından Milli Güvenlik Kurulu'na sunulmak üzere raporlanacak. Çerçeve yasanın 467 milletvekilinin meclisten geçmesi ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ardından çözüm sürecinde PKK'nın adımları izleniyor. Silah bırakılması, kamp ve mağaraların boşaltılması gibi şartların sağlanması için süreç devam ediyor. Nefes'in haberine göre Ankara, Bağdat, Erbil arasında oluşturulan üçlü güvenlik mekanizmasıyla PKK'nın Türkiye-Irak sınırındaki 72 noktadan çekilip çekilmediği, ağır silah ve mühimmatların toplu olarak gizlendiği yeraltı depolarının bölgesel Kürt yönetimine bildirilip bildirilmediği 1 Ekim'e kadar yakından takip edilecek. PKK'nın silah ve mühimmat depolarının bulunduğu konumları bölgesel Kürt yönetimine bildirmesi ve devamında MİT'in buna dair sahadan elde istihbaratla teyit ve tespit çalışması birebir yürütülecek. Plan doğrultusunda Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Haftanil'in de aralarında olduğu Kandil'e uzanan kamp ve mağaraların 1 Ekim'e kadar boşaltılması, 18 kamptaki yaklaşık 3800 PKK'nın silahlarını teslim etmesi öngörülüyor. Özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde Irak sınır muhafızları ve peşmerge güçleri konuşlandırılacak. Bağdat ve Erbil yönetimleri bu bölgelerde birlikte hareket edecek. Silahların teslim alınacağı bölgeler, Duhok'un Amediye ve Kanimas'ı, Erbil'in Binare, Kandil ve Köysancak ilçeleriyle, Süleymaniye'nin Ranye ilçesiyle Seyit Sadık kasabaları olarak belirlendi. Çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gözler PKK'nın sahadaki adımlarına çevrildi. MİT, Türkiye-Irak sınırında bulunan PKK'ya ait 72 kamp ve mağarayı 1 Ekim'e kadar yakından takip edecek ve bölgedeki gelişmeleri BGK'ya sunulmak üzere raporlayacak. Ankara, Bağdat, Erbil arasında oluşturulan güvenlik mekanizması kapsamında kampların boşaltılması, silah ve mühimmat depolarının tespit edilmesi ve PKK mensuplarının silahlarını teslim etmesine yönelik süreç izlenecek. Plan doğrultusunda Kandil'e uzanan bölgelerdeki kampların boşaltılması ve yaklaşık 3800 PKK'lının silahlarını teslim etmesi öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: 194 yaşındaki Seyşel dev kaplumbağası Jonathan yaklaşık 2 asırlık yaşamıyla tarihe tanıklık ediyor. San Helena Adası'nda yaşayan Jonathan, Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı kara hayvanı. Güney Atlantik'in ortasındaki San Helena Adası, dünyanın en sıradışı sakinlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın karada yaşayan en yaşlı hayvanı olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren Seyşel dev kaplumbağası Jonathan, 194 yaşında. Güney Atlantik'teki San Helena Adası'nda yaşayan Jonathan, ilerleyen yaşına rağmen günlerini otlayarak geçiriyor. Plantation House adlı valilik konutunun bahçesinde yaşayan Jonathan'ın yumurtadan çıktığı tarih kesin olarak bilinmiyor. Ancak adaya getirildiğinde çoktan yetişkin olduğu bilindiği için San Helena yönetimi 2022 yılında kaplumbağanın doğum tarihini 4 Aralık 1832 olarak kabul etti. Guinness Dünya Rekorları da bu hesabı esas alıyor ve Jonathan'ı karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak kayıtlarda tutuyor. Jonathan yalnızca yaşıyla değil, tanıklık ettiği tarihle de dikkat çekiyor. Bir dönem Napolyon'un sürgün edildiği San Helena'da yaşayan dev kaplumbağa, Kraliçe 2. Elizabeth'le genç bir prenses olduğu yıllarda tanıştı. Jonathan'ın yaşamı boyunca San Helena'da 30'dan fazla vali görev yaptı. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaklaşık 40 başkan göreve geldi. 194 yaşındaki kaplumbağa katarak nedeniyle artık göremiyor. Koku alma duyusunu da kaybettiği için yiyeceklerini kendi başına bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle veterineri Jonathan'ı her hafta meyve ve sebzelerle elle besliyor. Ancak işitme duyusu hala oldukça iyi. Uzun yıllardır kendisiyle ilgilenen veterinerinin sesini tanıyor ve çağrıldığında yavaş da olsa onun bulunduğu yöne doğru ilerliyor. Bakıcılarına göre iştahı da yerinde. Günlerinin büyük bölümünü bahçede otlayarak geçiriyor. Jonathan bu yıl sahte bir ölüm haberiyle de dünya gündemine geldi. 1 Nisan'da veterinerini taklit eden bir sosyal medya hesabı 194 yaşındaki kaplumbağanın öldüğünü duyurdu. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve bazı uluslararası yayın organları da haberi gerçek sanarak yayımladı. Ancak hesabın aynı zamanda kripto para bağışı toplamaya çalıştığı ortaya çıktı. Jonathan'ın gerçek veterineri olayı bir 1 Nisan şakası değil, dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirdi. San Helena yönetimi de ertesi sabah Jonathan'ın fotoğrafını paylaşarak kaplumbağanın hayatta ve sağlıklı olduğunu açıkladı. Guinness Dünya Rekorları ise Haziran ayında Jonathan'ı resmen icon, yani simge olarak ilan etti. Peki dev kaplumbağalar neden bu kadar uzun yaşayabiliyor? Jonathan'ın yaşı kendi türü açısından bile sıra dışı olsa da Seyşel dev kaplumbağalarının ortalama yaşam süresi yaklaşık 150 yıl. Bilim insanlarına göre bunun en önemli nedenlerinden biri son derece yavaş çalışan metabolizmaları. Bu hayvanlar enerjilerini oldukça düşük hızda tüketiyor. Kalın kabukları da yetişkin kaplumbağaları doğal avcılara karşı büyük ölçüde koruyor. Genetik araştırmalarsa dev kaplumbağalarda DNA onarımı ve tümörlerin baskılanmasıyla ilişkili bazı gen ailelerinin daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmalara göre bu hayvanlarda ölüm riski yaş ilerledikçe diğer pek çok canlıdaki kadar hızlı artmıyor. Bu nedenle dev kaplumbağaların önemli bir bölümü yaşlılıktan değil, kuraklık ya da kazalar gibi dış etkenler nedeniyle yaşamını yitiriyor. 1832'de dünyaya geldiği tahmin edilen dev kaplumbağa Jonathan, 194 yaşında hala yaşamını sürdürüyor. San Helena Adası'nın simgelerinden biri haline gelen Jonathan, Guinness kayıtlarında karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Moda yıllarca bu iki sezon arasında düzenli işleyen bir takvim kurdu. Ancak önce mevsimler, ardından moda değişmeye başladı. Sonbaharda koleksiyonlarda yazlık elbiseler, yaz döneminde ise daha kalın kumaşlar görmek artık şaşırtıcı değil. Çünkü değişen yalnızca podyumlar değil, gardıroplar da mevsimlerin dönüşümüne ayak uyduruyor. İklim krizinden sosyal medyanın hızına, alışveriş alışkanlıklarından lüks modanın değişen kurallarına kadar pek çok dinamik, sektörün en köklü sistemlerinden biri olan moda takvimini yeniden şekillendiriyor. Peki moda takviminin sonuna mı gelindi, yoksa moda yalnızca zamanı farklı okumayı mı öğreniyor? Moda dünyasının uzun yıllar boyunca oldukça düzenli işleyen bir ritmi vardı. İlkbahar yaz koleksiyonları kış aylarında tanıtılıyor, sonbahar kış koleksiyonları ise daha yaz bitmeden mağazalara ulaşıyordu. Tasarımcıdan satın almacıya, moda editöründen vitrin hazırlayan ekiplere kadar sektörün tamamı aynı takvim üzerinden ilerliyordu. Ancak zamanla iki ana sezonun arasına yeni koleksiyon dönemleri, özel seriler ve işbirlikleri eklendi. Yılda iki koleksiyon yeterli olmamaya başladı. Daha bir koleksiyon vitrindeyken diğeri podyuma çıkıyor, tasarımcılar bir koleksiyon mağazaya inmeden yenisini hazırlıyordu. İndirimler sezon başlamadan yapılırken, kışlık parçalar henüz yaz sıcakları devam ederken satışa çıkabiliyordu. Başlangıçta daha fazla yenilik, daha fazla alışveriş ve daha fazla heyecan anlamına gelen bu tempo, zamanla yetişilmesi zor bir döngüye dönüştü. Moda, zamanı yönetmeye çalışırken gerçek hayatın ritminden uzaklaşmaya başladı. 2020 yılına kadar sektörde yavaşlamak başarısızlıkla eş anlamlı görülüyordu. Daha fazla koleksiyon, daha fazla yenilik ve daha fazla satış hedefleniyordu. Pandemiyle birlikte ise üretim yavaşladı, defileler iptal edildi ve moda uzun yılların ardından ilk kez kendi temposuna dışarıdan bakma fırsatı buldu. Sektörde sezon odaklı sistem sorgulanmaya başladı. Bazı moda evleri geleneksel takvimden uzaklaşırken, tasarımcılar da daha az koleksiyon ve daha doğru zamanda üretim fikrini tartışmaya açtı. Değişen yalnızca sektörün kendi kuralları değildi. Sosyal medya sayesinde koleksiyonlar aylar öncesinden telefon ekranlarına ulaşırken, hava koşulları da geleneksel mevsim takvimine her zaman uymuyor. Eylül aylarında yaz sıcakları devam edebiliyor.

0: daha koyu renkler, daha kalın kumaşlar ve belirgin bir kış geliyor hissi öne çıkarken bugün bu sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Parçalar yalnızca tek bir sezon için değil, gardıropta daha uzun süre kullanılabilecek şekilde düşünülüyor. Böylece yeni bir renk ya da süvetten çok bir kıyafet gerçekten tek bir mevsime mi ait olmalı sorusu öne çıkıyor. Türkiye'de de sezonsuzluk aslında günlük hayatın içinde uzun süredir hissediliyor. Özellikle İstanbul'da aynı gün içerisinde farklı hava koşulları yaşanabiliyor. Sabah ceketle dışılırken öğlen daha ince kıyafetlere geçilebiliyor. Akşamsa yeniden hırkaya ihtiyaç duyulabiliyor. Bu değişim tasarımlara da yansıyor. Son yıllarda keskin sezon tanımları yerine farklı dönemlerde giyilebilecek parçalar, katmanlı silüetler, zamansız renkler ve daha küçük koleksiyonlar öne çıkıyor. Çünkü artık mesele her sezon yeni bir gardırop kurmak değil, mevcut gardırobun ömrünü uzatmak. Türkiye açısından bir diğer önemli başlıksa üretim. Avrupa daha az ancak daha doğru üretmenin yollarını ararken güçlü üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'de bu dönüşümün içinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de üretim etiketinin hızlı üretimin yanında uzun ömürlü tasarımla da anılması ihtimali öne çıkıyor. Moda takvimi ise tamamen ortadan kalkmış değil. Moda haftaları yapılmaya, ilkbahar, yaz ve sonbahar kış koleksiyonları tanıtılmaya devam ediyor. Ancak bu başlıklar eskisi kadar belirleyici görünmüyor. Kışlık montlar yalnızca takvim kışı gösterdiği için alınmıyor. Keten gömleklerde sadece yaz aylarına ait görülmüyor. Bu nedenle asıl soru moda takviminin ortadan kalkıp kalkmadığından çok modanın gerçek hayatın değişen ritmine yetişip yetişmediği. Çünkü stil giderek hangi mevsimde olduğumuzdan çok o gün ne giymek istediğimizle şekilleniyor. Takvim hala duvarda asılı ancak modanın gözü artık eskisi kadar orada değil. İklim krizi, sosyal medyanın hızlandırdığı tüketim alışkanlıkları ve değişen hava koşulları modanın yıllardır ilkbahar yaz ve sonbahar kış üzerinden işleyen düzeyine dönüştürüyor. Sezonlar tamamen ortadan kalkmasa da farklı mevsimlerde kullanılabilen daha uzun ömürlü parçalar giderek öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında en çok izlenen film Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında 243'ü yeni olmak üzere toplam 372 film vizyona girdi. Bu dönemde sinema salonlarındaki toplam izleyici sayısı 21 milyon 54 bini aştı. Listenin ilk sırasında 31 Temmuz'a vizyona giren Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün yer aldı. Destin Daniel Cretton'un yönettiği yapım 2 milyon 459.888 kişi tarafından izlendi. Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, Mark Ruffalo ve Florence Pugh'un rol aldığı film 690 milyon liraya aşkın gişe geliri elde etti. Yılın en çok izlenen ikinci filmi ise Christopher Nolan'ın imzalı Odyssey oldu. Homeros'a atfedilen Odyssey destanını beyaz perdeye taşıyan yapım, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu anlatıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron'ın rol aldığı filmi 1 milyon 686 binden fazla kişi izledi. Filmin gişe geliri ise 583 milyon lirayı geçti. Listenin 3. sırasında yerli yapım Disco bulunuyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği komedi ve aksiyon filmi 1 milyon 70 bin aşkın izleyiciye ulaştı. Animasyon filmi Oyuncak Hikayesi 5, 928.507 seyirciyle 4. olurken, Behran Güzel'in yönettiği Kardeş Takımı 3 ise 716.336 izleyiciyle 5. sırada yer aldı. James Cameron'ın yönettiği Avatar Ateş ve Kül de yılın ilk 8 ayında 662.153 kişi tarafından izlendi ve listenin 6. sırasına yerleşti. Aralık 2025'te vizyona giren filmi toplamda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi izledi. Gökhan Tiryaki'nin yönettiği tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasını anlatan Efes'in Sırrı 640.742 izleyiciyle 7. oldu. Sünger Bob Korsan Macerası ise 628.565 seyirciyle 8. sırada yer aldı. William Shakespeare'in hayatındaki büyük trajedilerden birini konu alan Chloe Zhao imzalı Hamlet 616.746 izleyiciyle 9. sıraya yerleşti. Listenin 10. sırasındaysa Curry Barker'ın yönettiği Saplantı bulunuyor. Yapım ilk 8 ayında 581.791 kişi tarafından izlendi. Böylece yılın ilk 8 ayında en çok izlenen 10 filmin 7'sini yabancı, 3'ünü ise yerli yapımlar oluşturdu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında 21 milyondan fazla izleyici ağırlandı. Dönemin en çok izlenen filmi 2 milyon 459.888 seyirciyle Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Complete forvet adından da anlaşılacağı gibi sahada her işi yapabilen forvettir. Hem ceza sahasında bitiricidir, hem oyun kurulumuna katkı verir. Hem hava toplarında etkilidir, hem yere indiğinde ayağına hakimdir. Hem sırtı dönük oynayabilir, hem yüzünü kaleye dönüp adam eksiltebilir. Bu forvet tipi klasik görev tanımlarının dışına çıkar. Çünkü ondan sadece bir şey değil, birçok şey beklenir. Bu oyuncu maç boyunca farklı bölgelerde ve farklı şekillerde oyuna dahil olur. Bazen topu alıp kendi götürür, bazen arkadaşlarına alan açar. Gerektiğinde geriye gelir, oyun kurulumuna katılır, gerektiğinde ileri çıkar, rakip stoperlerle boğuşur. Bazen bir sahte 9 gibi orta sahaya gelir, bazen bir target man gibi ceza sahasında top indirir, bazen bir pusher gibi fırsatları koklar. her hücum şekline ayak uydurabilir. Bu yüzden teknik direktörler böyle bir oyuncuya sahip olduklarında taktik dizilişlerde çok daha özgür davranabilir. Komplet forvet genellikle 4-3-3, 4-2-3-1 ya da 4-4-2 gibi sistemlerde rahatça görev alabilir. Ancak onu bu sistemlerin içine sıkıştırmak zordur. Çünkü o sistemin kalıbına değil, sistem onun yeteneklerine göre şekillenir. Böyle bir forvet hem kontra atakta hem yerleşik hücumda takıma üstünlük sağlar. Topla oynayan bir takımda oyun kurulumuna yardım ederken topu rakibe bırakan bir takımdaysa geçiş oyunlarında bireysel yeteneğiyle fark yaratabilir. Fiziksel olarak komplet forvetin birçok özelliği bir arada taşıması gerekir. Kuvvetli, dengeli, hızlı, dayanıklı, çevik ve top kontrolü sağlam olmalıdır. Genellikle boyu uzun olsa da bu bir zorunluluk değildir. Esas önemli olan fiziksel yeteneklerini top saklama, çalım, kafa vuruşu ve koşullarla çeşitli şekilde kullanabilmesidir. Çünkü onun sahadaki rolü sabit değil, sürekli değişkendir. Mental olaraksa bu oyuncu üst düzey futbol zekasına, soğukkanlılığa, karar alma becerisine ve kendine güvene sahip olmalıdır. Maçın her anında farklı bir çözüm üretme ihtiyacı vardır. Topu aldığında bazen pas verecek, bazen şut çekecek, bazen rakibi üzerine çekecek, bazen driplingle pozisyon yaratacaktır. Bu kararları hızlı ve doğru şekilde verebilen bir futbolcu olmalıdır. Bu rolün modern futboldaki en eksiksiz örneklerinden biri kuşkusuz Karim Benzema'dır. Real Madrid'de yıllarca sadece gol atmadı. Oyun kurdu, genç oyunculara alan açtı, topu sakladı, topu taşıdı, gerektiğinde geri geldi. Aynı maç içinde hem target man gibi oynadı hem de sahte 9 gibi orta saha bağlantılarına yardım etti. Bir diğer üst düzey örnek Harry Kane'dir. Tottenham ve sonrasında Bayern Münih formasıyla sadece gol yollarında değil, orta alanda da oyun aklıyla fark yarattı. Geriden oyun kurarak hücumun yönünü belirledi, takım arkadaşlarını oynattı, ayrıca ceza sahasında bitiriciliğini de gösterdi. Zlatan Ibrahimovic kariyeri boyunca her şeyi yapabilen forvet arketipiydi. Fizik gücüyle rakibi ezdi, tekniğiyle paslar attı, kafayla gol attı, voleyle maç kazandırdı. Topla içeri kat etti, ceza sahasında sırtı dönük oynadı, gerektiğinde takım savunmasına yardım etti. Oyun vizyonu ve fiziksel kapasitesi bu rolün tüm yönlerini karşılayacak düzeydeydi. Bu rolün avantajı çok büyük. Takımın bütün hücum planını onun üzerinden şekillendirebilirsin. Top ondayken takım rahatlar, pres altında oyunu tutar, boş alan yaratır, bitiricilik sağlar. Ancak bir dezavantajı da var. Bu kadar çok şeyi aynı anda yapabilecek bir oyuncu bulmak zor. Oyuncunun fiziksel ve zihinsel kapasitesinin çok yüksek olması gerekir. Ayrıca bu forvetin oyuna çok fazla katılması zaman zaman gol pozisyonlarında eksik kalmasına da sebep olabilir. Sonuç olarak komplet forvet sahada her şeyden biraz değil, her şeyden çok olan oyuncudur. O sadece bir forvet değil, aynı zamanda oyun kurucu, tamamlayıcı, taşıyıcı, bitiricidir. Onun olduğu bir takımda hücum zenginleşir, rakip savunma çöker, oyun çeşitlenir. Eğer bir takımın böyle bir silahı varsa hücumda ne oynayacağına değil, ne oynamayacağına karar vermesi daha zor olur. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında maç boyunca farklı bölgelerde ve farklı şekillerde oyuna dahil olan her şeyi yapabilen komplet forveti anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre Türkiye'deki ceza infaz kurumlarındaki yoğunluk alarm verici seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. 1 Eylül 2026 itibarıyla cezaevlerindeki toplam tutuklu ve hükümlü sayısı 434.681'e ulaştı. Yaklaşık 304.278 kişilik resmi toplam kapasite dikkate alındığında cezaevlerindeki doluluk oranı %142,8 seviyesine çıktı. Bu durum ceza infaz kurumlarının resmi kapasitesinin %42,8 üzerinde, yani yaklaşık 130 bin kişi fazlayla hizmet verdiğini ortaya koyuyor. 3 Ağustos 2026 ile 1 Eylül 2026 tarihli veriler karşılaştırıldığında bir aylık süreçte toplam cezaevi mevcudunda 1161 kişilik net bir artış kaydedildi. Bu dönemde toplam hükümlü sayısı 368.293'ten 363.988'e düşerek 4.305 kişi azaldı. Buna karşın tutuklu sayısında belirgin bir yükseliş yaşandı. Ağustos başında 65.227 olan tutuklu sayısı Eylül başında 70.693'e çıkarak 5.466 kişilik bir artış gösterdi. Cezaevlerindeki tarihi doluluk oranları siyasette öne çıkan terörsüz Türkiye süreci ve olası infaz af düzenlemesi tartışmalarının da gerekçelerinden biri olarak yorumlanıyor. Kapasitenin %140'ın üzerine çıkmasıyla fiziki imkanların yetersiz kalması, yeni bir yargı paketi veya denetimli serbestliğin esnetilmesini kaçınılmaz bir tartışma haline getiriyor. Türkiye'deki cezaevlerinde toplam mevcut hükümlü sayısı Eylül 2026 itibarıyla 431.681'e ulaşarak kapasiteyi %142,8 oranında aşarken bir ayda hükümlü sayısının düşüp tutuklu sayısının 70.000'i geçmesi dikkat çekti. Resmi kapasitenin yaklaşık 130 bin kişi üzerinde seyrettiği bu tablo, siyasette günden güne alevlenen terörsüz Türkiye süreci ve yeni bir infaz af düzenlemesi tartışmalarının en somut gerekçesini oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Musk'ın uydusu. Diyelim ki İran yasakladı, hemen bunu devreye sokuyorlardı. Terör grupları buradan haberleşiyorlar. Mesela diyelim ki şu meydana git, buraya git. İran saatler içerisinde bunu durdurdu. Dünyada bir ilk. Peki bunu nasıl yaptı? Öyle sanıyorum ki dostlarıyla birlikte yapmıştır. Bakın bu olay dünyada oyun da değiştirdi. Amerikalıların bütün hesaplarını bozdu. Hep böyle yaptılar. Hemen sıkıştılar. Ülkeler bir önlem alıyor. Hemen Musk'a talimat veriyorlar. Musk uydusunu oraya yönlendiriyor ve orada istediklerini yapıyorlar. Artık yok öyle bir şey. O iş bitti. O iş bitti. Amerika telaşlanmış, Musk telaşlanmış, bu nasıl oldu diye çıldırmış. Durun bakalım daha neler olacak. Şimdi herkes bakıyor ki işte Amerika çok kuvvetli, Venezuela'ya gidiyor, bilmem ne yapıyor, oraya gidiyor bir şey yapıyor, buraya gidiyor bir şey yapıyor. Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. Bu muydu acaba son nefesinde görüleceğinden bahsedilen şey der. Yani bir mutluluk olur o şeyde, o arada. Sonra arkadan ölüm gelir. Orhan Veli onu anlatır. Bu Amerika için de geçerlidir.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını. Yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunan kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Bir cuma günü haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Enteresan konu ve konuları konuşmak için bugün çok enteresan bir konu buldum size. Şöyle ki, bizi bir yerden bir yere gitmeye teşvik eden şarkılar, romanlar ve filmleri anlatacağım size. Nasıl yani, bir film bizi bir yerden bir yere teşvik gitmeye nasıl teşvik eder diyenler için de efendim bu programı kaçırmayın. Bu arada bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Efendim bu konuya ne deniyor? Screen turizm deniyor. Yani ekran turizmi. Enteresan bir bakış açısı bu. Bir hikaye bir insanı uçağa bindirebilir mi? Soru bu. Yani bir film izliyorsunuz, film bitiyor, jenerik akıyor, hayatınıza devam ediyorsunuz ama bazen hikaye orada bitmiyor. Bir süre sonra kendinizi uçak bileti ararken, daha önce adını bile duymadığınız bir kasabayı haritada bulmaya çalışırken ya da bir filmde birkaç dakika gördüğünüz eski bir şapelin önünde fotoğraf çektirirken bulabiliyorsunuz. Turizm dünyasının bunun için kullandığı bir kavram var işte. Screen turizm deniyor buna. Türkçe'ye kabaca ekran turizmi diye çevirebiliriz. Bir filmde ya da dizide gördüğümüz, hikayeyle özdeşleştirdiğimiz gerçek mekanları ziyaret etmek için seyahat etmek anlamına geliyor bu. Film, yani film turizm, film induced turizm, set jetting filan gibi kavramlar da var bunun içinde. Hepsinin merkezinde aynı fikir var. İnsan artık sadece bir yeri görmek istemiyor. Ekranda gördüğü hikayenin içine fiziksel olarak girmek istiyor. Bu birkaç sinema meraklısının hafta sonu hobisi değil. Bugün ülkelerin turizm politikalarına girmiş ciddi ekonomik bir faaliyet. İskoçya'da 2023 yılında 1 milyon 140 bin gecelik ziyaretçi o yaptığı seyahate ekran yayın yapımlarından etkilenerek gitmiş. Böyle bir hesap yapılmış. Bu insanların seyahat harcaması 787 milyon sterline ulaşmış. İskoçya'yı ziyaret eden her 5 kişiden yaklaşık biri film, televizyon ya da edebiyatın seyahat kararında ilham kaynaklarından biri olduğunu söylemiş. Uzun mesafeden gelen turistlerde oran %37'ye çıkmış. Burada önemli bir ayrım yapalım. Biz bu programda James Bond Londra'da çekildi, Londra'ya turist geldi türünden örneklerin peşinden gitmeyeceğiz. Londra zaten turist çekiyor. İşte ne bileyim, Paris'te romantik bir film çekip ardından insanların Paris'e gittiğini söylemek de çok şaşırtıcı bir şey değil. Biz orada değiliz. Bizim ilgilendiğimiz daha tuhaf bir şey. Bir hikaye olmasaydı insanın gitmeyi düşünmeyeceği bir yere hikaye yüzünden gitmesi. Mesela Londra'daki King's Cross tren istasyonunda 93/4 numaralı peron. Yok aslında böyle bir şey. Hiç olmadı. Ama Harry Potter'ın dünyasında var. İnsanlar o kadar çok bu hayali peronu aramaya başlamış ki bugün istasyonun içinde duvara doğru giriyormuş gibi gözüken bir bagaj arabasının ve yanında Harry Potter mağazası var. Kurmaca gerçek tren istasyonunun mimarisine fiziksel bir parça eklettirmiş. Mesela Dan Brown'un Da Vinci Code romanı ve ardından çekilen film İskoçya'daki Roslyn Chapel diye bir küçük bir şapeli dünya çapında ziyaret noktasına dönüştürmüş. Yıllık ziyaretçi sayısı eskiden 38 binmiş, sonradan 176 binin üstüne çıkmış. Allah, dağında bir şapelden bahsediyoruz, bir Ayasofya falan değil yani. Şimdi Kuzey İrlanda'da Game of Thrones'un çekildiği ünlü ağaçların bazıları o fırtınada devrilince turizm kurumu o odunlardan 15 büyük kapı yaptırıp yeni bir ziyaret rotası oluşturmuş. Yani burada konuşacağımız şey aslında sinema değil. Hikayenin coğrafya üstündeki ekonomik gücü. Çünkü turizmde artık yalnızca kaç kişi geldi sorusu yeterli değil. Bir başka soru daha var. Gelen insan ne yaptı? Türkiye'ye bakalım mesela. 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret edenler kişi başına ortalama harcaması 1008 dolar olmuş. Yani geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması yaklaşık 100 dolar olmuş. Türkiye zaten çok büyük sayıda turist ağırlıyor. Bundan sonraki mesele yalnızca kapıdan daha fazla insan geçirmek değil. Gelen insanın ülkede daha fazla şey yapmasını, daha fazla bölge görmesini ve daha geniş bir ekonomik alana para bırakmasını sağlamak. İşte kültür ve hikaye burada ilginç bir hale geliyor. Avrupa Komisyonu'nun kültür turizmi üstüne aktardığı verilere göre kültür turistleri diğer turistlere kıyasla ziyaret ettikleri yerde günde yaklaşık 38 dolar daha fazla harcıyormuş. Özür dilerim, 38 daha harcıyormuş. Ve %22 daha uzun kalıyormuş. Bunu deniz turizmi kötüdür demek için kullanmıyorum. Turistin ekonomik ayak izinin neden önemli olduğunu göstermek için söylüyorum. Bir Harry Potter hayranı sadece otel odası satın almıyormuş. Tren alıyormuş, tur alıyormuş, müze alıyormuş, restoran, hediyelik eşya ve başka şehirlere gitme biletleri satın alıyormuş. Bir başka deyişle hikaye yeni bir plaj yaratmıyor. Mevcut coğrafyaya yeni bir gitme nedeni ekliyor. Üstelik bu neden mevsime kısmen daha yani bağlı değil. İnsanlar Roslyn Chapel'a sadece Temmuz ayında gitmiyor. Harry Potter hayranı İskoçya'ya yalnızca hava sıcak olduğunda denize girmişken oraya da gideyim demiyor. Şimdi işin eğlenceli tarafına geçelim biraz isterseniz. Birazdan var olmayan bir tren peronunun gerçek ziyaret noktasına dönüştüğünü anlatacağım size. Bir dizide görünen ağacın odununun nasıl turist rotası yarattığını söyleyeceğim. Leonardo DiCaprio'nun bir filmde bulduğu gizli cennet o kadar çok turist çekince devletin o cennetin kapısına kilit vurduğunu göreceğiz. Ama hadi önce bir Londra'ya gidelim, bir müzik arasına doğru gidelim. Bu kez trenimiz Hogwarts'a kalkıyor. Şimdi film bitiyor, turist geliyor diye bakacağız. Şimdi Harry Potter'dan başlayalım isterseniz. Harry Potter kitaplarında Hogwarts Express'i King's Cross'taki 93/4 numaralı perondan kalkıyormuş. Öğrencileri 9 ve 10 numaralı peronlar arasındaki tuğla duvara doğru koşuyorlar. Duvarın içinden geçiyorlar ve Muggle'ların göremediği, yani sıradan büyücü olmayan insanların göremediği bir perona ulaşıyorlar. Çok güzel. Yalnız küçük bir problem var. Gerçek King's Cross'ta 9 ve 10 numaralı peronların arasında duvar yok. Raylar var. İnsanlar bu hayali peronu görmek için o kadar çok King's Cross'a gelmeye başlamış ki istasyon kurmacayı gerçeğe eklemiş. Bugün ana salondan yarısı duvarın içine girmiş gibi duran bagaj arası, platform 93/4 tabelası ve yanında Harry Potter mağazası bulunuyor. tatil dönemlerinde fotoğraf için kuyruk oluşturuyorlarmış orada. J.K. Rowling'in, o Harry Potter'ın yazarının kafasından uydurduğu bir tren peronu yıllar sonra gerçek bir tren istasyonunun fiziksel düzeninin parçasına dönüşmüş. Rowling'in King's Cross'u seçmesinin kişisel bir nedeni varmış. Anne ve babası ilk kez King's Cross'tan İskoçya'ya giden bir trende tanışmış. Yani öyle bir uydurmaca bir dünyası var onun. Dünyanın en meşhur hayali tren yolculuklarından birinin başlangıç noktası yazarın kendi aile hikayesinden, gerçek tren yolculuğundan geliyormuş. İşte Hogwarts'ta da tek bir yer değil. İşte Oxford'daki mesela Bodleian Library, Divinity School, işte Gloucester ve Durham katedralleri, İskoçya'daki Glenfinnan Viaduğu gibi birbirinden yüzlerce kilometre uzaktaki gerçek mekanlar seyircinin zihninde tek bir hayali okulun parçaları haline geliyor. Glenfield özellikle çok çarpıcı. 1890'larda inşa edilmiş 21 kemerli gerçek demiryolu köprüsü Harry Potter'dan çok daha önce de oralardaydı tabii ki. Filmlerden sonra insanlar Hogwarts Express'inin geçişini görmek için özellikle Glenfinnan'a gitmeye başlamışlar. 2023'te bölgedeki National Trust ziyaretçi merkezi yaklaşık 500.000 ziyaretçi ağırlamış. Oysa merkez yılda yaklaşık 100.000 ziyaretçiyi karşılayacak kapasiteleri tasarlanmış. İşte yoğunluk yeni otopark ve yürüyüş yolu yatırımlarını zorunlu hale getirmiş. Film mekan yaratmak zorunda değil, bazen zaten var olan mekana yeni bir kimlik vermesi yeterli. Mesela Game of Thrones'a gidelim. Fırtınada devrilen ağacı bile satabilmekte bahsediyoruz. Yani Game of Thrones yaklaşık 10 yıl boyunca Kuzey İrlanda'yı ana çekim merkezlerinden biri olarak kullanmış. Tourism Northern Ireland'ın hesabına göre 2018'de Kuzey İrlanda dışından gelen her 6 tatil ziyaretçisi birinin seyahatinde Game of Thrones etki yapmış. Bu yaklaşık 350 bin turist ve 50 milyon sterlinin üzerinde ziyaretçi harcaması anlamına gelmiş. Dizinin prodüksiyonunun bölge ekonomisine yıllar boyunca yaptığı katkı da yaklaşık 250 milyon sterlin olarak hesaplanmış. Ama asıl sevdiğimiz hikaye rakamlar değil. Dizide Kings Road olarak kullanılan o Dark Hedges, iki tarafı yüzlerce yıllık kayın ağaçlarıyla çevrili bir yol. Game of Thrones sayesinde uluslararası ziyaret noktasına dönüşmüş bu. Ve 2016'da büyük bir fırtına çıkmış ve ünlü ağaçların bazıları çatır çutur devrilmiş. Kuzey İrlandalılar odunları çöpe atmamışlar. Ağaçlardan 10 ayrı dev kapı oymuşlar. Her kapının üstüne Game of Thrones'un 6. sezonundaki karakterler, semboller ve olayları işlemişler. Kapılar tek bir müzeye değil, Kuzey İrlanda'nın farklı bölgelerindeki pub ve otellere dağıtılmış. Böylece turistin ülke içindeki hareket edeceği yeni rotalar doğurmuşlar. Sonra Journey of Doors Passport basılmış ve turist 10 kapıyı gezip her durakta damga toplamaya başlamış. Kampanya 126 milyon kişiye ulaşmış. Kısa filmleri 17 milyon kez izlenmiş ve 17,5 milyon sterlini aşan medya değeri yaratmış. İşte bir ağacın dizide görünmesi tesadüf olabilir. Devrilmiş ağacın turizm ekonomisine dönüşmesi tesadüf değil efendim. Peki bir filme daha gelelim. Bakın müzik arasından önce bir filme daha gelelim. Gizli Cennet, The Beach diye bir film var. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı, biliyor musunuz bilmiyorum. 2000 yılında çekildi bu. The Beach işte 2000 yılında gösterime giriyor. Hikaye turistlerin bilmediği dünyadan saklanmış kusursuz bir koyun peşine düşen genç gezginleri anlatıyor. O gizli cennet sahnelerinin büyük bölümü Tayland'daki File adasında bulunan Maya Bay diye bir yerde çekilmiş. Film dünyaya işte gizli cennet demiş ama tabii artık gizli değil. Turistler Phuket'ten, Krabi'den ve çevredeki adalardan sürat tekneleriyle gelmeye başlamışlar. Bazı günler küçücük koya 5-6 bin kişi gelmiş. İroni daha çekim sırasında başlamış. Prodüksiyon gerçek Maya Bey'in kamera yeterince cennet gibi görünmediğini düşünüp kumsalın bazı bölümlerini yeniden düzenlemişler. Film önce gerçek cennete daha kusursuz görünmesi için değiştirmiş, sonra o görüntüyü yüz milyonlarca insana göstermiş, ardından turist baskısı gerçek ekosisteme zarar vermiş. 2018'de Tayland yönetimi Maya Bey'i önce 4 aylığına kapatmış, 4 ay yetmeyince kapanma süresi süresiz olarak uzatılmış. Koy daha sonra kontrollü biçimde açılmış, tekneyle sahile yanaşma ve aynı anda binlerce kişinin kumsala yığılması modeli sınırlandırılmış. Hatta bugün bile ekosistemin toparlanabilmesi için dönemsel kapanışlar uygulanıyormuş. İşte screen turizm dediğimiz şey bazen o kadar başarılı oluyor ki, mesela turist getirmek meselesi değil, turistten destinasyonu korumaya çalışıyorlar. O kadar çok insan geliyor yani. İşte Harry Potter bize kurmacanın gerçek mekanı değiştirebildiğini, Game of Thrones doğru planlamayla kırılmış bir ağacın bile ekonomik ürüne dönüşebildiğini, The Beach ise aynı gücün kontrol edilmezse kendi cazibe merkezini tükettiğini gösteriyor. Ama bütün bunlardan daha eski bir mekanizma var. Sinema yokken insanlar hikayelerin peşinden seyahat ediyordu. Birazdan kitapların peşine gideceğiz ama önce Liverpool'da sıradan bir sokağa gidelim isterseniz. Öyle sıradan ki orada yaşayan dört genç adamdan biri onun hakkında şarkı yazmasaydı bugün dünyanın öteki ucundan insanların sokak tabelesiyle fotoğraf çektirmesi için hiçbir neden olmayacaktı. Evet efendim, bu bir şarkı. Penny Lane. Penny Lane tabelaları yıllar içinde o kadar çok çalınmış ki belediye bununla uğraşmak zorunda kalmış. 1976'da çalınan tabelalardan biri 47 yıl sonra Liverpool'a geri gönderilip Beatles Müzesi'nde sergilenmeye başlamış. Haydi o zaman hep beraber Beatles'a gidelim. Penny Lane dinleyelim efendim.

Efendim hadi ikinci bölümümüze doğru geçelim o zaman. Ben Sarı Atayan, haftanın keyfinde sizlerle birlikteyim. Bir kitabı kapatıp yola çıkmaktan bahsedeceğiz biraz bu bölümde. Şimdi sinema bunu çok görünür hale getiriyor ama insanların hikayelerinin peşinden seyahat etmesi sinemadan çok daha eski bir hikaye. Bir roman okuyucunun kafasına öyle kuvvetli coğrafya yerleştirebiliyor ki insan kitabı kapattıktan sonra o dünyanın gerçekten nerede olduğunu görmek istiyor. Üstelik birazdan size anlatacağım 3 örneğin her biri öncekinden daha tuhaf. Başta da biraz söylemiştim aslında, bahsetmiştim size. Dan Brown'un The Da Vinci Code'dan. Şimdi roman, Chapelle'in restorasyon parasını çıkartmış bir roman. İskoçya'da Edinburgh'da yaklaşık 11 kilometre güneyinde Midlothian ve Roslyn Chapel diye küçücük bir şapel var. 1446'da yapımına başlanmış. Taş işlemeleri ve sembolleri nedeniyle yıllardır efsanelerle çevrilmiş. 2003'e kadar yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 38 bin kişiymiş. Dan Brown'un The Da Vinci Code romanı yayınlanınca ve finalde Robert Langdon'la Sophie Neveu'nun o peşine düştüğü sırlar Roslyn Chapel'a bağlanmıştı. Hatırlarsınız kitabı ya da filmi. Roman öncesinde işte 38.141 olan ziyaretçi sayısı romandan sonra 79.916'ya çıkmış. 2006'da işte Tom Hanks'li filmden sonra 176.000'in üzerinde, yani böyle almış yürümüş. Küçücük bir İskoç şapelinin ziyaretçisi birkaç yıl içinde yaklaşık 4-5 kat daha fazla ziyaretçi almaya başlamış. Ama daha da önemlisi bu geçici moda değil. Kitabın yayınlanmasının üstünden 21 yıl geçmiş. 2023-24 yılında yapılan 6677 kişilik bir araştırmada ziyaretçilerin %49'u hala Da Vinci Code'un buraya gelme kararlarında etkili olduğunu söylüyormuş. Filmin kendisinden de güzel bir hile var orada bu arada. Çekim sırasında Roslyn Chapel'ın dışı restorasyon nedeniyle iskelelerle kaplıymış. Finalde o gizemli gotik güzel şapel lazım olunca eldeki bina inşaat iskelesine sarılmış. Çözüm ne? Roslyn Chapel'ın altında bir aynı ölçekte maket yapılmış. Ve filmdeki bazı hava görüntüleri bu maket üstünden oluşturulmuş. İnsanlar gerçek şapeli görmek için İskoçya'ya gidiyor ama filmin etkileyici dış görüntülerinden biri aslında küme Hollywood maketi. İşte bir başka sorun Westminster Abbey'de. Roman için önemli ama Abbey yönetimi filme izin vermiyor. Hollywood Lincoln Katedrali buluyor. Kamera açısı ve dekorla Lincoln Katedrali filmdeki Westminster Abbey oluyor. Turistik karşısında tuhaf bir dünya çıkıyor. Romandaki yer gerçek, filmde gördüğünüz yer gerçek ama ikisi de aynı yer değil. Artan ziyaretçi geliri Roslyn Chapel'ı yıllardır ihtiyaç duyduğu büyük koruma ve restorasyon çalışmalarının finansmanına da yardımcı olmuş. Zincir şöyle: Dan Brown roman yazıyor, Hollywood film çekiyor, insanlar İskoçya'ya geliyor, bilet alıyor, 15. yüzyıldan kalma gerçek yapı 21. yüzyılda yazılmış kurmaca polisiye sayesinde korunuyor. Bir başka romana gidelim şimdi, bu daha da acayip. Twilight'ı biliyor musunuz? Hani böyle vampirler var, romantik öpüşmeli vampirli film. Korku filmi süsü verilmiş aşk filmi aslında. Şimdi bunun kitabı var tabii. Kitaptan çıkıyor, kitaptan türüyor bu. Stephanie Meyer diye birisi Twilight'ı yazıyor. Onun yazarı o. Twilight'ı yazarken vampirlerin yaşayacağı bir yer arıyor. Vampirleri oraya dizecek ya. Vampirlerin yaşayacağı bir yer arıyor. Sonra küçük, ormanlık, mümkün olduğunca yağmurlu bir yer olsun diyor. Ne yapıyor? Google'a giriyor. Google'a girip Amerika'da en fazla yağış alan yeri araştırıp buluyor. Washington eyaletindeki Olympic Peninsula karşısına çıkıyor. Haritayı açıyor. Bir isim görüyor. Forks. Sonra Google Images'dan çevrenin fotoğraflarına bakıyor. Karar veriyor. Tamam ya diyor, burası tam vampirlerin yaşayacağı bir yer diyor. Ne görmüş ne etmiş. Tamamen Google ya. Forks'un tüm dünya edebiyat haritasına girme nedeni bir turizm kampanyası değil, bir Google araması. Romanlar patlıyor, filmler geliyor. Forks Twilight hayranlarının hac noktasına dönüşüyor. Fakat turistler Twilight filminin çekildiği Forks'a gitmiyor. Film zaten büyük ölçüde Forks'ta çekilmiyor zaten. Bella'nın evi Oregon'da, Cullen ailesinin evi Portland'da, LA Push diye gördüğümüz sahil bambaşka, daha saçma sapan bir yerde.
Filmde Forks diye gördüğümüz dünyanın önemli bölümü başka şehir ve eyaletlerde birleştirilmiş. Hayranlar yine de Forks'a gidiyor. Çünkü kamera nerede durduğundan çok Bella ve Edwards'ın hikayesinin nerede yaşadığı önemli. Bugün kasabanın ticaret odası kendini açıkça Home of Twilight Saga diye tanıtıyormuş. Şimdi Twilight hayranları Bella'nın kamyonları, Forever Twice'ın, Twilight'ın Forks Collection ve her yıl o Bella'nın doğum gününe yakın düzenlenen festivaller yapmışlar. Ne para kazanmışlar biliyor musunuz? Bazen hikayenin adresi filmin gerçek çekim adresinden çok daha güçlü oluyor. Şimdi böyle daha enteresan bir yere gidelim mi? Dracula, Romanya'ya. Romanya'ya hiç gitmeden Romanya turizmi yaratmışlar adamlar. Şimdi Bram Stoker Dracula'yı 1890'larda 97'de yayınlamış. Bugün Dracula deyince aklımıza hemen Transilvanya geliyor. Sis, dağ, şato filan. İşte çoğu insanın zihninde bu görüntü var. Romanya'daki Brancastle yani turizm dünyasının Dracula'nın şatosu diye pazarladığı yapı. Küçük bir problem var. Bram Stoker hayatında Romanya'ya hiç gitmemiş. Transilvanya'yı seyahat kitapları, haritalar ve dönemin kaynaklarından araştırıp bulmuş. Bir nevi Google'lamış. Romanındaki Dracula'nın şatosu da Brancastle değil aslında. Stoker şatoyu Transilvanya'nın kuzeyinde uçurumun üzerinde gerçekte uygun bir kalenin bulunmadığı bir noktada tarif ediyor. Peki neden Brancastle? Dracula'ları Transilvanya'ya girip romandaki şatoyu gerçek dünyada arıyorlar. Bulamıyorlar tabii ki. Brancastle'ı görüyorlar. Orta çağ şatosu, kuleler, dağ, sis, bir vampirin yaşaması gerektiğini düşündüğünüz yere benziyor. Şimdi hayranlar Bran'ı adeta kendileri Dracula'nın şatosu olarak benimsiyorlar. Tur operatörleri de turistlerin peşinden gidiyor tabii ki. İşte tarihi Vlad Tepeş diye bir yer varmış. Brancastle arasında bağ sanıldığı kadar kuvvetli değil. Ama turist bazen tarihsel doğruluk satın almıyor. Hikayeye dokunma hissini satın alıyor. Brancastle bugün Dracula efsanesinin ziyaret deneyiminin açık bir parçası olarak kullanılıyor ve yıllık ziyaretçi sayısı yüz binlerce, hatta yıllarda 1 milyona yaklaşan ölçeklere ulaşıyormuş. Yazar hiç bu ülkeye gitmemiş. Vampir diye bir şey yok. Şato romandaki şato değil. Ama turist gerçek, bilet gerçek, otel gerçek, restoran gerçek, harcanan para gerçek. Şimdi filmlere döneceğiz. Dünyanın hiç bilinmeyen, bulunmayan bir gezegeninde nasıl tatile çıkılır'a bakacağız. Luke Skywalker'ın evinde gerçekten kalınabilir mi? Film setini sökmezseniz 20 yıl sonra neye dönüşür? Ama önce Amerika'ya gidersiniz. John Denver'ın 1971'de Almost Heaven, West Virginia ifadesi yıllar sonra eyaletin doğrudan turizm markasına dönüşmüş. 2018 kampanyasında işte Country Roads şarkısının yeni yorumu kullanıldığında reklamı görenlerin %64'ü West Virginia'yı ziyaret etme isteklerinin arttığını söylemiş. %52'si eyalet halkından düşüncelerinin değiştiklerini söylemiş. Üstelik şarkının coğrafyası da biraz ironik. Sözlerdeki o Blue Ridge Mountains ve Shenandoah River denince coğrafyacılar uzun süredir bunların büyük bölümlerinin komşu Virginia'da olduğuna dikkat çekiyorlarmış. İşte West Virginia buna coğrafya hatalı diye yaklaşmamış. Şarkının yarattığı duyguyu kullanmış. Hadi o zaman Take Me Home, Take Me Home şarkısını hep birlikte dinleyelim. Ardından üçüncü bölümümüze geçeceğiz efendim.

0: Ferhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Nasıl, hemen bir Batı Virginia'ya gidesiniz geldi mi yani? Take me home to the road falan diye böyle deyince. Bir yani böyle Allah bir uçak olsa da şimdi bir West Virginia dağlarında geçsek falan dediniz mi? Ben demedim. Bende yok böyle bir şey ama gördüğünüz gibi Amerikalılarda varmış. Şimdi size biraz filmlerin bizi gitmeye teşvik ettiği dünya üstündeki yerleri anlattım. Kitapların teşvik ettiği, müziklerin teşvik ettiği şeyleri anlattım. Peki dünya üzerinde hiç var olmamış yerlere tatile gitmek nasıl olur? Hadi biraz bunu konuşalım. İşi biraz ileri götürelim. Ya ziyaret etmek istediğiniz yer dünyada hiç yoksa? Tatooine, Shire, Kalokayri. İşte üçü de Atlaslarda yok. Bakın bakın, Tatooine diye bir yer yok Atlaslarda. Üçüne de uçak bileti alamıyorsunuz. Ama üçüne de tatile gidebilirsiniz. Çünkü sinema gerçek coğrafyayı kurmaca dünyanın içine öyle kuvvetli yerleştiriyor ki sonra gerçek yerle hayali yer birbirinden ayrılamaz hale geliyor. Star Wars'ta Tatooine diye bir gezegen yok ama Tunus'ta var. Nasıl ya diyeceksiniz. Var. 1976'da George Lucas'la ekibi Tunus çölünde çekime başlıyor. Kimse Star Wars'un ne olduğu konusunda hiçbir fikri yok. 1976 diyorum size. Lucas'ın ihtiyacı dünyaya benzer tamamen yapayda görünmeyen bir gezegen yaratmak. İşte Kuzey Afrika'nın gerçek coğrafyası, işte o berberi mimarisi, yeraltı evleri, çöl yerleşimleri başka bir gezegenin mimarisine dönüşüyor bir anda. İlk vay be ayrıntısını verelim. Gezegenin adı Tatooine. Tunus'ta gerçek bir şehir var. Adı Tatooine. İsim benzerliği mi? Hayır, tesadüf değil bu. Lucas, Tunus çekimleri sırasında ekibin üs olarak kullandığı

Star Wars hayranıysanız gidebilirsiniz oraya. Turist Hollywood dekoruna değil, Hollywood'un kendisine dekor olarak seçtiği yerel mimariye gidiyor. Tozör yakınlarında Mos Espa setinin önemli bir bölümü çölde kalmış. Üstelik fiziksel setin yalnız alt katları yapılmış. Üst bölümler dijital olarak tamamlanmış. Bu turist sinemada gördüğü şehrin aslında yarısını ziyaret ediyor. Çünkü diğer yarısı hiçbir zaman fiziksel olarak var olmadı. Star Wars'un dünyadaki coğrafyası da dağınık. Tatooine Tunus'ta, Hoth Norveç'te, Endor Kaliforniya'da Sequoia ormanları. Hatch Dhu İrlanda'daki o Skellig Michael böyle bir yer. Şimdi tek bir sinema serisi dünyanın birbirinden kopuk gerçek coğrafyalarını galaktik turizm rotasına dönüştürüyor. İşte Tunus çölü dünyanın birçok yerinde var. Tatooine yalnız bir yerde var. Şimdi Lord of the Rings'e gidelim. Peter Jackson Lord of the Rings için Hobbiton'u ararken 1998'de Matamata yakınlarında Alexander ailesinin koyun çiftliğini bulmuş. Yuvarlak yeşil tepeler, göl, işte büyük ağaç. En önemlisi modern görüntü kirliliği yok orada. Böyle arkada gökdelenler falan çıkmıyor. Şimdi elektrik direği, yol, bina falan kadraja girmiyor. İşte 1999'da set inşaatına başlamışlar burada. Yeni Zelanda ordusu yol yapmış onlar için. Altyapı yapmış onlar için. 12 dönümlük alana 39 geçici Hobbit evi yapmışlar. Çekimler bitince set gerçekten sökülmeye başlanmış. Geride 17 çıplak kontrplak cephe kalmış. Bugün yemyeşil Hobbiton değil, yarım sökülmüş set kabukları duruyormuş orada. Normalde kimsenin görmek istememesi gerekiyor. Ama insanlar geliyormuş efendim oraya. Lord of the Rings nerede çekildi diye soruyorlarmış. Film setinin kalıntısını görmeye gidiyorlarmış. 2002'de resmi turlar başlamış bunun için. Hobbiton baştan turizm yatırımı olarak tasarlanmamış. Turist yarım sökülmüş seti ekonomik ürüne çevirmiş. Peter Jackson 2009'da The Hobbit için aynı çiftliğe dönünce ders alınmış. Set bu kez kalıcı malzemelerle yeniden yapılmış. Bugün Hobbiton'da 44 kalıcı Hobbit Hall varmış. İşte Green Dragon Inn mağaza, yemek, etkinlik ve bazı Hobbit evlerinin iç mekan deneyimleri turistik ürünlerin parçası haline dönüşmüş. Şimdi Türkiye'ye gelelim biraz. Türkiye açısından soru çok basit. Film setlerini neden çekim bittiği gün hurda olarak görüyoruz? Bir yapım dünya çapında başarılı olmuşsa belki set artık prodüksiyon maliyeti değil, turizm altyapısıdır. Mesela şeye gidelim. Mamma Mia filmini hatırlıyor musunuz? Müzikal. Hani ABBA'nın şarkılarından ortaya çıkmış bir müzikal. 2008 yapımı. Mamma Mia filminde hikaye Kalokairi diye bir Yunan adasında geçiyor. Hiçbir özelliği yok adanın. Kalokairi'yi Google Maps'e yazıp feribot bileti ararsanız sorun çıkıyor. Kalokairi diye bir ada yok. Filmdeki Kalokairi büyük ölçüde Skopelos diye bir şeyden yaratılmış. İşte Kastani Beach, işte Gristeri, Agios, Ioannis, Kastri filan neyse. Film çıktıktan sonra Skopelos'ta telefonlar çalmaya başlamış. İnsanlar Mamma Mia cennetine nasıl gidebiliriz diye sormaya başlamışlar. Bazıları yalnızca sahilleri görmek değil, filmdeki gibi evlenmek, gün batımı şampanya içmek, sahneleri kendi hayatında yeniden yaşamak istemişler. İşte screen tourism burada mekan ziyaretinden deneyim ekonomisine geçmiş. İşin daha eğlenceli tarafı devam filminde. Mamma Mia Here We Go Again'de yine Kalokairi'de geçiyor. Fakat çekimler büyük ölçüde Yunanistan'da değil, Hırvatistan'ın Vis adasında yapılmış. Aynı hayali Yunan adasını birinci filmde Yunanistan, ikinci filmde Hırvatistan oynamış. Oynamış diyorum bakın. Kalokairi haritada yok. Ama turisti var. Kurmaca bir ada iki gerçek ekonomik değer yaratmış. Star Wars bize gerçek coğrafyayı başka gezegen yaparsanız insanların gezegeni görmek için gerçek coğrafyaya gideceğini gösterdi. Lord of the Rings seti doğru zamanda yıkmazsanız filmin ekonomik ömrünün onlarca yıl uzayabileceğini gösterdi. Mamma Mia ise insanlara yalnız güzel bir yer değil, orada yaşayabilecekleri bir hayat fantezisini

gösterirseniz seyahat arzusunun çok daha güçlü hale gelebileceğini anlattı. Şimdi gerçek bir yola çıkalım. Chicago'dan Los Angeles'a uzanan Route 66, o 66. yol. 1946'da Nat King Cole'un kaydettiği şarkı şehirleri tek tek sayıyor. St. Louis, Joplin, Oklahoma City, Amarillo, Colab, Flagstaff, San Bernardino. Şimdi bu kez şarkı hayali bir yer göstermiyor. Doğrudan yol tarifi veriyor. Hadi gelin Nat King Cole'dan Get Your Kicks On Route 66 dinleyelim efendim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Nat King Cole'un Route 66 şarkısıyla devam ettik efendim. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programındayız. Şimdi Türkiye demiştik, biraz Türkiye'ye doğru gelelim isterseniz. Bütün bu hikayeleri biraz Türkiye'ye bağlamamız gerekiyor. Siz de bana hak vereceksiniz konunun detayına vakıf olduğunuzda. Tam bu programı hazırladığımız dönemde screen turizmin nasıl çalıştığını gösteren son derece güncel bir örnek önümüze çıktı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde size de uzun ve detaylı şekilde anlatmıştım Christopher Nolan'ın o Odyssey filmini. Şimdi Odyssey hikayenin başlangıcı bizde turizm dalgası başka yerde diye böyle bir haber çıktı. Christopher Nolan'ın Odyssey'i 17 Temmuz 2026'da gösterime girdi. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesiyle yönetmenin en büyük prodüksiyonlarından biri oldu. Film sonrasında işte Holidays rezervasyon verilerine bakınca Yunanistan ana karası ve adalarına yapılan tatil rezervasyonları haftalık bazda %18 artmış. Korfu %28 artmış. Peloponez aramaları %12 yükselmiş. Şirket bunun üzerine Odyssey Holidays adında bir mitoloji izi takip eden bir tatil paketi çıkartmış. İtalya'da da filmin İthaka rolünü oynayan Sicilya yakınlarındaki Fravignana adasının Nolan etkisi üzerinden turizm hesabı yapmaya başlamışlar. Bazı tahminler 3 yılda yüz milyonlarca dolarlık turizm etkisinden söz etmeye başlamış. Bunlar gerçekleşmiş gelirler değil tabi. Film daha vizyona girer girmez destinasyonların kendilerini nasıl konumlandırdığını gösteren projeksiyonlar. Şimdi haritayı biraz doğuya kaydıralım. Odysseus'un evine dönüş hikayesi Troya Savaşı'nın ardından başlıyor. Troya nerede? Nerede Troya? Çanakkale'de. Dünyanın yeniden konuştuğu en büyük mitolojik anlatılarından birinin temel coğrafyalarından biri Türkiye'de. Ama rezervasyon artışları nerede yaşanıyor? Yunanistan'da, İtalya'da. İşte Nolan etkisi hesabı onlar hemen başlamışlar. Hikayenin geçtiği yere sahip olmakla hikayenin ekonomisine sahip olmak aynı şey değil efendim. Bunu buradan vermiş olalım. Yani kafalarınıza bu anlattıklarım şimdi biraz daha farklı gelmeye başladı değil mi? Peki Türkiye'de bunun örneği yok mu? Var ama gençlerin biraz zorlanarak hatırlayacağı, benim yaşıtlarımın aa evet evet diyeceği bir örnek vereyim size. Asmalı Konak. Türkiye bu işin çalıştığını 2002 yılında gördü aslında. 2002'de Asmalı Konak başladığında Kapadokya tabii ki zaten turistik bir yerde. Yani dizi peri bacalarını keşfetmedi. İnsanların bölge içinde neyi görmek istediğini değiştirdi. Bir anda Asmalı Konak nerede sorusu turizmin talebine dönüştü. Mustafa Paşa'daki o Old Greek House kısa sürede başlı başına bir ziyaret noktasına dönüştü. Dönemin haberlerine göre özellikle hafta sonlarında 10 bine yakın ziyaretçi gelmeye başlamış oraya. Belediye kalabalığı yönlendirmek için personel görevlendirmeye başlamış. Tur operatörleri konağı paketlere eklemeye başlamış. Akademik çalışmalarda o Asmalı Konak döneminde Kapadokya'ya gelen yerli turist sayısında %35'lik bir artış belirlemişler. Dönemin sektör haberlerinde, kültür gezilerinde %40'a varan artışlardan söz ediliyor. Bir de müthiş bir ekonomik ayrıntı var, onu da vermeden geçmeyeceğim size. Dizi başlamadan önce konağın çekim için günlük kira bedeli yaklaşık 100 milyon eski lira. 6-0 atacaksınız bundan. Dizi patladıktan sonra çok özür dilerim, sahipleri yeni sezon için günlük kirayı 2 milyar liraya çıkartmak istiyor. Yani 20 kat arttırmışlar. O zamanın parasıyla 6-0 atarak söyleyeceksiniz bunu. Neyse. Yapım şirketi kabul etmeyince senaristler konağı senaryoda yakıp aileyi başka bir konağa taşımışlar. Ya konağın taşları değişmemiş, odaları değişmemiş, manzarası değişmemiş. Hikayenin içindeki değeri değişmiş. Ya işte onlarla da atışmayacaksınız efendim. Yani yazıp yapımcılarla senaristlerle atışmayacaksınız. 20 kat fazla isterseniz onlar yakarlar geçerler. Peki
Biraz önce verdiğimiz örneklere benzer bir örnek Türkiye'de yaşandı. Diriliş Ertuğrul diye bir dizi var. Ben çok sevmiyorum. Neden? Çünkü Osmanlı'nın kuruluşunu Ertuğrul Gazi'nin yolda gördüğü kızları, Bizanslı kızlara falan bağlayıp böyle bir enteresan yerlere götürüyor bizi. Neyse. Şimdi Diriliş Ertuğrul dizisini biliyorsunuz. Ve ardından Kuruluş Osman, işte ne bileyim, böyle sırayla gittiler. Ertuğrul, Osman şeye kadar geldiler. Abdülhamit'e kadar geldiler. Neyse. Özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve başka pazarlarda geniş bir seyirci kitlesine ulaşmış. Riva'da Bozdağ Film Platoları diye bir yer varmış. Onlar ziyaretçilere açılmış. Yaklaşık 200-240 dönümlük alanda obalar, saraylar, çarşılar, kaleler, tarihi dekorlar varmış. Ziyaretçi yalnızca işte şu sahne burada çekildi tabelasına bakmıyormuş. İşte geleneksel kıyafetler giyebiliyormuş, demir dövebiliyormuş. Neyse, atlı gösteri izleyebiliyormuş, yemek yiyebiliyormuş filan. Şimdi bu zihniyet değişimi burada çok önemli gerçekten. Neden? Çünkü çekim seti harcama kalemi değil artık, bir varlığa dönüşüyor. Film bittiğinde sökelim burayı değil, buraya gelen ziyaretçiye başka ne satabiliriz diye sormaya başlıyorsunuz. İşte Yeni Zelanda Hobbiton'da, Kuzey İrlanda Game of Thrones'ta bunu yaptı. İşte Bozdağ platoları da Türkiye'de modern çalışabileceğini gösteriyor aslında. Türkiye'nin hazır fantastik dünyaları Hollywood bilim kurgu ya da fantastik film çekerken dünyaya benzer yer bulmak için büyük paralar harcıyorlar. Şimdi Türkiye'yi düşünün ya, bir gözünüzün önünden geçirin. Şimdi ne bileyim, dedik ya Tunus'a, Tatooine'e gitmek için, çöl görmek için gidiyorlar. İşte Lord of the Rings'te işte Yeni Zelanda'ya gidiyorlar, yeşillerin arasında olalım falan diye. Şimdi Türkiye'ye bakın. Türkiye'ye baktığınızda bazı bölgelerde fantastik dekor üretmek için çok az şey yapmanız gerekiyor. Niye? Söyleyeyim size. Kapadokya, peri bacaları, yeraltı kentleri, tüf vadileri, doğal bilim kurgu ve fantastik dibi orası. Zaten kendiliğinden fantastik bir yer orası. Pamukkale abi, bembeyaz bir dağ. Beyaz travertenler var, işte Hierapolis var. Bayağı gezegen şeysi orası. Göbekli Tepe. 12 bin yıllık anıtsal yapılar var orada, bakın. Cevaplanmamış sorular var. Kendi içinde fantastiğin dibi. Geçeyim Efes. Selsus Kütüphanesi. Büyük tiyatro. Mermer caddeler. Yamaç evler. Ya Hollywood milyonlarca dolar harcayıp kuracağı şeylerin gerçek yerleri orası ve olduğu gibi duruyor. Ya arkadaş, Ani, Nemrut, Mardin, Ihlara Vadisi, Likya kenti, Tuz Gölü. Yani o kadar çok şeye gebe ki burası. Yani Yeni Zelanda'nın mesela orta dünya olması için oraya bir Peter Jackson gelmesi gerekmiş. Türkiye'nin bazı bölgeleri Peter Jackson gelmeden önce zaten orta dünyanın tam kendisiymiş. Dolayısıyla soru artık Türkiye'de neleri tanıtalım değil. Dünyanın milyarlarca insanının izleyeceği hangi hikayeleri Türkiye'de anlatalıma gidiyor. İşte Christopher Nolan'ı Kapadokya'ya getirmek kaça mal olur mesela? Çok salakça bir soru gibi gelebilir ama yani hani bastıralım parayı gelsin arkadaş parasıyla değil mi filan. O değil benim söylediğim. Ama işte Nolan'ın filmi 250 milyon dolar diye Türkiye'nin ona 250 milyon dolar ödemesi gerekmiyor. Dünyada film teşvikleri genellikle prodüksiyonun ülkede yaptığı uygun harcamanın belirli bölümlerini vermek üzere yeniden çalışıyor. Mesela Türkiye'nin yabancı film yapım desteği diye bir şeyi varmış. Gerçekten de bu var Türkiye'de. Türkiye'de yaptığı ve kabul edilen uygun harcamaların %30'una kadar destek veren bir sistemi varmış. Şimdi varsayımsal olarak konuşalım. 250 milyon dolarlık büyük bir film, işte Kapadokya, Efes, Pamukkale bilmem ne sahnelerde çekiliyor. Türkiye'de 75 milyon dolarlık uygun bir harcama yapıyor. Ya biz hemen onun 22,5 milyon dolarını verebiliyormuşuz eğer bu uygun görülürse. Enteresan değil mi? Yani hiç fena paralar değil. Aslında bizim de sunduğumuz şeylerde hiç fena değil. Peki neden olmuyor? Ya çünkü biz en son Peter Jackson'ı hatırlıyor musunuz? Birisi Cumhurbaşkanı'na hakaret etti dediler. Bir sahneyi Peter Jackson'ın filmlerinden, Lord of the Rings'ten bir sahneyi koydu diye. Adam oradan mahkemeye bağlanıp, ya siz bana söylüyorsunuz arkadaş, orada hakaret yok ki filan dedi. Yani bu Peter Jackson'ı Türkiye'ye getirmek mümkün mü? Bence değil.
İşte bizim biraz daha böyle farklı bir ülke, demokratik falan bir ülke olsak belki bunlar daha ileri gidebilir. Öteki türlü ne oluyor? Adam filmini yapıyor. Bizim burada geçen film, millet Yunanistan'a, Hırvatistan'a gidiyor o filmin mekanlarını görebilmek için. Ya işte böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Vallahi şunu söyleyeyim size. İkinci dalgaya doğru bakalım. Şimdi mesela biz burada bir şey yaptık. İşte burada kimler para kazanıyor? Bir para harcanınca biz hani parasını veriyoruz ya, devlet olarak belli %30 kısmını veriyoruz. Mesela 75 milyon harcandı dedim ya. Burada ne oluyor? Yerli yapım şirketleri para kazanıyor. Teknik ekipler para kazanıyor. Oteller para kazanıyor. Araç kiralama, catering, marangoz, set işçisi, figüran, lojistik, güvenlik, mekan, yerel hizmetler, dünya para kazanıyorlar. Burada film çekildiği zaman. İşte ilk ekonomik etki film daha vizyona girmeden önce başlıyor. Sonra ikinci dalga geliyor. Kim onlar? Turist. Türkiye'de 2005 yılında ziyaretçi başına ortalama turizm harcaması yaklaşık 1008 dolar olmuş. 22,5 milyon doların teşviğin büyüklüğü yalnız brüt ziyaretçi harcaması açısından 22 bin ek turistin ortalama harcamasına denk geliyor. Yani 75 milyona burada film çekilen bir yerde biz %30'unu verirsek bu 22 bin turiste denk geliyor. Yani soru şu, biz 22 bin turist parası vererek daha mı az ya daha fazla turist getirebilir miyiz, getiremez miyiz? 23 bin 25 bin turist getirir miyiz, getiremez miyiz? Bence doğru bir prodüksiyonla getirilebilir. Yani aslında bu bir hazine geri dönüş hesabı da değil. Yani 1008 doların tamamı vergi olarak devlete dönmüyor. Yalnız yatırımın ülke ekonomisinde yaratması gereken turizm harcaması ölçeğini anlamak için bir kıyas yaptım size. Bir kıyas. Film başarısız olabilir mi? Olabilir tabii. Her film Lord of the Rings değil, Game of Thrones değil. İşte bu yüzden devletin rastgele Hollywood filmlerine çek yazması saçmalığın dibi olur. Ama modelin örneği var. Yeni Zelanda örneği var. Sizlere bunu anlattım. İşte bir sürü örneği var. Yani biz Türkiye olarak biraz kendi gerçeklerimizi, kendi doğrularımızı düşünelim efendim. Bunları söylerken programın da sonuna geldik artık. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programında sizlerle birlikteydim. Bu keyifli zaman için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi istiyorum efendim. Pazartesi günü yine aynı saatte burada hep birlikte buluşalım. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Sweet Home Alabama ile hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dinleyeceğiniz tanıtım YKA desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Haftanın perşembesinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayağı uzun uzun konuştuk, böyle tartıştık. Bir anlamda dertleştik yapay zekayla. Yapay zekadan en iyi verimi almak nasıldır? 3,5-4 satırlık bir küfür yazdı. Benim haznem de fena değildir. Ne yaptı biliyor musunuz? 154 saniye sustu. Sindirmeye çalıştı küfürü. Ben yerlere yattım. Gerçekten yerlere yattım. Acayip güldüm ya. Ya inanılmaz güldüm de evdeki herkesle beraber güldük buna. Ve sonra neresi biliyor musunuz? Keşke bunları söylemeseydim dedi.
3: Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Maduro daha sonra Türkiye'ye geldi. Biz gittik. Görüşmeler yaptık. İletişim kurduk. Diplomatik ekonomik ilişkiler geliştirmeye başladık. Tabii ki okyanusun ötesinde bir ülke. Kolay değil. Sınırımızın hemen ötesindeki ülkeyle ilişkiler gibi çok kolay, hızlıca gelişen ilişkiler olmaz. Ama Venezuela deyim yerindeyse Maduro yönetimi açık söyleyeyim. Her türlü tezvire de karşı, manipülasyona, dezenformasyona karşı halkın desteğini alıyor. Ha diyeceksiniz ki ya işte meşruiyeti açık söyleyeyim. Amerikan kaynaklı yayınları okursanız, oradan takip ederseniz gelişmeleri. Türkiye'de 12 Eylül darbe destekleyen, besleyen işbirlikçi sermayenin benzeri Venezuela'da. Ve o işbirlikçi sermaye Venezuela'nın bağımsız adım atmasını istemiyordu. Chavez'den de, Maduro'dan da bu yüzden nefret ediyorlardı. Ve her türlü tezviratı çevirdiler. Her türlü dezenformasyonu yaptılar. Sandıklara insanları götürmemeye çalıştılar. Çünkü niye? Meşruiyet sorgulasın. %50'ye yakın katılım var son seçimde.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik. Dikte.

0: need you at home. Lovers come, lovers go, lovers leave me alone. She'll come back to me.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ukrayna'nın devlet başkanı olarak bilinen Zelenski aslında seçilmeden şu an yönetiyor bir ülkeyi. Gerekçeleri işte ülkenin şu anki durumu, ancak de facto bir durum yaratıp seçimsiz bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Tekrar bir seçim olsa 2019'daki tablo çıkar mı? Açık söyleyeyim, tabii ki çıkmaz yani. Ülkesini savaşa sokan, Batı desteğiyle, Batı'ya da peşkeş çekerek bütün ülkesinin gelirlerini bir şekilde sokan bir devlet lideri. Biraz da popülizmin dünyada nelere mal olduğunun göstergesi. Çünkü devlet başkanı olmadan önce, yani seçimle 2019'da gelmeden önce, Zelenski'nin nasıl Ukrayna devlet başkanı seçildiğini, işte bir diziyle, daha önceki sitcom şovlarıyla bir algı yaratılarak nasıl geldiğini daha önce anlattık. Ama buradan çıkan en önemli sonuç şu: popülizm bazen sadece tek bir insanın değil, koca bir ülkenin maalesef kaderini değiştirebiliyor. O yüzden uzak durmakta yarar var.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I don't think I know you.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Emeklinin cebinden, çalışanın bordrosundan, işsizin GSS borcundan, maaş nereye gidiyor, hak nerede duruyor? Bu soruları masaya bir yatıralım diyorum gene. Hayatınızda bol neşe ve kahkaha olsun. Emeklilik hayali kuranlara sabır, maaş bordrosuna bakanlara metanet diliyorum. Görüşmek üzere, eksiksiz primler için takipte kalın.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatı programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.